0: İblis kudurur. Biliyor musunuz onun şu anda dünyadaki en büyük düşmanı biziz. Çünkü hepinizi onun elinden, triyadan tıkım çeker gibi aldık. Çok fena bozuluyor bu işe. Ama o bozulmaya devam ettim. Eskiler çok güzel bir söz söylemişler. İt yürür, kervan yürür. Öyleyse bu kainattaki en büyük düşmanınızın nefsinizle işbirliği halinde olan şeytan olduğunu bilin. En büyük düşmanınızı hiçbir zaman atamazsınız başınızdan. O sizin içinizde, sizde bağlı bir mahluk, nefsiniz. Hangi sıkıntılara duyarsanız, neyin sıkıntısını duyuyorsanız, bilinki dışınızda değil, sizlerden kaynaklanan bir olguyla karşı karşıyasınız. Siz kendinizin en büyük düşmanısınız. Yani ne yapsanız, daimi zikrullaşana kadar nefsinizden kurtulamazsınız. Nefsiniz hep düşmanınız olarak karşınıza çıkacak. İşte bu düşmanlığı azaltmak, azaltmak, azaltmak ve sonunda sıfıra ulaştırmak sizin elinizde olan bir şey. Oranlar zikrinize göre. Allah'ın sevmenizin oranları zikrinize göre. Allah'ın sizin sevmenizin sevmesinin oranları yine zikrinize göre. Her 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak kabul ederseniz bu zaman parçasının ne kadarında zikir yapıyorsunuz? 2.4 saatinde zikir yapıyorsunuz. Her gün 2.5 saat zikir yapıyorsunuz. Sonuç ne? Siz Allah'ı sadece %10 seviyorsunuz. %90 hayır. Allah'ın da sizi sevgisi eğer %100 üzerinden 100 ise toplam sevgisi sadece %10 ile bakıyor size. Öyleyse onu sevmek sizin fedakarlığınıza bağlı. Sevgi neyi sağlar? Sizin mutluluğunuzu sağlar. Unutmayın. Ne yaparsanız yapın. Siz Allah'a bir iyilikte veya siz Allah'a bir kötülükte bulunamazsınız. Allah'a hiçbir kötülük yapamayacağınız gibi ona bir iyilik yapmak yetkisinde de değilsiniz. Hepiniz bizim gibi netice itibariyle bir mahluksunuz. Ve Allah-u Teala ile ileri makamlarda kendinizi mukayese edeceksiniz. Ve kocaman bir sıfır göreceksiniz kendinizi. Allah'ın 99 esmasının her birinde tamlığı ve mükemmelliği temsil ettiğini göreceksiniz. Sizin de sıfırı. Bu, o makamın işaretidir. Köleliğin en üst noktasına ulaştığınız, köleliğin en üst noktasında hürriyetin en üstünü tattığınız yer. İki ters kavram orada gerçek anlamını bulur. Hiç kimsenin de aklına ermez. Köleliğin en üst noktasında en büyük hürriyetin varlığı. İşte size bir bilmece. Gerçekten tasavvuf öyle bir sistemdir ki sizi köleliğin en üst noktasına ulaştırır. En derinine ulaştırır. Azat kabul etmez bir köle olursunuz Allah-u Teala'ya. Azapsız köle. Ben dersiniz Allah'a zekatım. Ben dersiniz Allah'ın azap kabul etmez kölesiyim. Hayatım da dahil olmak üzere bana ait olduğunu zannettiğim eskiden, bana ait olduğunu zannettiğim her şey artık öğrendim ki bana değil. Ona, Allah'a aitmiş. O mülkünde dilediği gibi tasarruf eder, benim üzerimde de. İşte bunu söylediğiniz zaman kölenin en uzun, en üstün noktasına ulaştınız. En derin köle oldunuz Allah-u Teala'ya. Mükafatınız sonsuz süreye. Çünkü o zaman Allah-u Teala'nın size bütün kainatı açtığını, cehennemi de gösterdiğini, ama cenneti de gösterdiğini göreceksiniz. Evet, üstelik size ait olan bölümü de. O arada hangi şartlar altında yaşayacağınızı da. Bunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Onunla dostluk bu dünyada satın alabileceğiniz her şeyin o kadar ötesindedir ki onu kelimelerle anlatmak hiçbir şekilde mümkün olmaz.
1: Allah!
0: Ama göreceksiniz ve yaşayacaksınız ve çok şükredeceksiniz Allah-u Teala'ya. Allah size onları ihsan ettiği zaman ve pencereleri açıp etrafa bağırmak geleceksiniz. Ben mutluyum. Bütün insanlar benim mutluluğumu duysun diye. bağırmak geciksinizler. İlk uçmaya başladığınız zaman, nefs sayı mekanı olduğunuz zaman, bunun ne kadar muhteşem bir olay olduğunu bütün dünyaya haykırmak geciksinizler. Ama sır saklanmasını öğrenmedikçe, Allah-u Teala sizi tanıdığınız olanlarda bu hedefe içinden ulaştırmayacaktır. Belki o zevki yaşamanız için hiç tanımadığınız dünyanın belki güney yarım köresinde herhangi bir köye sizi gönderip orada gezdirebilir, uçurabilir. Ama tanıdığınız bir alanda asla. Ne zaman olayların tesirinden tamamen sıyrılabilirsiniz, olaylar hangi şekilde cereyan ederse etsin, sizin üzerinde bir tesir oluşturmazsa, bir, gördüğünüz şeyi başkalarına asla söylememeyi, kesinlikle gerçekleştirebilecek seviyeyi tutabilmişseniz, iki, ve Allah'a, Allah'ın ölçülerine göre liyakatınız sabit olmuşsa, üç, bu standartlar içinde nefs sayı mekanı sizin olur. O zaman görürsünüz ki bir insanın bir yerden başka bir yere gitmek için bir uçağa, aya gitmek için bir füzeye ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala insanı o kadiri mutlak olarak her şeye kadirdir. İnsanı da her şeye kadir olanın hükmü altında kadir kılmıştır. Ne demek istiyorum? Hadi gelin beraber bakalım. Bak ne diyor Allah Teala. Ve sahhare leküm ma fis semavati ve ma fil ardi cemian rejim. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Bütün göklerde diyor ve bütün arzlarda diyor. Bütün dünyalarda. Bu zavallı dünyamızda hayat olan yegane yer sanmayın. Bütün arzlarda diyor Allah Teala. Hayat olan her yerde. Bütün göklerde diyor. Yedi kat gök buna dahil. Eğer oralara gidemiyorsanız nasıl olur da sizin için sihredilmiş olur? Her gece gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Bir gün gene gideceksiniz. Rüyalar görürsünüz, Allah Allah dersiniz. Bu insanlar beni neden görmüyor acaba? Göremezler. Çünkü onlar fizik vücutlarıyla siz de nefsiniz misiniz? Üzerlerinden uçarsınız, aralarında yaşarsınız ama sizi göremezler. Biz milyonlarca insanın arasında her gece milyonlarca uyuyan insanın nefsi de gezinir. Ama biz onları bu gözlerle görmek istiyorsak hiçbir zaman göremeyiz. Bir gün başka bir gözünüze bakacaksınız. O zaman aramızda başkalarının da olduğunu göreceksiniz. Şimdi olduğu gibi. Zannetmeyin ki bu odada bu evde yalnız sizler varsınız. Hanımlar tarafında ayrı misafirler var. Hanım misafirler. Erkekler tarafında ayrı misafirler var. Erkek misafirler. Bir şeyi daha unutmamızı istiyorum. Biz ne zaman sizler... Allah! Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle beraber. Bir gün onu göreceksiniz. Ne kadar birbirimize benzediğinizi hayretle bir şey. Bütün güzellikleri yaşayacaksınız. Ve tasavvufa girdiğiniz için, Allah'ın yolunda olduğunuz için her gün Allah-u Teala'ya sonsuz şükürler ve hamdler edeceksiniz. Bu zevkleri yaşamadıkça bu sonsuz şükrün ve hamdin yapılmamasını tabii karşılıyoruz. Ama şunu unutmayın, ne kadar çok şükürlersiniz, Allah'ın size olan insanlarına o kadar çabuk merciğinizi ararsınız. O Allah, müracaat merciğiniz, her zaman müracaat etmenizi bekler ve ister. Sakın şöyle düşünmeyin, Allah benim kalbimden geçenleri bilir mi? Bilir. Öyleyse niye ben Allah'a salatı isteyeyim? Zaten ne isteyeceğimi biliyor. Eğer Allah-u Teala sizin gibi bir insan olsaydı haklı olabilirdiniz. Ama o insan değil, insanı yaratan tek yaratıcı, Zaman itibariyle ne kadar geriye giderseniz gidin, Allah hep vardır. Zaman itibariyle ne kadar ileri giderseniz gidin, Allah hep var olması devam edecektir. Onun olmadığı bir an düşünmek mümkün değildir. O hep vardır. Var olduğunu zannettiğiniz her şey, onun tarafından yaratıldı. Yaratılmadan evvel Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sadece yokluk vardı, yani hiçbir şey yoktu. Ama Allah vardı, yokluktaydı. Bütün bir kainatı yarattı Allah Teala ve gene yoklukta. Çünkü Allah'ın yarattığı kainatta bir sığınma makamına, bir sığınma yerine ihtiyacı yoktur. Onu çok seveceksiniz. Sizi mutlu kıldıkça ona sevginiz her geçen gün biraz daha artacak. Saadeti bütün boyutları yaşayacaksınız. Ve başkaları size hep imrenecekler. Davranışlarınızla onlara mutlu bir insanın nasıl yaşayacağını göstereceksiniz. Bütün problemleri olgunlukla karşılamasını öğreneceksiniz. Nefsinizdeki afetler azaldıkça problemlerin üzerinizdeki yükü giderek hafifleyecek. Hiç üzülmeyecek misiniz? İnsanlara acıyacaksınız. Onlar için üzüleceksiniz. Ama eğer siz bir zekatsanız kendiniz için üzülmek konuda bile gelmeyecek. Sizin için hep başkaları söz konusu olacak. Size ait olan her şeyin aslında onların olduğunu, onların ihtiyacı için size verildiğini, her vazifenin başka insanlara hizmet etmek için bir vesile olduğunu öğreneceksiniz. Bu öğrendiğiniz tatbikatı geçirdiğiniz sürece o tatbikatın artış oranınca mutluluğunuz artacak. Siz başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? İşte o kadar mutlusunuz. İnsanın saadeti getiren asıl şey başkalarına verebileceğiniz mutluluk seviyesidir. İşte bunu kendinize şiar edinirseniz, hedef edinirseniz, akşam olduğu zaman yatağınızda yatarken ben bugün başkalarına ne kadar hizmet edebildim? Anlamını mı soruyorsunuz bunu? Anlamı ben bugün Allah'a ne kadar hizmet edebildim demek. Ne demek istiyorum? Bakınız diyor Allah Teala. Hanginiz diyor bir borç verir ki bir başkasına, bu bir karz-ı hasen olsun, Allah'a verilen borç olsun. Ne demek istiyor? Borcu Allah-u Teala'ya vermiyorsunuz parayı. İhtiyaç sahibi olan kişiye veriyorsunuz. Küçücük bir kaide koymuş Allah-u Teala, istemeyeceksiniz. Vereceksiniz ve unutacaksınız. Bunu yaptığınız zaman ne olur? Parayı o adama vermiş görmüşsünüz. Ama hayır, aslında ona vermediniz. Allah'a verdiniz. Allah-u Teala sizin dışınıza sizden çıkan, sizin olduğunuzu zannettiğiniz her şeyin Allah'a verilmiş olduğunu kabul eder. Öyleyse siz varsınız, başkaları var, Allah var. Başkalarını ekleyin Allah'a. Siz varsınız ve Allah var. Daha üst kademede siz de yoksunuz. Başkaları da yok. Sadece Allah var. Ne zaman nefsinizdeki bütün afetleri nefsinizin kalbinden kazıdığınız zaman. Nefsinizdeki bütün afetleri sonsuz zikirle, daimi zikirle yokluğa gönderdiğiniz zaman siz dünyadaki en mutlu insanlardan biri olursunuz. Eğer Allah-u Teala emir verirse hep beraber aslı saadeti yaşayacağım. O gün ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Mutluluktan uçacaksınız. Ve Allah-u Teala'ya her an secde etmek gidecek. Sonsuz bir şükürle ona şükretmek gidecek içinizden. Unutmayın, iki hedefte sizin için sonsuz mutluluğu ifade eder. Bir, üçüncü dünya savaşında şehit olmak. İki, sağ kalmak, Asıl saadeti yaşamak. Birbirinden farklı şeyler değil. İkisi de sonsuz mutluluğu sahillerle aynı seviyede size yaşatır. Öyleyse bundan 14 asır evvel döndüğünüz zaman neyi göreceksiniz? Sahabeyi göreceksiniz. Ne yapmışlar? Hepsi sahillerden olmayı başarmış. Şehit olanlar şehit olmuş, vaide vermişler. Hayatta kalanlar salihlerden olarak vaide vermişler. Ama hepsi velayetin, evliyalığın en üst makamını yükselmişler. Ve hepsi kendilerinden sonra gelen nesil için mürşit olmuşlar. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. İşte Allah-u Teala'nın ayeti. Tövbe Suresi'nin 100. ayeti. Buyuruyor ki Allah-u Teala, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Bu üçüncü gruba tabi olanlar adına tabi'in deniyor. Sahabe tamamen rahmetli olduktan sonra tabi'ine, onlardan sonra gelen nesle tabi olanlar, onları da tebe-i tabi'in adını alıyorlar. Tabi'ine tabi olanlar. Ve böylece tabi olanlar, tabi olanlar, tabi olanlar bize kadar geliyor sıra. Siz de bize tabi oluyorsunuz. Ve yeni bir nesil doğuyor. Asırlardan beri devam edilen bir güzel sistem, Allah'ın emirleri geçerli. İşte bugünün insanın en büyük sorunu bu. Kur'an-ı Kerim'de Allah sana neyi emretmiş? 14 asır evvel sahabe ne yapmış? 14 asır sonra biz bütün dünyanın İslam'ı yaşadığını zanneden zavallı insanları neler yapıyorlar? Unutmayın, sahabe temel hedeflere giderken ulaşması lazım gelen hedef noktaları birer birer gözden geçirelim. Bir, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İki, hepsi mürşitlerine ulaşmış. Üç, hepsi ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. Fizik vücutlarını Allah'a kullanmışlar. Dört, hepsi bu ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Beş, hepsi nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve ihlas makamında aşıp selam makamına ulaşmışlar. 14 asır sonra yaşayan İslam alemi mi? Bu saydığım temel şartların hiçbirisini gerçekleştirmemişler. Gerçekten İslam'ın şartı 5. Ama onlar bu 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet bitirmek diye anlamışlar. İşte bir tek bundaki yanlışları onları bugünkü kötü duruma getirmiş. Kelime-i şehadet getirmek deyince bir insanın kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesini yeterli görmüşler. Bugünün insanlarından bahsediyorum. Ama 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öpüp de kalplerine iman yazıldığı zaman o zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ve Allah Teala o zaman kalplerine imanı yazmış. Ne zaman başladığınızda mürşidine ulaşmış? Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre onların üzerine diyor, başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz. O ruhu onların başlarının üzerine göndeririz. Ve onunla yed ederiz. Destekleriz. Ve onların kalplerinin içine iman yazarız diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin kalbinin içine Allah-u Teala iman yazmış. Ne zaman demişler La ilahe illallah Muhammedun Resulullah? Ne zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tövbe edip elini öptülerse o zaman söylemişler. Ondan sonra da hep söylemişler artık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Ama onları mümin yapan şey sonradan söyledikleri kelime-i şehadet değil. Tövbe ederken söyledikleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu başlarının üzerine gelir gelmez Allah-u Teala'nın hediyesiyle noktalanan kalplerine iman yazılması hediye. Noktadanın husus. 14 asır evvel insanlar kelime-i şehadetten bunu anlıyorlardı. Bugünse insanlar kendi kendine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derlerse o hedefe ulaşmış olacaklar. Öyle düşünüyorlar. çok büyük bir hata. Zaten İslam bugün bir hatalar ülkesi olmuş. Allah'ın bütün söyledikleri unutulmuş. Ve gelmişiz İslam'ın 5 şartı diye namaz, oruç, zekat, hac kelime-i şehadet takılmışız. Kelime-i şehadeti böyle anladığımız sürece bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demesi şeklinde anladığımız sürece hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Bu 5 şartı istediği kadar insanları yerine getirsinler. Hiç kimse cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşamaz. Ama eğer kelime-i şehadeti hacet namazını kılarız, mürşidimizi buluruz, Allah gösterir bize, gideriz mürşidimizin önünde diz çökeriz, tövbe ederiz, la ilahe illallah Muhammed Resulullah deriz diye düşünüyorsanız o zaman kurtulabilirsiniz. Çünkü bunu yaptığınızda kalbinize iman yazılmıştır. Anlamı mümin oldunuz. Mümin olduysanız suyu içtiniz demektir. Yani kurtuluşa erdiniz. Neden? Çünkü Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi. 40'a 40. Onlar ki müminlerdir, kadın olsun, erkek olsun, Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız cezalandıracaktır. Allah Teala diyor ki müminler cehenneme girmezler. Müminler doğrudan doğruya cennete alınırlar. Zavallı insanlar da zannediyorlar ki ya bizim bu kadar günahımız var ama Allah'a inanıyoruz, müminiz. Öyleyse Allah bizi cehennemine atıp hafif katip kavurduktan sonra oradan alacak, hop bizi cennetine atacak. Bu bir hayal. Hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün değil. Tekrar ediyorum. İslam'ın bugün anladığımız standarttaki 5 tane şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorsa insanlar çok büyük bir yanılgının içindeler. Hiçbir zaman kurtulmaları mümkün değil. Ve Allah-u Teala'nın indinde önemli olan şeye dikkatle bakın. İslam'ın 5. şartına bakın. Bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ulaşamadınız. Niçin ulaşamadınız? Çünkü Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseniz her şey kökünden halledilecek. Dilemiyorsunuz. Tabiatıyla mürşide de ulaşmıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dileseniz kurtulacaksınız. Mürşide ulaşmayı dileseniz yine kurtulacaksınız. Çünkü mutlaka ulaşırsınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için de mürşide evvela ulaşırsınız. Kalbinize iman yazılır. Zaten kurtuldunuz. Ama yetmez. Hayatta kalırsanız mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Bir defa daha kurtuluşa ulaşacaksınız. Onlar bundan 14 asır evvel bütün güzellikleri yaşamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci şart. Mürşide ulaşmayı dilemişler. İkinci şart. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Üçüncü şart. Nefslerini, pardon, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Dördüncü şart. Nefslerini de Allah'a teslim etmeyi dilemişler. Beşinci şart. Hepsini de gerçekleştirmişler. Ve böylece İslam'ın, Allah'ın hedef gösterdiği 5 tane şartı gerçekleşmiş. Unutmayın, arkada çok dikkat edin. Hiçbir zaman vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmayın. İslam'ın söylediğimiz 5 tane şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi sadece vasıtadır. Asla amaç değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmayı dilemek ve ulaşmak, Allah'a ruhun ulaşmasını dilemek, ulaştırmak, yani Allah'a ruhu teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek ve nefsi Allah'a teslim etmek, bunların da hepsi ama hepsi amaçtır, hedeftir. Öyleyse vasıtalarla hiç kimse kurtulamaz. Arabaya bindiğiniz zaman bir yere gitmiş olmuyorsunuz. Araba hedefiniz değildir. Araba sizi o hedefe götürecek olan vasıtadır. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte bu vasıtaları ifade eder. Bunlardan faydalanmazsanız amacınıza asla ulaşamazsınız. Ama tekrar ediyorum, İslam'ın bugün dünya üzerinde kullanılan İslam'ın 5 şartı amaç değildir. Hedef değildir, gaye değildir. Bunlar sadece vasıtalardır. Amaçsa söylediğim 5 tane amaç. İslam'ın amaçları. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide ulaşmak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ve en son nefsi Allah'a teslim etmek. İşte burada kullandığınız araçların başında ne yazık ki o 5 tane aracın içinde bulunmayan en önemli şart şeytan tarafından gizlenmiştir. Onlar da zikirdir. Dünya üzerinde düşünebileceğiniz araçların, vasıtaların en önemlisi. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Utlu uhiye minel kitabi. Utlu uhiye ileyke minel kitabi. Ve inne salatı tenhevne anil fahşai vel münkeri ve ala zikrullahi ekber. Ne diyor Allah Teala? Habibim sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku. Tilavet et, anlat. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Namazdan da daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Ve İslam'ın 5 şartını bir defa daha bakalım. Namaz, oruç, haç, kelime-i şehadet, zekat. Zikir 5 şartın içinde yok. Zikir farz mı? Besmele ismi Rabbike diyor. Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Evet. Ve sözlerimizin sonuna geliyoruz. İşte bugünün dünyasının eksikliği burada. Allah'ın bir insanı cennet sahibine götürecek olan unsurlarına bakalım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İki, mürşide ulaşmak mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Üç, ruhunuzu Allah'a teslim etmek, ulaştırıp teslim etmek mutlaka cennet sahibine ulaştırır. Dünya saatini ulaştıracak olan şartlar fizik vücudunuzu, nefsinizi Allah'a teslim etmek. Böylece daimi zikrin sahibi olarak bunları yapmak ve irşada ulaşmak. Bunlar da sizi cennet saatinin ötesine dünya saatine ulaştırır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu söylediğim her şeyi gerçekleştirmişler. 14 asır sonra insanlar bunları gerçekleştirmek şöyle dursun, defterden silmişler. Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen bugün insanlar bunların hiçbirini gerçekleştirmiyor. Öyleyse hepinizin bunları gerçekleştirerek Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, onu yaşamanın şuuru içinde o cennet saadetinin ve o dünya saadetinin sahibi olmanız, çift kanatlı olmanız, zilcenahain olmanız, Allah-u Teala'ya bu istikamette dualar ederek sözlerimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız. Ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil. Sesli ses değil. Sessiz ses. İçinizden şimdi bana dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin, ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki, yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tesbihle idare ederlermiş, biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bir insan Allah-u Teala tarafından mutlu olsun diye yaratıldı. Herkes mutlu olmaya namzettir ve mutlu olmanın hakkının sahibidir. Ne var ki bu hakkı kullanmak kişiye özel bir durum gösterir. Yani insanoğlu eğer mutlu olmayı isterse mutlu olacaktır. İstemezse mutlu olmayacaktır. Tek başına istemek meselesi konuyu çözmesi için yeterli değil bir insan için. Mutlu olmanın tekniğini de öğrenmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de biz bu kitaba her şeyi koyduk, her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi bu kitabın dışında bırakmadık. Öyleyse ihtivaya baktığımız zaman her şey Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde. Mutlu olmak, evet. Madem ki Allah Teala bütün kainatı insan için yarattı ve insanın emrine verdi, İnsandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattı ve insanın emrine verdi. İnsanı da kendisi için yarattı. Öyleyse insandan başka hiçbir şeyi, hiçbir varlığı kendisi için yaratmamış. Yarattığı her şeyi insanoğlu için yaratmış. Öyleyse en çok sevdiği varlık insan. Ve bu en çok sevdiği varlığında Allah Teala sadece mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadet müessesesi bütün boyutlarıyla belli. Allah Teala'nın insandan istediği tek şey onun mutlu olması. Ve bunu nasıl sağlayacağının bütün delillerini Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş durumda. İşte insanoğlunun o delilleri oradan alıp hayat sahasına geçirmesi, kendi hayatına tatbik etmesi gerekli, uygulaması gerekli. Eğer insanoğlu bunu yapmazsa, uygulamazsa, o zaman mutlu olması da mümkün değil. Düşünün bir kere, sizi yaratan Allah. Sizi o kadar çok seviyor ki sadece mutlu olmanızı istiyor. Ama siz istemezseniz mutlu olmayı, sizi mutlu etmez. Kanunları öyle koymuş. Yani her şey sizin dilemenize bağlı, yetmez. O hedefe ulaşmak için onun bedelini ödemenize bağlı. İşte mutluluk da üç ayrı cephede oluşur. İç aleminizde dünya saadeti, dış aleminizde dünya saadeti, Allah ile olan ilişkilerinizde dünya saadeti ve iki büyük safa gösterir. Dünya saadeti ve kıyametten sonra ulaşacağımız ahiret saadeti. Öyleyse biz son derece basit olan, çabucak elde edilen bir cennet saatinin standartlarını defalarca söyledik. Burada da kısaca söyleyelim. Kim şu dünyada yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırırsa ve ona teslim ederse, fizik vücudunu şeytanı kovmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse, nefsini tezkiye ederse, yani nefsinin kapkaranlık olan kalbinin içine 150'den daha fazla Allah'ın nurlarını doldurur da nurlara hakim duruma, hakim konuma geçirirse, işte o zaman o kişi cennet saatine mutlaka ulaşır. Zamanımızda bu olay 3-4 ayda tamamlanabilen bir özellik gösterir. Bunun daha ötesi bilemediğiniz 5-6 aydır. Normal standartlarda bu kadar süre herkesin bu hedefe ulaşması için yeterlidir. Şimdi geçelim dünya saadetine. Dünya saadetine ulaşmak seneleri gerektirir. 3-4 ayda mutluluğun yarısına ulaşan insanoğlu bundan sonra geçen devresinde tam mutluluğa ulaşmanın çetin bir iş olduğunu fark edecektir. Ve hiç kimse daimi zikre ulaşmadan sonsuz dünya saadetine de ulaşamaz. İşte acaba bir insan daimi zikre ulaşmadan da daimi zikirde olan birinin davranışlarının neticesine yaklaşabilir mi? Bu sualin cevabını beraberce arayacağız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Mümkün olabilir. Hangi şartlar altında? İşte burada iradenizi kullanmak mecbur etmesiniz. Allah'ın size ihsan ettiği aklınızı sizi mutlu edecek istikamette çalıştırmanız gerekli. Bunun için o hedefe ulaşmak için irademizi kullanmak mecbur etmesiniz. İradenizin kullanılması sizin talebinize bağımlı olan bir meselesidir. Öyleyse davranış biçimlerinizde güzele ulaşmanız bazı şartları yerine getirmenizle kesin şekilde ilişkilidir. Dikkatle bakın. Kim dünya saatine ulaşmış? Daimi zikre ulaşanlar. Neden ulaşmışlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün özelliklerini nefslerine taşımışlar. Ve böylece muhteşem bir tablo sergilemişler. Ruhlarının faziletleri, onların nefslerinin kalbine Allah'tan gelen nurlar olarak, fazıllar olarak yerleşmiş. Ruhlarının bütün hasretlerinin sahibi olmuşlar. Nasıl olmuşlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Daimi zikrin sahibi oldukları için de Allah'tan gelen rahmet, fazla salavatın kesilmesi söz konusu değil. Bu sebeple nefsin kalbine devamlı Allah'ın rahmeti fazla ve salavatı doluyor. Bu rahmet fazla selavat daimi zikre ulaşmış bir kişinin kalbine ulaştığında kalbindeki mührü kalbin içine doğru itiyor. Alt boyutuna indiriyor. Zulmani kapıyı kapatıyor, boğmuyor. Ve aşağıdan şeytanın karanlıklarının bütün gayreti boşuna. Rahmet fazla selavat ismindeki üç tane nurun, üç enerji grubunun baskısı mührü devamlı orada tutuyor. O mührün oradan ayrılması mümkün değil. Çünkü üç enerji grubuna karşılık bir şeytanın karanlıklarının gücü var. Bunun o üç tane enerjiye karşı gelmesi mümkün değil. Galip olması mümkün değil. Onun için zulmani kapı artık o kişi hayatta olduğu sürece kapalı. Zaten öldükten sonra da artık bir hüküm ifade etmez. Yani canlı olmayan bir insanın nefsinin kalbiyle artık şeytanın alakası yok. Öyleyse hayatta olduğu sürece bu kişinin nefsinin kalbine karanlıkların girmesi mümkün değil. Çünkü zulmani kapıyı örten mührün üzerindeki rahmetin fazlının ve selavatın baskısı hep devam edecektir. Hiçbir zaman o kalbin, nefs kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Kapı açıktır. İçeriye zikir devam ettiği sürece sonsuz olarak Allah-u Teala'nın nurları girecektir. Rahmet, fazl ve selavat. Bunlar kalbi kısa sürede işgal edecektir. Tamamen işgal edecektir. Bir yerde kararmayacağı için o kalbin içi hep nurlarla kaplı olarak kalacaktır. Yani o kişi hayatta olduğu sürece nefsinin kalbinde artık hiçbir afetin barınması mümkün değildir. Nefsin kalbi ruhun kalbinin aynı olur. Her ikisi de hayrı talep eden, şerri asla talep etmeyen bir özellik gösterir. İşte böyle olan insanlara dikkatle bakın. Onlar ruhlarının sesini dinleyenlerdir. Neden? Çünkü nefsleri de ruh hüviyetine girmiştir. Ruhları da zaten ruhun bütün özelliklerini devam ettirmektedir. Her ikisi de devamlı hayra davet ettiği için, asla şer daveti mevcut olmadığı için bütün aksiyonları hayra dönüktür. Bütün davranışları hayra dönüktür. Hep hayır işlerler. Her hayrın arkasından da devamlı mutluluğu yaşarlar, huzuru yaşarlar. böylece

demektedir. Bu sebeple bu kişi daima hayrı işler ve bir zorlamayı gerektirmez bu. Çünkü nefsin de hayrı istiyor, ruhu da hayrı istiyor. Muhteva zaten sadece hayırdan oluştuğu için hep hayır işler bu kişi. Kendini asla zorlaması söz konusu olmadan. Ve tabii her hayır işledikten sonra mutluluğu yaşar ve huzuru yaşar. Eğer şer işleseydi devamlı huzursuz olacaktı. Her şer maksadından huzursuzluğu yaşayacaktı. Arkadan ruhu nefsine azap edecekti. Her iki açıdan da kişi mutsuz olacaktı. İşte eğer bir insanın nefsindeki kalbindeki bütün afetler yok olmuşsa görüyorsunuz ki o kişinin hep hayır işlemesi, sonsuz bir saadetin içinde olması hiç de zor bir şey değil. Zorluk o hedefe ulaşmakta. O kişinin 15 yılını alır, 20 yılını alır. Uzun bir süre bu hedefe gitmek için kişi kendini gayrete getirecektir. Biz bu akşam böyle bir hedefe ulaşmayan kişi de acaba buna benzer bir durumu yaşayabilir mi? Cevap evet, yaşayabilir. Onu yaşayabilmek için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Öyleyse meseleyi incelediğimiz zaman nefsin afetlerinin var olmasına rağmen o kişinin gene de doğru davranışlar sergileyebileceğini görüyoruz. Nefsin afetleri var. Nefsin afetleri kişiyi yanlışı yapmaya zorluyor. Akla gönderdiği her emir şer istikametinde. Nefsin gönderdiği her emir kişi başlangıç kademelerinde nefsinin afetlerine karşı gelmekte çok sıkıntı çeker. Zaman ilerledikçe nefsinin hasretleri arttıkça ruhun nefsin afetleri azaldıkça ruhun hasretleri nefse geçip nefsin hasretlerini oluşturmaya başladıkça yavaş yavaş kolaylaşır. Nefsi emareye geldiği zaman artık yarı yarıya meseleyi çözmüştür. Yani nefsinin kalbindeki afetlerin onun üzerindeki hükümranlığı artık %50'nin altına düşmüştür. Nefse mücadelesi daha kolaylaşmıştır. Ve afetlerin egemenliğinde olan bu kişi başlangıçta %100 afetlerin egemenliğinde olan nefsinin kalbinde yarısından daha fazlasını Allah'ın huzurlarına teslim etmiş ve ruhun hasretleri %50'den daha çok duruma hakim olmuştur. İşte buradan sonra nefsin kalbinde ruhun hasretlerinin tamamen %100 hakim olmasına kadar geçecek devre içerisinde bu kişi her geçen gün zikrini daha çok arttıracaktır ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Konumuz daimi zikre ulaşmadan evvel nefsin afetlere yenik düştüğü devrede de afetlerin ötesine hasretlerin geçmesi noktasından itibaren o amel hasretlerden oluşan bir nefs kalbine ulaşana kadar geçen devrede hep iradenin, iradi yapının kullanılması söz konusudur. İşte insanoğlu o hedefe ulaşmadan önce yani daimi zikrin sahibi olmadan önce daimi zikrin sahiplerinin yaşadığı mutluluğun bir benzerini tabii bu hiçbir zaman %100 olmaz ama büyük ölçüde yaşayabilir mi sualinin cevabı evet yaşayabilir. Ne yapması lazım? Onu inceliyoruz. Bu kişi nefsinin kendisine oynayacağı bütün oyunları yavaş yavaş öğrenecektir. Nefs muhtevasında afetler hep mevcut olduğu için başlangıçta %100 yalnız şerri talep eder. Yalnız Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister. Bir, Allah'ın emrettiği
hiçbir fiili işlemek istemez.

etmez. Çünkü nefsin afetleri Allah'ın emirlerine karşı özellik taşımaz. Şeytanın karanlıklarıyla ifade edilirler. Karanlıklar her şeye hakimdir. Yani kişinin kalbi yarasaların yaşadığı bir vahşi mağara görünümündedir. Her türlü kötülük o nefsin içindedir. Öyleyse bu kötülüklerle nasıl savaş verilir? Onu göreceğiz. Bu savaşı verebilmek için doğrunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru nedir? Ruhun hasetlerine tabi olmamız halim. Yanlış nedir? Nefsin afetlerine tabi olmamız halim. Öyleyse daimi zikirdikler neden hiçbir zorlanmaya tabi olmadan hep en güzeli işlerler? Çünkü nefsleri de bu hüviyetine ulaşmıştır. Ve yaptıkları şey bütün boyutlarıyla ruhun özelliklerini taşır. Her anlamda ve her safhada. Ama eğer bir insan daimi zikre ulaşmamışsa, hatta nefse emmadeyse, hatalarının ne olduğunu biliyorsa, o hataları işlemek için mücadele veriyorsa, yavaş yavaş bu mücadelede netice almaya başlayacaktır. İşte bu savaşın muhtevasına baktığımız zaman bunun alışkanlık safhası, alıştırma safhası, egzersiz safhası iki ayrı cephede kendini gösterir. Birinci safha mücahede, ikinci safha riyadet. Mücahede nefsin istemediği şeyleri, yapmak istemediği şeyleri ona zorla yaptırmaktır. Bunun adı mücahededir kişinin nefsine cihad etmesidir. Ne yapmak istemiyor? Namaz kılmak istemiyor. Zorla kıldırıyor kişi. Ne yapmak istemiyor? Zikir yapmak istemiyor. Zorla kıldırıyor. Zorla zikir yaptırıyor kişi. Allah'ın bütün emirlerine karşı giriyor nefs. Kişi de iradesini devreye sokuyor. Nefs hoşlanması da onları zorla ona yaptırıyor. Riyazet safhasına girince bu nefsin istediği bir şeyi ona vermemek şeklinde tecelli eder. Neyi ister? Günah istemeyi işler. Günah işlemeyi ister. Bu imkanı ona vermiyor kişi. Nefsinin günah işlemesine iradesini devreye sokarak mani oluyor. İrade nedir? Bu istikametik pozitif iradeden murat, nefsin bütün negatif taleplerinin karşısına irade adı verilen aklın bir yardımcısıyla çıkmak. İrade, nefsin taleplerine karşı çıkan bir güç. İç güç. Kişinin iç dünyasında var olan bir güç. Bu kuvveti kötülüğün karşısına dikmek. Bu işte iradeyi kullanmak manasına geliyor. Nefs, afetleri işledikçe sizin için söz konusu olan şey o afetleri Allah-u Teala'nın istediği istikamette kullanabilmektir. Afetleri devreden çıkartıp ruhun hasretlerini devreye sokabilmek için afetlerin taleplerinin karşısına iradeyle çıkmak gerekir. İrade afetleri aşacak, ruhun hasretlerinin istikametinde davranış biçimleri sergilemenize zemin hazırlayacaktır. Bunu yapabilmek için mücadele etmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsimiz herhangi bir kötü şey istediği zaman ona mani olacak kuvveti çalıştıracaksınız. Burada o çalıştırmak istediğiniz kuvvetin size yardım geldiğini sağlayamadığını zannedersiniz. Oysa ki bir yanlışınız var. Allah'tan henüz yardımı istemediniz. Kendi iradenizin yeterli olduğunu zannettiniz. Harekete geçtiniz. Ve başaramadığınızı gördünüz. Sakın ümitsizliğe kapılmayın. Eksik olan tarafınız burada. Allah'tan yardım istemenizdir. Ne zaman Allah'tan o istikamette bir yardım istemeyi başarırsanız Allah-u Teala'nın size mutlaka yardım ettiğini göreceksiniz. İşte bu yardımı Allah-u Teala'nın sağladığı
bir ortam söz konusu. Şeytan yardımı Allah-u Teala'nın size ulaştırmasına mani olmak için yardımı istemenizi engellemeye çalışır. Bir olayla karşılaştınız, başka birisi size karşı kötü bir davranışta bulundu ve içinizdeki her şey taştı. Şiddetle kişiye karşı cevap vermek istiyorsunuz, onun üzerine saldırmak istiyorsunuz, onun size yaptığından daha ağırını ona ödetmek için içinizden şeytan bir taraftan, nefsinizin öfke afeti ve intikam afeti bir taraftan sizi devamlı zorluyor. Böyle bir ortamda Allah-u Teala'dan yardım isteyeceksiniz. İçinizdeki öfkenin durmasını, intikam hissinin yok olmasını ve sizin karşınızdakinden özür dilemenizi, affedemenizi sağlayacak olan bir ortamın Allah-u Teala tarafından size ihsan edilmesini diliyorsunuz. Dilemelisiniz. Bunu yapabildiğiniz takdirde ilk aşamayı başarmış olacaksınız. Bu olayların cereyanı süresince şeytan devamlı size tuzaklar hazırlar. Neden hazırlar? Çünkü şeytan şunu ister. Herkesin birbirine düşman olmasını. Bir. İki, herkesin bu sebeple devamlı kavga halinde olmasını. Üç, bu kavgaların neticesinde de herkesin mutsuz, huzursuz ve sıkıntılı olmasını ister. Şeytanın istediği tek şey, insanoğlunun dünya üzerindeki bu yaşantısını sonsuz bir huzursuzlukla yaşamış olması, yaşamaya devam etmesi. Ahiret içinde ister, bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesini. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanların bu saadeti yaşayabilmeleri o insanlar için mutlak bir hüküm ifade eder. İnsanlar Allah-u Teala'nın indinde mutluluğun birer temsilcisidirler. Allah-u Teala insanlara mutluluğa ulaşmak için hazırdır. Daimi zikre ulaşmasalar da hazırdır. Her safhada hazırdır. Yeter ki insanoğlu Allah-u Teala'yı Rab mevkine otursun ve ondan yardım istesin. O Allah'tır. Bizim sahibimizdir. Ve her zaman bizim ona, kendisine müracaatımızı ister. İnsanlar var şöyle düşünürler. Allah bizim ne istediğimizi bilmiyor mu? Cevap biliyor. E madem ki biliyor, ben neden söyleyeyim ona tekrar? Allah'ın bildiği bir şeyi ona tekrar söylemek ukalalık olmaz mı? İşte şeytan sizi en çok burada vurur. Ukalalık olmaz. Ukalalık ona müracaat etmemektir. Müracaat etmediğiniz takdirde nefsinizi öne aldınız demektir. Yani siz gurur afetinizle, kibir afetinizle Allah-u Teala'ya müracaat etmeyi reddettiniz. Küçüklük saydınız ona müracaat etmeyi. Oysa ki o hep sizden müracaat bekler. Siz sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a her zaman müracaat etmek mevkindesiniz. Müracaat etmediğiniz sürece hiçbir yere müracaat etmediğinizi zannediyorsunuz. Halbuki çoktan şeytana müracaatınızı yaptınız bile. İki yere dilekçe verebilirsiniz. Ya Allah'a ya şeytana. Eğer Allah'a dilekçe vermiyorsanız, Allah'a müracaat etmiyorsanız, şeytana dilekçe verdiniz, şeytana müracaat ettiniz bile. Hangi olay olursa olsun, Allah'a müracaat etmediğiniz an, şeytana müracaat ettiniz bile. Şeytan derhal devreye girer, sizi daha çok üzecek olan bir olayı vücuda getirmeye çalışır. Başkalarıyla sizi düşman haline getirecek olan bir olayı sağlamaya çalışır. Spirali, öfke spiralini yukarıya doğru tırmandırmaya çalışır. Bütün gayretiyle buna çalışır İblis. İşte ona bu imkanı vermemek durumunda ve mecburiyetindesiniz. Ona bu imkanı vermemek için her türlü gayreti göstermek durumundasınız. Şeytan sizi kendi tarafında hiç görememeli. Görememesi için her safhada Allah'a müracaat etmeniz lazım. Şunu bilin ki Allah-u Teala'nın sözü var.
Ondan yardım talep ederseniz yardıma hazırdır. Mutlaka yardım edecektir. Öyleyse ne diyor? Beraberce bakalım. Bakara suresi 186. Ucibu davete da'i izâ de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَيُؤْمِنُ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, önce mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin Allah'a müracaat etmemiz, Allah'ı davet etmemiz. Ben Allah'ı davet etmekten kaçınıyorum, Allah'ı rahatsız etmek istemiyorum. Bu sadece şeytanın bir palavrasıdır. Hiçbir müracaatınız Allah'ı rahatsız etmez. Yetmez, onu memnun eder. Bu kulum beni düşünüyor, benden yardım istiyor. O halde ben ona verdiğim sözü yerine getirip onu mutlaka yardım ederim tarzındadır Allah'ın düşünce sistemi. Ve diyor ki sahabeye, eğer siz günahlar işlemeyen ve bana müracaat etmeyip af dilemeyen bir kavim olsaydınız, sizi değiştirir de yerinize o günahları işleyen ama her seferinde benden af dileyen, o günahların işlenmemesi istikametinde bir gayretin sahibi olan bir kavim yaratırdım diyor. Netice nereye gidiyor? Eğer siz daha iyiye ulaşmak istiyorsanız, Allah-u Teala'nın bu istikamette yardım etseniz takdirde Allah size mutlaka yardımı ulaştıracaktır. Her geçen gün daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye doğru gideceksiniz. Öyleyse başkalarıyla olan ilişkilerinizde olaylar yaşayacaksınız. Unutmayın. İnsanlar sizin bildiklerinizi bilmiyorlar. Onlar nefsi emarede bir hayat geçiriyorlar. Yani nefslerinin bütün boyutlarıyla kendilerine şerri emrettiği bir hayatın sahipleri. Ve mücadele etmesini de bilmiyorlar. Size öğrettiklerini Allah onlara öğretmiyor. Çünkü öğrenmek bir talep meselesidir. Talep varsa talebe cevap verilir, öğretilir. Talep yoksa öğretilmez. Kişi hep o büyük cehalet içinde kalır. Zannetmeyin ki bir üniversiteyi bitirmek, bu dünya ölçüsünde kişinin bir ilmi öğrenmesi onu cehaletten kurtarır. Hayır, kurtarmaz. O Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i, din, Allah'ın insanlara verdiği emirler vaciyesinde her zaman sıfırı temsil eder. O bir cahildir. O bir ümmidir. Ümmi sadece okuma yazma bilmeyen değildir. Ümmi Allah'ın Kur'an'ını bilmeyen, Allah'ın indirdiği kitaplardan haberi olmayan, kendi zannına tabi olan kişidir. Cahil de budur. Bilmez ve zannına tabi olur. Babasından öğrendiklerine tabi olur. Oysa ki Kur'an bir tek dini temsil eder, İslam dini. Bütün Allah'ın kitap indirdiği peygamberler hep İslam dinini öğrenmişlerdir Allah-u Teala'ya. Allah'ın onlara öğrettiği şey sadece ve sadece tek bir dindir. İslam dini. İşte Allah-u Teala'nın indinde İslam dininden başka bir din hiç mevcut olmadı. Başka bir din hiç mevcut olmadı. Allah-u Teala'nın indinde dini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman bir sonuca ulaşırsınız. İslam dini şöyle söyler. İnne dine indallahil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Yani şu, bütün dinler yoktur. Bir tek din vardır. O din İslam dinidir. Yani
Yani Allah Teala Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de aynı şeyi öğretmiştir. Sadece İslam'ı. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında fark gözetmememiz lazım geldiğini söylüyor. Ama Hazreti Muhammed'in de bütün alemlere rahmet olarak yaratıldığını söylüyor. Öyleyse alemlere rahmet olarak yaratılan bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak Allah'ın indirdiği son şeriat kitabının sahibidir. Ve kıyamete kadar dünya bu şeriatla idare edilecektir. Hazreti Musa zamandaki şeriat da aynıydı. Hazreti İsa zamandaki şeriat da aynıydı. Onlar da bizim gibi namaz kılıyorlardı. Aynı bizim gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da bizim gibi oruç tutuyorlardı. Onlar da bizim gibi zekat veriyorlardı. Onlar da zikir yapıyorlardı. Ve aynen İslam'ı yaşıyorlardı o peygamberler devresinde. Sonra ne oldu? Dejenerasyon. İnsan tabiatı yozlaşmaya, dejenerasyona her zaman açıktır. Ona lazım gelen değerleri tatbik ettirmediğiniz sürece o yozlaşır. İşte Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indiriyor. Hazreti Musa ile beraber ona bağlı olanların hepsi İslam'ı yaşıyorlar. Sonraki nesiller gene İslam'ı yaşıyorlar. Ama zamanla dejenerasyon başlıyor. Şeytan şeytanlığını gösteriyor. İnsanlara yazdırdığı kitaplarla Allah'ın Tevrat'ta söylediği Kur'an-ı Kerim'e has olan hükümleri yavaş yavaş insanlar değiştiriyor yazdıkları kitaplarla. Öyle bir devre geliyor ki insanlar yozlaşıyor, Allah'ı unutuyorlar, putlara tapmaya başlıyorlar. İnsanlar yozlaşıyor. İslam olmanın standartlarını unutup kendilerine göre yeni dinler icat ediyorlar. O zaman Allah Teala 100 yıllar sonra başka bir peygamberini görevlendiriyor hayatta olan birisine. Aynı dinin esaslarını, İslam dininin esaslarını bir defa daha bildiriyor. Ve bu yeni bildiri aslında kalın çizgilerle eskisinin %100 aynıdır. Sonra zaman içerisinde insanlar, o peygamberle beraber İslam'ı yaşayan insanlar, o peygamber ve ona bağlı olanlar mutlaka İslam'ı yaşıyorlar. Sonra yavaş yavaş dejenerasyon başlıyor. İnsanlar kitaplar yazıyorlar, kitaplar yazıyorlar. Ve asıl din, Allah'ın indirdiği din unutuluyor. İnsanların yazdıkları kitaplardan din öğrenilmeye başlanıyor. Ve insanlar devreye girdikleri için dejenerasyon bütün boyutlarıyla kendini gösteriyor. 100 yıllar sonra bir de bakıyorsunuz ki insanlık yine bir çıkmazın içinde. Allah Teala işte böyle bir çıkmazdayken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Bütün dünyaya indirilen, son peygambere indirilen, son nebiye indirilen, son şeriat kitabı kıyamete kadar dünya bu kitapla idare edilecek. Ne koyuyor Allah Teala? Gene İslam'ı koyuyor ortaya. Her peygamberine indirdiği İslam'ı bir defa daha ortaya koyuyor. Ve o kitapta diyor ki innedine innallahi İslam alaninde muhakkak ki İslam'dan başka bir din yoktur, hiç olmamıştır. Sadece İslam dini vardır. Ve Allah Teala buyuruyor ki İslam'dan başka bir dinle kim gelirse ondan bu din kabul olunmaz. Yani benim dinim bu diye İslam'ı unutup da insanların uydurduğu kitaplardan Allah Teala'ya ulaşan hiç kimsenin talebini Allah Teala kabul etmem diyor. Herkes diyor benim dinim olan İslam dinini tek bir dini öğrenmek mecburiyetinde. Ben diyor her peygambere aynı esasları öğrettim. Hepsi İslam'ı yaşadılar. Onlara tabi olanlara da yaşattılar. Ama dejenerasyon bu hakikati zaman içerisinde değiştirdi. İşte İslam'ı yaşamak söz konusu ve siz İslam'ı Allah-u Teala'nın daimi zikrine ulaştığınız zaman tam olarak yaşayacaksınız. Çünkü İslam teslim olmak demektir. Ruhunuzu teslim ediyorsunuz. Birinci safa. İslam olmanın birinci safhası.
Fizik gücünüzü Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın ikinci safhası. Nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İslam'ın üçüncü ve son safhası. İşte bu teslimlerin üçüncüsünde dünya saadetine sizin olur. Birincisinde cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı. İkincisinde dünya saadeti ve cennet saadetinin %80'den fazlası. Üçüncüsünde cennet saadeti ve dünya saadetinin %100'ü. Öyleyse siz Allah yolundasınız. Hangi safhada olursanız olun, en iyi yaşamaya her zaman nabzetsiniz. Ama nefsinizdeki afetler sizi devamlı huzursuz eder. İşte siz iradeyi yapınızla nefsinizin o afetlerinin size hükümran olmasına mani olmak mecburiyetindesiniz. Olmazsanız ne olur? O sokaktaki insanın yaşadığı İslam dışı bir hayatı yaşarsınız. Hayatınız boyunca sadece bir mutsuzluk sergilersiniz. Ve mutsuzluğun neden kaynaklandığını da bilemezsiniz. Ve düşünür müsünüz, Allah-u Teala eğer beni yarattıysa benim mutsuz olmama neden müsaade ediyor? Allah-u Teala bu sorunuza cevap veriyor. Hayır, ben sizin mutsuz olmanıza müsaade etmiyorum. Siz mutluluğu istemedikçe benim kanunlarım benim sizi mutluluğa ulaştırmama manidir. Kanunları ben koydum diyor. Öyleyse benim şartlarımı öğrenin. Onları tatbik ettiğiniz zaman saadet adı verilen müessese sizi mutlaka yakalar. İşte Allah'ın kanunları. Madde 1, Allah'a her zaman müracaat edeceksiniz. Evet, Allah sizin kalbinizden geçinebilir. Ama siz ondan o kalbinizden geçeni talep etmedikçe Allah-u Teala'nın yardım elini size uzattığını görmezsiniz. O el size uzanmaz. Yardım eli, yani Allah'ın yardımı. Öyleyse ne demek istiyorum? Demek istediğim şey son derece açık. Yardım isterseniz yardım alırsınız. Allah'a müracaat ederseniz müracaat ettiğiniz sualin, müracaat ettiğiniz mevzunun cevabını alırsınız. Veya müracaat etmezsiniz. O zaman da Allah-u Teala'dan size yardım alamazsınız. Yardım diye bir müessesenin oluşmadığını, gelmediğini yaşarsınız. Bunu yaşamanızın arkasında Allah yoktur. Allah sizi yaşatmak istemediği için yaşatmıyor değil. Siz Allah'a müracaat etmediğiniz için yaşayamıyorsunuz. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok ayrı şeyler. Allah-u Teala bir kanun koymuşsa, kulum bana müracaat ettiği takdirde, benden yardım istediği takdirde, ben ona mutlaka yardım ederim. Tarzında bir ifade kullanmış Allah-u Teala. Ucibu davet eddai. İzadehani, beni davet ettikleri zaman dua edenin, dua suretiyle beni davet edenin davetine icabet ederim diyor Allah-u Teala. Manası ne? Etmediği takdirde icabet etmem diyor. O kişi beni davet etmezse onun bir talebi yoktur benden. Yerine getireceğim bir şey yoktur. Ben de bana yapılan talepleri kabul ederim, onları gerçekleştiririm diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kalbinizde olanları bilmesi yeterli değildir. Onun bilmesine rağmen siz ondan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Hep nefsinizin affetleri sizi Allah'a müracaattan alıkoyar. Nefsiniz büyüklenir. Ben ondan yardım istemem. Halbuki aynı anda bu şeytana olan bir müracaattır. Madem ki Allah benim kalbimden geçenleri biliyor ve bana yardım etmiyor, öyleyse Allah-u Teala bana demek ki yardım etmek istemiyor. Öyleyse ben Allah-u Teala'dan niye yardım isteyeyim ki? Bana yardım etmeyen bir Allah'a niçin müracaat edeyim ki? İşte düşünebileceğiniz en kötü düşünce budur. Sizi sıfırlayacak olan, en kötüye ulaştıracak olan şey, şeytanın uşağı yapacak olan şey bu düşüncedir. Allah-u Teala size yardım etmeye hazırdır. Yardım etmesi sizin yardım talebinize bağımlıdır. Kanunu böyle koymuş. Ancak diyor Allah-u Teala, benden yardımı dileyene yardım ederim. Allah-u Teala'nın sizden olan muradı sizin Allah'tan dilediğiniz yardımı gerçekleştirmektir.
siz yardım istemedikçe Allah-u Teala'dan size yardım ulaşmaz. Neden? Çünkü sizi serbest iradeli bir mahluk olarak yarattı. Bu kainattaki en üstün mahluk olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuz. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını, talep etmesini bekler. İşte böyle bir talep varsa bu kişi Allah'ın mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Eğer insan talep ederse mutlaka Allah-u Teala'dan yardımı alacaktır. Öyleyse böyle bir talebin mevcut olması için sizin Allah-u Teala'dan dilekte bulunmanız asıldır. İşte önemli olan dilekte bulunmanın sizin için elzem olduğuna inanmanız. Şart bu. Ondan yardım dilemedikçe yardım alamazsınız. Yardım dilemeyi o güne kadar Allah-u Teala'nın size yardım etmediğini zannederek reddederseniz eğer, bu sizin hüsranınız demektir. Buna sebebiyet veren Allah değildir. Hep insanlar onu suçlu mevkiine tutmak isterler. Allah bana yardım etmiyor. Yardım etseydi ben bu durumda olmazdım. O zaman biz ona sorarız. Sen Allah-u Teala'dan yardım diledin mi? Allah-u Teala'dan yardım diledin mi ki o yardıma ehil olabilirsin? Öyleyse yardımı dilemezseniz eğer Allah'ın sizi bir limana ulaştırması mümkün değildir. Böyle bir hedefe asla ve asla ulaşamazsınız. Öyleyse evvela bu birinci maddeyi tam yerlerine oturtmak mecburiyetindesiniz. Siz Allah'tan yardım istemek mecburiyetindesiniz. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız onu Rab mevkine koyacaksınız. Kendisine yardım istenen bir Allah'ın varlığını kabul edeceksiniz. Ve yardım isteyeceksiniz Allah-u Teala'dan. Unutmayın, böyle bir şey yapmadığınız takdirde zaten otomatik olarak şeytanın yardımını alıyorsunuz. Yani şeytan siz istemeseniz de sizi kötülüğe götürmek için size devamlı yardım edecektir. Sizi mutsuz kılmak istikametinde yardım edecektir. Yani size olan yardımı, size olan müdahalesi sadece sizin mutsuz olmanız için, huzursuz olmanız için, kendisiyle birlikte cehenneme gitmeniz için geçerlidir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey şeytana değil, Allah'a müracaattır. Sözüme dikkat edin, otomatik işleyen bir müessese var. Şeytanla olan ilişkiniz. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan size yardım hazırlıyor. Bütün kötülükleri yapmanızda şeytan birinci sınıf müdahildir. Mutlaka müdahale edecektir. Mutlaka devreye girecektir. Sizin daha kötü şeyler yapmanızı otomatik olarak sağlayacaktır. Sizin müracaatınıza gerek kalmadan sağlayacaktır. Şeytan buna her zaman hazırdır ve bunu her zaman yapar. Ama Allah-u Teala siz Allah'a müracaat etmedikçe sizi mutlu kılacak olan sonuçlara sizi ulaştırmaz. Farklılığı anlamanızı istiyorum. Son derece önemli bir konu. Siz şeytandan yardım istemeseniz de şeytan her an size kendi istikametinde yardım edecektir. Yani negatif istikamette. Yani sizi cehenneme sürüklemek için, yani size günah işletmek için, yani sizinle başka insanların arasını açmak için, yani sizi sonsuz bir huzursuzluğa mahkum etmek için. Yardım istemeseniz de yardım edecektir. Sizi sürüklemek isteyecektir o kötü sonuca. Ama dikkat etmeniz lazım gelen şey şu: Allah'tan siz yardım istemezseniz, pozitif istikamette, sizi mutluluğa ulaştırmak istikametinde, cennete ulaştırmak istikametinde Allah'tan yardım istemezseniz, Allah'tan bu yardım size hiçbir zaman gelmeyecektir. Ayrıca farklılığı görmelisiniz. Demek ki şeytan siz yardım istemeseniz de sizi
Zaten şeytanın bütün saati negatif istikamette çalışmaktır. Sizi daha kötüye, daha kötüye, daha kötüye sürüklemek için devamlı size müdahale eder. Devamlı yanlışlıklar yapmanızı ister ve bu hususta size devamlı yardım eder. Bu yardım aslında sizin mahfınıza sebebiyet veren bir yardımdır. Devamlı olarak kendisini buna vazifeli hisseder. Buna adamıştır kendisini. Sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek temel edilir. Ama Allah-u Teala sizi mutlu kılmak ister ve Allah'ın dostlarıyla beraber sizi cennetine almak ister. Dünya saadetine ulaştırmak ister. Onu ister. Ama problemin başlangıcı işte budur. Siz o hedefe ulaşmayı istemedikçe, Allah-u Teala'dan talep etmedikçe Allah size o istikamette yardım etmeyecektir. Demek oluyor ki şerri temsil eden şeytanla hayrı temsil eden Allah arasında büyük bir farklılık var. Şeytan sadece Allah-u Teala'nın yarattığı mahluklardan bir tanesidir. Aslında size bir şey yapamaz. Sadece yalan söyler. Yalanlarıyla sizi Allah'ın tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Allah'ın istediğinizin, talep ettiğinin tamamen tersi istikametinde bir hedefe yöneltmek ister. Ama siz, söz konusu olan sizsiniz. Kendinizi Allah'ın istikametine yöneltmelisiniz. Evet, söylüyorum. Bunun için mutlaka Allah'a müracaat etmek ve ondan yardım dilemek mecburiyetindesiniz. Siz dilediğiniz takdirde Allah yardım etmeye hazırdır. Şeytan bunu çok iyi bilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala'dan yardım dilememeniz için her şeyi yapacak, sizi devamlı aldatacaktır. Ona müracaat etmemeniz için sizi öfkelendirecektir. O anda öfkenize tabi olup Allah'tan yardımı istemeyi unutacaksınız. Öfkenizin gereğini yapacaksınız. İşte şeytan bunu ister. Halbuki Allah-u Teala kendisine müracaat edilmesini esas şart koşar. Siz Allah'a müracaat etmedikçe Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Allah bizi sevmez mi? Allah bizi çok sever. Ama biz kendimizi sevmiyorsak, kendimizi şeytana esir ediyorsak Allah-u Teala buna karışmaz. Çünkü sizi serbest iradeyle yarattı. İrade, sizin irade yapınız Allah için mukaddestir. Müdahale edilmemesi lazım gelen bir husustur o. Siz kendinizi dilediği gibi kullanmak yetkisinde olan bir sücesiniz. Kıymetli bir varlıksınız, insansınız siz. Sizin iradenize hürmet var. Sizin iradenizin kıymetli oluşu, onu dilediğiniz istikameti kullanılma yetkisinin size verilmesiyle perçinlenmiştir. Bu yetki sizde oldukça siz iradenizi dilediğiniz istikameti kullanmak hakkının yegane sahibisiniz. Allah buna katiyen müdahale etmez. İşte o iradi yapınızla, o yetkiyi kullanarak Allah-u Teala'ya müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan size yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat merciidir. O Rab'tır. Müracaat makamıdır. Ona müracaat ettiğiniz takdirde sonuç alırsınız. Etmediğiniz takdirde gene bir şey alırsınız. Hava alırsınız. Öyleyse Allah-u Teala'ya müracaatınız asıldır. İşte bu müracaatlar ard arda gelecektir. Nasıl mürşidinize müracaatınız asılsa, asıl Allah'a müracaatınız asıldır. Mürşid sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a yakın kılacak olan bir aracıdır. Asıl hedefiniz daima Allah'tır. Ve Allah'a müracaat edeceksiniz. Etmediniz, o zaman siz nefsinizi kendinize ilah edindiniz. Ne diyor Allah Teala Câsiye Suresinin 23. ayet kelimesinde? Habibim, o nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları, onların ilimleri sebebiyle dalalete bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerindeki işitme hastaları mühürlüdür. Kalplerindeki görme hastaları üzerinde gışavet adlı bir perde olduğu için onunla göremezler. Görme hastaları bir işe yaramaz.
Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Nefslerini kendilerine ilah edinenler. İlah nedir? Kendisine tapılandır. İlah nedir? Kendisinden mutlak olarak emir alınan, o emre mutlak olarak itaat edilen bir yaratıcıdır. Ama siz nefsinizi dinlerseniz eğer, Allah-u Teala'ya aldınız Rab mevkiinden. Emir verme mevkiinden onu aldınız. Emrine itaat etmek mevkiinden onu aldınız. Oraya nefsinizi koydunuz. Her Allah'ın size verdiği emrin yerine, nefsinizin emrini gerçekleştirdiğiniz olayda, her olayda Allah'ı Rab mevkiinden indirdiniz, nefsinizi Rab mevkiine oturttunuz. İşte bu gizli şirktir. Şirktir, çünkü Allah-u Teala'yı Rab mevkiinde bulamıyorsunuz, o orada yok. Nefsinize tapıyorsunuz, nefsinizi ilah mevkiine oturttunuz. Her Allah'ın emrini yerine getirmediğiniz zaman bunu yaparsınız diyor. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğiniz zaman bunu yaparsınız. İki. Ve bunu yapmakta yetkili kılındınız. Çünkü siz serbest iradenin sahibisiniz. İradenizi doğru yolda da kullanabilirsiniz. Yanlış yolda, yani şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Doğru yolda Allah'ın yolunda, yanlış yolda şeytanın yolunda. Dilediğiniz istikamette iradenizi kullanmak yetkisi sizindir. Öyleyse Allah-u Teala size bu iradenizi nasıl kullanacağınızın vasıflarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Siz o yolları tatbik mevkine geçirdiğiniz takdirde Allah'ın size gösterdiği yolu benimseyip de onun gereklerini yerine getirdiğiniz takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşırsınız. Mesela Allah-u Teala diyor ki mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da diyor ki Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah-u Teala diyor mürşidine ulaşamayan kişi belayetlidir. 10 ayet-i kerimeyle bunu söylüyor. 8 grup ayet-i kerimeyle Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan belayette olanların gireceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ve bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sonuçta ne görüyoruz? Korkunç bir şey görüyoruz sonuçta. Şeytan bizi bütün güzelliklere ulaşmaktan engellemiş. Ne görüyoruz? Allah-u Teala'nın söylediği her güzel şey zaman içerisinde insanların yazdığı kitaplarla unutulmuş ve şeytanın söyledikleri asıl hale gelmiş. Bugün bizim ülkemizde insanların %90'ı, hatta belki daha fazlası, Allah'la insan arasında kimse giremez sözüne inanmışlardır. Ama Allah-u Teala bakın ne söylüyor Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde. Ve cealna minhum eyyimeten yehdûne bi emrina. İnsanlardan imamlar kıldık. Onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını bizden aldıkları emirlerle bize ulaştırsınlar diye. Öyleyse şeytanın söylediği yalanlar Allah'ın söylediği doğrularla hep çelişme halindedir. Ve ne kadar garip ve hazin bir tecellidir ki asırlar geçince iblis onlara insanları alıştırmış, insanlara onların doğru olduğu telkinini yapa yapa en sonunda inandırmış insanları ki neticede yalanlar doğrulara hakim olmuş. Ve tabii hep böyle dejenerasyon olmuş asırlar boyunca. İnsanlık tarihi boyunca Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir ıslahat hareketi her peygamberden sonra dejenerasyona uğramış. Yeniden Allah-u Teala peygamberler göndermiş. Yeniden düzelmiş her şey. Gene İslam'ı yaşamaya başlamış insanlar. Sonra gene dejenerasyon, yozlaşma ve hep böyle devam etmiş. Öyleyse bunun temelinde sizin Allah'a müracaatınız var. Öyleyse davranış biçimlerinin temeli nedir? Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattır. Bu müracaatın neleri kapsadığını gelecek konuşmamızda inşallah açıklayacağız. Ama Allah ile ilişki kurmak istiyorsanız ilk yapacağınız şey
En önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Allah'tan yardım istemektir. İstemezsiniz, asla hedefinize ulaşamazsınız. Allah-u Teala'nın sizleri Allah'tan yardım dileyen ve o hedefe ulaşan insanlar kılması dileğiyle ve dualarımızla bu sohbeti inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisidir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması, ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler art arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep, Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz, Allah'ın kulu da olamaz, küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini, üç temele oturuyor. Bir,
Vahdet, Allah'ın tekliği. 2. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre, tek fırka. Üçüncüsü de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah-u Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah-u Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır, talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki, bir tek dilek, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerini, afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki

Allah Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit tarihi aşamaz, Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz, cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah-u Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah-u Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır koddan alır. Adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiyi kurtarmaz, bir şey sağlamaz. Ama kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi, ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar.

0: Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarruf altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide takip tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sevili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Bir kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyordu orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, istihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretin bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiiyetin arkasından devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devrin imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah-u Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş, derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah Teala diyor ki onlar mağfiret ederler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah-u Teala, ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş 12. İhsanda Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler, ihsanla gelenlerle ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri derhal belli olur onlar tarafından ve devrin imamının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime o kişiye der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmüt telakın geldi. Yani ey bu vücuttaki ruh vücudu terk et ve yevmüt telakının yani Allah'a milaki olma gününün gereğini yap. Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki karşıdan melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar. Ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah-u Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah-u Teala diyor ki ya Rabbi sen ona mağfiret eyle. Günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmüt talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah-u Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi. Sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi, her ikisinin toplamı, sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı, sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah Teala ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa, mümin olursa ve amin-i salihata başlarsa, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese, arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana, Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin bu sebeple, benim gelişim sebebiyle Allah'a milaki olma günün geldi. Allah'a milaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah kişinin göğsünü yarıp o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle, fazl ve rahmetle salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah-u Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'laşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imana artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah-u Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşid ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyri sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'a kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem, Allah-u Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah-u Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi, Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah-u Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı diledik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daimi zikir diliyorum Allah Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah Teala'dan daimi zikri istediği zaman Allah ona daimi zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daimi zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaşması, netice. Sebep fizik vücudunu Allah'a teslim için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi. Bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek, sonunda da irşade ulaşmak. Son sebep, iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez, arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah-u Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah-u Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın size ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç, talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah-u Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Evet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafiye zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepimizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz affet. Bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini bir araya getirdik. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde var olması lazım gelen hedef İslam olmaktır. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ الدِّينَ اِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın dininde muhakkak ki kesindir ki İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Bu din İslam dinidir ve kişiyi İslam yapmak Allah'ın temel hedefidir. İslam üç tane vücudun birleşmesinden oluşan, üç tane vücudun da Allah'a tesliminden oluşan hep teslim meselesidir. İşte üç vücudumuzun Allah'a teslim olduğu yerde o makamın adı İhlas makamıdır. Bu akşam sizlere İhlas makamından bahsetmek istiyorum. Allah izin verirse inşallah. İhlas makamı 22. basamakta teslim ettiğimiz ruhumuzdan, 25. basamakta Allah'a teslim ettiğimiz fizik vücudumuzdan sonra Allah'a 3. teslim olan vücudumuz nefsimizdir. En son ve en zor teslim olan vücud. Neden en zor teslim olan? Çünkü ruhumuz ahsen olarak yaratılmış. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikle yaratılmış. Bu özelliğin sahibi. Ama fizik vücudumuz aynı özelliğin sahibi değil. Ahsen olarak yaratılmamış. Her türlü günahı işleyebilecek hüviyete yaratılmış. Hem Allah'ın emirlerine karşı çıkarak, hem de bu emirleri yapmayarak, hem de Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyerek iki ayrı istikamette devamlı günah işleyen bir varlık. Nefsimiz için de aynı şey geçerli. Ne nefsimiz ne fizik vücudumuz ahsen değil. Allah'a teslim olmak için mutlaka ahsen olmak lazım. İşte fizik vücudumuzun teslimde Allah'ın söylediği şey Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde hemen ahsenu dinen minmen eslemu ve çığı lillahi ve muslimin. O kadar o kişiler ki fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim ederek dinde ahsen olanlardan oldular. Onlar muhsinlerdir diyor Allah-u Teala. Burada fizik vücudumuzun teslimi söz konusu. Daha sonraki aşamada nefsimizin de teslimi geliyor. Ruhumuz söylediğim gibi zaten Allah'a teslim olabilecek nitelikte yaratılmış. Bu sebeple bir başka açıdan daha ulaşması lazım gelen hedef Allah'ın zatı oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın zatından bize gelmiş, bizde bir emanet. Tekrar ait olduğu yere geri dönmek mecburiyetinde. Bu sebeple ruhumuzun Allah'a ulaşması Allah'a teslimini içeriyor. Allah'ın zatında ruhumuz ifna oluyor, yok oluyor. Ve böylece ruhumuz Allah'ın zatında ifna olduğu zaman Allah'a teslim olmuş oluyor. Ama ne fizik vücudumuz ne de nefsimiz Allah'ın zatına giderek ifna olmak diye bir olayla karşı karşıya değiller. Onlar için böyle bir olgu yok. Onların ahsen oluşu yok. Ruhun ahsen oluşunun aynı standartlara iktiran ediyor. Yani nasıl ruhumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan, sadece hasletlerden örülü bir müessese ise, ne zaman fizik vücudumuzda, nefsimizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman Allah'a felaket teslim olur. İşte fizik vücudumuzun teslimi, ruhumuzun tesliminden dört makam sonraki makamdır. Fena makamında ruhumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Beka makamında Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor bizlere. Ve o tahtta ruhumuz ebediyen baki olacağı için bu makamı beka makamı deniyor. Sonra zikrimizi günün yarısından daha öteye taşırıyoruz. Her gün günün yarısından daha fazla zikrediyoruz. Ve böylece zahit olmak şerefine eriyoruz. Daha sonra da fizik vücudumuzun Allah'a teslimi gidiyor. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada biz de bakıyoruz ki fizik vücudumuz ahsen olmuş. Nereden anlıyoruz? Çünkü o noktada fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte böyle bir özellik, nefsimizin afetlerinde hala %9 karanlık varken, öyle olmasına rağmen tahakkuk ediyor. Artık fizik vücudumuz öylesine Allah'tan yana olmuş ki, nefsimizin kalbinde bulunan %9 afet, onu artık hiç alakadar etmiyor. Çünkü ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasak ettiklerini işlememek istiyor. Nefsimizin de %91'i aynı standartlarda, yani 200'de 191 parça Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilen hiçbirini işlememeyi istiyor. Sadece 200'de 9, yani %4,5 hala negatif şey var nefsimizde. Ama bu %9 veya %4,5 negatife fizik vücudunuz hiç mi hiç aldırış etmiyor. Onun dediklerinden umursamıyor. Umurunda bile değil. Allah'ın bütün güzelliklerini zevkle işliyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Ve mutlu bir insan olmayı başarıyoruz. Burası velayet makamlarının dördüncüsüdür. Müslümler makamı. Sadece iki vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşlem olmanın iki safhasını bitirdik. Üçüncü safhasına ulaşmak için önce daimi zikrin sahibi olacağız. Daimi zikrin sahibi oluyoruz. Adımız Ulul Erbab. Allah Teala Ali İmran Suresinin 191-191. Ayet-i Kerimesinde buyuruyor ki Li Ulul Erbab Yeskürallâhe kıyâmen kuvveden ve alâ cenûbühü. O Ulul Erbab kullarım için hayattayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte daimi zikir nefsin afetlerinden tamamen kurtulduğumuz noktadır. O zaman bir sual geliyor akla. Ulul Erbab makamında mı nefsimizin kalbindeki bütün afetler sona eriyor? İhlas makamında mı sona eriyor? Ulul Erbab makamında sona eriyor. O zaman demek ki Ulul Erbab makamında biz muhlis mi oluyoruz? Hayır, olmuyoruz. Ulul Erbab makamında nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok oluyor. Birçokları için madem ki yok oluyor, öyleyse orada muhlis oluyoruz, ihlas sahibi oluyoruz. Bu tarzda düşünülüyor ama aslında böyle değil olay. Bir insanın Ulul Erbab olmasıyla ihlas sahibi olması arasındaki fark kalbindeki yapıda %100 aklanma olmasına göre tayin etmiyor. Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp da ona gösterdikleri şeylere göre tayin ediyor. Ulul Erbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Zemin kat boyunca zemin kattaki bütün sırlar gösterildiği sürece o kişi Ulul Erbab'tır. Zaten kişi Ulul Erbab olduğu saniye nefsindeki bütün afetler yok olur. Neden yok olur? Bu kişi daha evvel daimi zikirde değildi. Daimi zikre vardığı zaman ne olur? Daimi zikre vardığı zaman nefsinin kalbindeki mühür artık hiçbir zaman zulmani kapıdan ayrılamaz. Neden ayrılamaz? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşmışsa ne olur? Daimi zikre ulaşmışsa mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı hiç kesilmeyecek demektir. Kesilmezse ne olur? Kesilmezse mührün oradan, zülmani kapıdan ayrılması mümkün değildir. Daha evvelki basamaklardaki olgu neydi? Zikrimiz bittiği zaman zülmani kapıya inen rahmetin fazlın ve selavatın baskısı altında zülmani kapıya inen mühür zülmani kapıyı kapatmıştı. Ve zikir yaptığımız sürece zülmani kapı kapalı, yukarıdaki Rabbani kapı açık, oradan giren nurlar nefsimizin kalbini %100 aydınlatıyor. %100 çünkü nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yok artık. Küfür kelimesi olmadığı için karanlıkları tutabilecek olan bir güç yok. Allah'ın nurları geldiği zaman bütün kalbi işgal ediyor. Sonra zikrimizi bıraktığımız zaman ne oluyor? Zikrimizi bıraktığımız zaman, tamamladığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve selavatın kesilmesi söz konusu. Kesilince ne oluyor? Mühürün üzerine baskı yapacak olan üç enerji yok artık. O zaman aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları mühürü yukarı doğru itiyor, Rabbani kapıya kadar ittiriyor, Rabbani kapıyı kapatıyor. Aşağıdan gelen karanlıklar bütün kalbi işgal ediyor. Peki bütün kalbi demekten muradımız ne? %100'ünü mü? Hayır. Nefsi emareyi tamamlayabilmişsek %93'ünü. Nefsi levvameyi tamamlamışsak %86'sını. Yani 7-7 %7 %7 nefsin afetlerinin yerine hasletler geldikçe, karanlıklar da bu hasletlerin iman kelimesinin etrafında toplananları atamazlar dışarıya. Onlar orada kalacaktır. Öyleyse emarede %7 nuru atamazlar. Levvamede %14 nuru atamazlar. Mülkime'de %21 nuru atamazlar. Mutmainede %28 nuru atamazlar. Radiye, Mardiye ve Terkiye'de 35, 42, 49, Huşu'daki 2 ile beraber %51'ini atamazlar. Öyleyse görülüyor ki kişinin Allah ile olan ilişkileriyle onun kalbindeki aydınlık birbirine paralel bir seviye takip ediyor. Ondan sonra ne oluyor? %7'yi de artan nurlar ihlas makamında %10 artıyor. %51'den 61'e çıkıyor. Bu ilk makamın adı ifna olma manasına gelen fena makamı, nefsimizin kalbinde değiştirilemeyen artık nurlar, karanlığa dönüşmeyen nurlar %61 oldu. Beka makamında, Allah'ın bizim ruhumuza bir taht ihsan ettiği makamda %71 oluyor. Zikri bıraksak da nefsimizin kalbinde %71 aydınlığı, karanlıklar söküp atmıyor. Gerçi bırakıyoruz, ertesi gün tekrar başlıyoruz. Böyle bir devamlılık var. Bir üst makamda %81'e yükseliyor bu züht makamında. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz makamdaysa, Müslümanlar makamındaysa %10 daha artıyor, %91'e yükseliyor. İşte ulul elbab olduğumuz nokta bundan sonradır. Biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman nefsimizin kalbinde %91 nur var. Zikrimizi bıraktığımız zaman karanlıklar gene geliyor nefsimizin kalbine. Ama nefsimizin kalbine yalnız %9'u işgal edebiliyor. Kaldı ki biz daha devam edeceğiz, daha aydınlatacağız ruhumuzun, nefsimizin kalbini. Ama buna gerek kalmıyor. Biz bu makamı işgal ettikten kısa bir süre sonra daimi zikre ulaşırız. Daimi zikre ulaştığımız gün mesele bitmiştir. Nefsimizin kalbi tamamen aydınlatılır.

bütün nefsimizin kalbini doldurmuştur. Aşağıdaki kapı açılmayacağına göre nefsimizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Bu sebeple Ulul Elbab makamında nefsimizin kalbi mutlak bir aydınlığa ulaşır. İşte böyle bir aydınlık Ulul Elbab makamına ulaştığımızı gösterir. Peki ihlasta ki aydınlıkla bu aydınlık birbirinden farklı mı? Hayır, değil. İki aydınlık da birbirine eşit, %100 nur. Öyleyse ihlas makamıyla Ulul Elbab makamını birbirinden ayıran bir özellik olmalı. İşte bu özellik Allah-u Teala'nın ihsanlarıyla tayin ediyor. Allah-u Teala kim olursa olsun daim zikre ulaştığı zaman mutlaka onun kalp gözünü açar. Bu bir muktesap haktır. Mutlaka onun kalp kulağını açar. O kişi Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kalbindeki işitme hassasıyla duyar. Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi kalbindeki görme hassasıyla görür. İşte bu her şey Ulul Elbab makamında sadece zemin katı ihtiva eder. Yani zemin kattaki bütün sırları Allah-u Teala o kuluna gösterecektir. Ulul Elbab makamında Allah'ın gösterdiği her şey zemin katı sırlarıdır. Özellikle ana dergahın sırlarıdır. Oradaki altın paralarından oluşan bir küme para, oradaki onarlık insan ruhları sıvası, her sıvacındaki rahleler, oradaki Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsü, Hazreti Ebu Bekir, orada her sabah vücuda giren Hazreti Ebu Bekir'in eli öpüldükten sonraki merasim, altın kapı, altın kapının sol tarafındaki köşeden başlayarak altın kapıya kadar ve altın kapıdan sonra devam eden, secde edenler, sağ kanat velisi, sol kanat velisi, hanım sultan ve aralarındaki kişiler, bunların hepsi yetmez. Bu salonun biraz daha üstünde bulunan ama üst kata, üst katlar evvel bir yarım kat gibi olan bir kesimde zamanın imamı, yedinci kata ulaşabilenlere eğitim yaptırıyor. Odası da gene Ulul Elbab makamındaki kişiye mutlaka gösterilir. Ne zaman Ulul Elbab makamındaki kişi İhlas makamının sahibi olacak olan bir dirayetin sahibi olarak Allah-u Teala tarafından kabul edilirse, buna ehil olursa, bu noktadan itibaren Allah-u Teala o kişiye zemin kattan sonra birinci katı da göstermeye başlar. İşte Ulul Elbab makamını İhlas makamından ayıran şey kalpteki aydınlığın oranı değil, Allah'ın gösterdikleri. Allah-u Teala Ulul Elbab makamında sadece zemin katı gösteriyor. Ne zaman birinci kat gösterilirse birisine, Ulul Elbab makamına ulaştıktan sonra, daimi zikirden sonra, o kişi artık ihlas makamındadır. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar hepsi sırayla gösterilir. Ne zaman kişi yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala kendisine gösterirse, buna ehil olursa, bu işlem tamamlandıktan sonra, yani yedinci katta Sitetül Müntaha da dahil, zikir hücrelerini, ümmül kitabı, kader hücrelerini, kudret denizini ve daha başka alemleri, indi ilahi, oradaki huzur namazını, tahtları gören kişi en son Sitetül Müntaha'yı görür. Sitetül Müntaha o kişi tarafından görüldüğü zaman İhlas makamı tamamlanmıştır. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuh'a davet eder. Bu tövbe-i nasuh İhlas makamından salah makamına geçilen bir

Öyleyse İhlas makamı salahtan evvel Hulül-i sonraki makamdır. Kalbin aklı itibariyle kalpteki aydınlık itibariyle üçü de birbirinden farklı değildir. Hepsinde %100 aydınlık oluşmuştur. Farklılık nerededir? İhlas makamında gösterilen, kalp gözü açıldıktan sonra gösterilen birinci kattan itibaren bütün gök katları ve sitenin müntaha. Ulu'l-Elbap makamında gösterilen sadece zemin kat. Peki salahta Allah-u Teala'nın gösterdiği bunlardan ne farklılık gösterir? En büyük farklılığı gösterir. Kainatın en muhteşem mirasının sahibi olur kişi. Allah'ın zatını görür. Onun için Allah-u Teala Ulu'l-Elbap makamında ve İhlas makamında olanlara hikmetin sahipleri diyor. Bu hikmet sahipleri iki grup hikmet oluştururlar. Ulu'l-Elbap makamı hikmetin birinci makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son makamıdır. Hikmet biter. Ve üç tane yakinden Ulu'l-Elbap makamıyla İhlas makamı ikinci yakini ifade eder, muhtevasını alır. Birinci yakin ilmen yakindir. İhlas makamının dışın, Ulu'l-Elbap makamının altında kalan bütün makamlarda söz konusu olan şey o kişinin ilmen yakinde oluşuyor. Ne zaman aynen yakinin sahibi oluyor kişi? Daimi zikre ulaşıp da Ulul Elbap olduğu zaman artık o kişi bilmen yakini bitirmiş, aynen yakindedir. Ve Ulul Elbap makamı ve İhlas makamı aynen yakinin başı ve sonudur. Peki Salah makamı hangi makamdır? Salah makamı yakin itibariyle hangi yakindir? İsme dikkat edin. Hakkül yakin. O güne kadar zemin katı, zemin kattaki manevi değerleri, gök katlarında emir aleminin bütün katlarındaki sırları öğrenen kişi, onların hepsini Allah-u Teala'nın bir kendisine göstermesiyle, yani kalbindeki gözün faaliyete geçmesiyle, kalbindeki gözle görerek, kalbindeki görme hassası olan basiretle, basar hassasıyla görerek, zemin katını itibaren 7 tane gök katını ve ondan sonrasını kişinin görmesi, bu muhteva basar adlı görme hastasının faaliyete geçmesi demektir ki adı basar hastası faaliyete geçtiği zaman adı basiret olur. Öyleyse Ulul Elbap makamı basiret açısından neyi ifade eder? Ulul Elbap makamı basiretin açılmış olduğunu gösterir. Sadece zemin katı ihtiva eder. Öyleyse Ulul Elbap makamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dizaynı içerisinde öyle bir makamdır ki kişinin daimi zikre ulaşmasıyla noktalanmıştır. Kalbinde de Allah'ın nurları %100'e varmıştır. İşte böyle bir olgu söz konusudur. Ulu'l-Elbap makamı da var. İhlas makamı da hikmet makamlarıdır. Ama Salah makamı hikmetin ötesidir. Öyleyse hikmet deyince ne anlıyoruz, ne görüyoruz? Hikmet deyince aynel yakini görüyoruz. Hikmetin bir sacayak üzerine oturduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Hikmetin saç ayağının birinci ayağı hayır ayağıdır. İkinci ayağı tezekkür ayağıdır. Üçüncü ayağı hüküm ayağıdır. Yani hikmetin sahibi olan kişi, aynen yakının sahibi olan kişi, bir, daima hayır işleyen birisidir. Neden öyledir? Çünkü nefsinin kalbinde afetler tamamen yok olmuştur. Yok olmuşsa ne olur? Yok olmuşsa o kişi ruhu da hayrı isteyeceği için, nefsi de hayrı isteyeceği için aklın itiraz edebileceği bir şey kalmamıştır. Her iki müşavir de hayır istiyor. Akıl hayrı uygulamak durumunda. İşte bu sebeple Ulul Elbab makamının sac ayağının birincisi hayır ayağıdır. Hep hayır işleyecektir kişi. Manası şu. Her hayrın arkasından sadece mutluluk duyulur, huzur duyulur. Bu kişi muhteşem bir mutluluğun içinde yaşantısını devam ettirecektir. Kesintisiz bir mutluluk. Sonra ikinci işaret tezekkür. Daimi zikrin sahibidir, zikir ehlidir kişi. Zikir ehli olduğu için de tezekkür ihsan edilmiştir. Tezekkür kelimesi de, zikir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür, zikir sahibine Allah'ın ihsanları. Tezekkür, bir meseleyi eline boyuna mütalaa etmek anlamına geliyor. Ehli tefekkürle ehli tezekkür arasındaki temel fark, ehli tefekkür yani düşünme ehli, düşünebilen insanlar, düşünce ufukları boyunca açılabilirler. Ufuklarının bittiği yerde onlar duracaklardır. Ellerindeki deliller, üzerine bastıkları taşlar bitmiştir. Orada kalacaklardır. Ama ehli tezekkür için olay böyle cereyan etmez. Ehli tezekkür düşünmeye başladıysa da bir yerde tıkandığı zaman Allah-u Teala mutlaka ona yardım edip ufkunu açar. Ve açılan ufuktan o kişi yeniden adım adım ileriye gider. O standartlar içinde ufkunun açıldığı kadar gidecek, yeniden duracaktır. Allah'tan yardımıyla yeniden girecektir. Onun için diyor ki feselû ehlen zikre infintüm la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne demek bu? Zikir ehli her şeyi biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Ama Allah'tan sorma yetkisinin sahibi. İşte o Allah'tan sorar. Allah'tan lütfederse Allah'ın lütfettiği o cevabı dileyen kişiye verir. Ve Allah-u Teala neden öyle söylediği de tebellir eder. Feselû ehlen zikre infintüm la talemun. Eğer bizim sevgili din adamımızı sorarsanız, eğer bilmiyorsanız ehline sorun derler size. Diyeceksiniz ki neden zikir ehli deyince ehli, diyecektir ki ne farkı var? Bu farkları bilseydi öyle söylemezdi tabii. Ama bilmiyorlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevada Ulul Elbab'ın işgal ettiği yer velayetin beşinci makamıdır. Ve Ulul Elbab da Ulul Elbab kademesini işgal edenler de, İhlas kademesini işgal edenler de, Salah kademesini işgal edenler de Kur'an-ı Kerim'de hayırlarda yarışanlar olarak geçiyor. Sabikun olarak geçiyor. Üçünün de müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Nedir daimi zikir? Nefsinizin kalbine gelen bir ses, sessiz ses, fizik vücudunuzun kalbinin her çift atışında devamlı Allah kelimesini tekrar eder. Böylece nefsinizin kalbindeki sesle fizik vücudunuzun kalbindeki atış sesi birbirine dengede olarak, hep koordineli olarak yürür. Ve bu senkronizasyon
öyle bir ahenk taşır ki birbirinden bu iki ses hiç ayrılmaz. Hep çifteceyle içinizdeki bir sessiz ses Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip gidecektir. Uykuda da devam eder. Uyanıkken de devam eder. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslında alimler dediği evliyanın uykusu avamın namazından daha hayırlıdır diyor. Niçin öyle söylüyor? Hayır demek, derecat kazanmak demek. Derecat kazandığına her iş hayırdır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de en büyük ibadet zikirdir diyor. Biliyorsunuz Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesi bu. Allah-u Teala buyuruyor ki utlu Ankebut Suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Utlu uhiye Türkçesini söyleyeyim, sonra Arapçasını söyleyeyim inşallah. Sana Kur'an'dan ihsan ettiğim Kur'an'dan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku, tilavet et. Utlu uhiye ileyküm minel kitabı. Kitaptan sana vahyettiğim şeyleri onlara oku. Ve akumu salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden, yani Allah'ın men ettiği ve Allah'ın yasak kıldığı şeylerden seni temiz kılar, korur. Ve le zikrullahi ekber. Ama Allah'ın zikri, Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Burada üç tane ibadet görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir. Ve üçüncüsü de zikrullah. O da bir zikirdir. Bu üç zikirden zikrullah en büyüğüdür buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indindeki bu en büyük ibadet söz konusu ve ulul elbab da muhlis de salih de üç grubun üçü de sabikundur. Hayırlarda yaptıkları yarışlarda birinci, ikinci ve üçüncü basamakları en üstten üç basamağa işgal edenlerdir. Üçünün de müşterek dizaynı aynıdır. Bu dizayn üçü içinde daimi zikirdir. Ortak vasıf. İşte kim ihlasın sahibi ise, ulul elbabın sahibi ise o kişi hikmet sahibidir demiştik. Hikmetin de üçüncü faktörü hükümdür. Öyleyse tezekkür deyince Allah'ın o kişiye ihsanlarıyla gelişen bir düşünce sistemi var. Allah'ın vahyiyle gelişen bir düşünce sistemi var. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın vahyiyle müştereken yürüyen bir husus söz konusu. At başı giden, beraber giden ama tezekkür deyince vahiy kesindir. Yani Allah-u Teala'nın dizaynında daimi zikrin sahipleri mutlaka Allah-u Teala'dan bu vahyi alırlar. İşte onun için Allah-u Teala atlarına ehli zikir diyor. Onun için atlarına ulul elbab diyor. Ve hikmetin üçüncü ayağı hükümdür. Hikmet sahibi olan kişi Kur'an'ın herhangi bir ayeti kerimesine baktığı zaman o ayeti kerimenin
Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de muhtevasına koyduğu 28 tane basamaktan o ayet hangisine aittir? Bir bakışta hemen çıkartır. Bazen birkaç tane grubu birden itibar edebilir bir ayet. Böyle ayetler var mı? Evet var. Mesela Allah-u Teala Rad Suresinin 22. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Allah'ın zatını dilemek hem velayetin birinci makamını, yani Allah'ın zatında ifna olmayı dilemek anlamına gelir. Hem de Allah'ı görmeyi dilemek anlamına gelir. Bu ise velayetin son makamıdır. Salah makamıdır. Nitekim bu ayetin, yani Rad Suresinin 22. ayetinin başlangıcında Allah Teala velayetin birinci makamının özelliklerinden bahsediyor. Ayetin sonunda ise velayetin sonunun özelliklerinden bahsediyor. İşte dizaynı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman bakıyoruz ki Kur'an bir açık kapıdır. O kapıyı açmasını Allah'ın öğrettikleri için. Kime öğretmişse onlar o açık kapıdan geçmesini Allah'ın öğrettiği kişilerdir. Bu kendi kendine oluşan bir olgu değildir. Tecrübe veya başka şey hiç kimseye bunu öğretemez. Bunu öğreten Allah'tır. Öyleyse Allah'ın kanunlarına dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bir özellik vermiş, sahabeyi yetiştirme özelliği. Bu özellik salaha kadar götürüyor. İşte beraberce bakalım. Bakara Suresi 151. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: "Kema ersalna fikum resulen minkum." Ey sahabe diyor sizlere, daha evvelkiler gibi, ötekiler gibi sizin aranızdan birini Resul olarak, bir peygamber Resul'den bahsediyor, gönderdik, vazifeli kıldık. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. 14 basamak. Sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. 7 basamak da 21. basamak. Size kitap öğretsin diye. Fena, Beka, Zühd, Nusiller makamları. Size hikmet öğretsin diye. Hullelbap makamı, İhlas makamı. Size hikmetin de ötesini öğretsin diye salah makamı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisi tam 27 tane basamağa itibar ettikten başka son söylediği öyle şeyler öğretir ki siz onları bilmiyorsunuz sözü hikmetin de ötesini kapsar. İşte Hullelbap makamında hikmetin birinci bölümü öğretilen kişi, İhlas makamında hikmetin ikinci ve son bölümünü öğrenir. Hikmet iki makamdan oluşur. Hullelbap makamı ve İhlas makamı. Burada İhlas makamında Allah-u Teala kişiyi düşüncelerinden hesaba çeker. Normal standartlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Burada Allah Teala kişinin iradesini güçlendirir ve o kişinin Allah katındaki muhtevasını kendisine gösterir. O kişinin Allah Teala tarafından verilen hediyeleri var. Biz bir bodrum katı inşa ediyoruz. Allah Teala onun üzerinde 700 katlı bir sarayı inşa ediyor. 700 katlı sarayı da biz inşa etmişiz gibi onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. İşte burada Allah Teala'nın insanları
kişinin iradi yapısını güçlendirerek onun kendisinin ne halde olduğunu, kendi başına kalsaydı neler yapabileceğini ona göstermek için bir imkan sağlıyor kişiye. Allah Teala 1'e 700 verirken 1'e 1 vermeye başlıyor. O kişi artık sonsuz derecenin sahibi olmuş ihlasta ve Allah Teala 1'e 1 vermeye başlıyor. O zaman kişi bakıyor ki Allah Teala tarafından iradesi kat kat güçlendirildiği halde yapabildiği hiçbir şey yok. Demek ki onu başarıya götüren hep Allah'ın yardımıymış. Kesin olarak bunu orada idrak ediyor kişi. Öyleyse burada düşüncelerden hesaba çekilmek de var. Ama kişi nefsindeki bütün afetleri temizlediği için artık düşüncelerinden hesaba çekileceği bir husus mevcut değil. Çünkü düşünceleri de artık yanlış düşünceler değil. Dolayısıyla haksız yere başkalarını suçlamak diye bir noktaya hiçbir zaman ulaşmıyor düşünce sistemi. Düşüncelerden hesaba çekilmeye hazır ama bu suçu işlemiyor kişi. İşlemesi imkansız olduğu yerde Allah-u Teala düşüncelerden hesaba çekilmeyi bu noktaya koymuş. Muhatabın ortadan kaldırılması başka bir konu. Artık o kişinin karşısında başka insanlar yok. Sadece Allah var. Eğer başka insanlar varsa kişinin nefsi var ve o nefsin gereği olan kendisine yontma talebi de var. Kendine menfaatine bir şeyler istemek var. Ama bu makamda kişinin nefsindeki bütün afetler yok olduğu için benliği oluşturan, egoyu oluşturan öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, bütün bu nefret gibi faktörlerin hepsi yok olduğu için o kişi kendisine yontmak imkanının artık sahibi değildir. Öyle olunca muhatabı yok. İşte bu muhatabın ortadan kaldırılma noktası ihlas makamıdır. Muhatap burada ortadan kaldırılır. Artık kişi için bir başkası yoktur. Rabbi vardır. Bir de kendisi vardır. Ve artık kendisi için değil, hep başkaları için talepte bulunmaya başlamıştır. Bu böyle olduğu için bunun adına talepsizlik diyor Allah-u Teala. İhlasın 4. faktörü talepsizlik. O kişinin kendi nefsi için bir talebi artık kalmamıştır. Hep talepleri başkaları içindir. Başkalarının hayrına hayatını vermeye başlamıştır. Hayır müessesesi ihlas makamının 5. statüsü. Bu hayra dikkatle bakın. Kişinin nefsinde artık afet kalmadığı için hiçbir zaman nefsinin afetlerine paralel bir davranış olması mümkün değil. Öyleyse şer işlemesi bu açıdan mümkün değil. Sadece ruhun hasretleriyle hareket edeceği için bütün davranışları hayır ifade ediyor. Öyleyse ihlas makamının 5. işareti hayırdır. Kişi hep hayır işler. Daima hayır işler. Altı ve 7. işaretler. 6.'sı sevgi. İhlas makamının en büyük dayanağı. 7.'si de talepsizlik. Öyleyse sevgi Allah-u Teala'nın indinde, 7.'si de talepsizlik dedim ama manevi çıplaklık olacaktı. Talepsizliği demin saydık. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sevgi en ön plandaki nesnedir. Allah'tan devamlı kişiye Allah onu daha çok sevdikçe daha büyüyen bir sevgi çağlayanı akar. Ve Allah-u Teala da o kişiden ister ki Allah'ın kendisine ulaştırdığı sevgiyi o da başkalarına dağıtsın. Başkalarını sevsin, başkalarına
da o kişiden sevgi aksın. İşte bu sebeple Allah'ın irşat makamında bulunacak olan bu kişi bir sonraki makamda irşada gelecektir. Onların hiç kimseden nefret etmesi mümkün değildir. Onlar nefret adı verilen bir meseleyi hiç yaşamazlar. Onların kimseye düşman olması mümkün değildir. Onlar kendilerini öldürmeye çalıştığını bildikleri insanlara bile kızamazlar, öfkelenemezler. Onlara bir kötülükte bulunmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Ayrıca Allah'ın bu seviyedeki evliyaları hiç kimse hakkında beddua edemezler. Böyle bir şey işlerine hiçbir zaman gelmez. Çünkü bir insanın başka birisi için beddua etmesi demek, onun nefsinde başka birinin kötülüğünü istemesi istikametinde bir dağarcık olması lazım. Bir duygu olması lazım. Bir dayanak olması lazım. Ama yok. Daimi zikre ulaştıktan sonra insanların nefslerinin kalbinde başkalarına zarar verebilecek olan hiçbir afet kalamaz, yaşayamaz. Böyle olduğu için sadece ruhunun hasletleriyle hareket eden bu kişi o dizayn içindeki başka insanlara benzemez. Bu sebeple hiç kimse için beddua etmesi mümkün değildir. Ama ona düşman olanlara Allah-u Teala'nın ceza verdiğini görürüz. Bilin ki böyle bir cezalandırma sisteminde o kişinin hiçbir dahli yoktur. Hiçbir zaman Allah-u Teala başka insanlara zarar vermesi istikametinde, onları üzmesi istikametinde bir talepte bulunması mümkün değildir. Öyleyse ihlas makamının demek ki 7 tane temel şartı var. Baştan başlayalım. Bir hangi açıdan gidersek gidelim bu 7 tanesini değişmez. Birincisi sevgi. İkincisi manevi çıplaklık. Üçüncüsü muhatabın ortadan kaldırılması. Dördüncüsü hayır. Beşincisi talepsizlik. Altıncısı düşüncelerden hesaba çekilme. Yedincisi de iradenin güçlendirilmesi. Öyleyse sıraları dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz. Ama temelde bu faktörler var. İşte orada ihlas makamında kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bu düşüncelerden hesaba çekilme, iradenin güçlendirilmesi, Allah-u Teala'nın insanlar için birer faktörü. Biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde sahabeye Kur'an'ın bütünlüğünü 28 defa birden yaşatması söz konusu oluyor. İşte bu 28 basamağın bütününde ihlas makamı 27. basamaktır. İhlas makamı selaha geçişin kapısıdır. İhlas ve selah makamı arasında bir kapı var. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. Kim hikmetin bütün anahtarlarının sahibi olursa, yani hayrın, yani tezekkürün, yani hikmetin, yani hüküm vermenin, hükmün sahibi olursa, işte orada o kişi için söz konusu olan şey bir hedefe yürümektir. Bütün ihlas makamı sahipleri Allah'ın bu güzelliklerinin sahibidir. Hikmet makamı aynel yakinin ikinci kademesini gösterir. Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَكْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابِرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Bakın şimdi bir salah makamının sahibi olan
bir kişinin sahip olduğu vasıfları sayıyor Allah Teala. Onlar emrimizle insanları bize ulaştırsınlar, ruhlarını bize ulaştırsınlar, insanları hidayete erdirsinler diye biz onları imam kıldık, onlardan imamlar kıldık. Onlar sabrın sahibi oldukları için. Yani ne demek bu? Yani sabırsızlık denilen afet de dahil olmak üzere nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabır hasreti de dahil olmak üzere ruhlarının bütün hasretlerini nefslerine monte etmişler. Nefsleri de ruh hüviyetine kazanmış ve bu ruh hüviyetini kazanan nefslerinin hasretlerinden bir tanesi de sabır hasreti. Ama bir şey daha söylüyor. Ayetlerime yakin hasıl ettikleri için. Kânû bi âyâtina yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bakın bu yakin burada Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etme üç kademe gösterir. İlmel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmadan kişinin geçirdiği bütün kademeler. Aynel yakin. Kalp gözü ve kalp kulağı açılmış. Kişi hikmete ulaşmış. Ve hikmet makamında bu dizaynı görüyor. Hikmet makamında kişi Allah-u Teala'nın indinde bu özelliğin sahibi. Kalp kulağı açık bir. Kalp gözü açık iki. Hikmet makamının geçerli olan hakikatlerini keşfetmiş. Biliyor. Üç tane temel vasfının sahibi. Nedir o? Hayrın sahibi, tezekkürün sahibi ve hüküm verme yeteneğinin sahibi. Zaten hikmet kelimesi, hüküm kelimesi, hakim kelimesi aynı kökten geliyor. Öyleyse buradaki özelliği yerli yerine oturtmamız lazım. Şimdi Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Nereye ulaşacağız? Allah Teala diyor ki size de sizin aranızdan birisini Resul olarak gönderdik. Peygamber Resul olarak. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Nereye kadar gidiyor? Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamak olayları öyle bir değerlendiriyoruz ki Allah'a ulaşmayı yediriyoruz. Dördüncü basamak Allah rahim esasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamak nefsimizin kalbindeki ekinliği alıyor. Altıncı basamak irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesureyi alıyor. Yedinci basamak kulaklarımızdaki bakrayı alıyor. Ameni oluyoruz. Sekizinci basamak Allah kalbimize ulaşıyor. Dokuzuncu basamak kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Onuncu basamak göğsümüzden kalbimize nur yolu açılıyor. 11. basamak zikir yapıyoruz. Ve nefsimizin kalbine Allah'ın nurları ulaşıyor. 12. basamak huşu sahibi oluyoruz. 13. basamak hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. 14. basamak mürşidimize ulaşıyoruz. 14 basamak boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye hep Allah'ın ayetlerini öğretiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ve lafız devam ediyor. Bu noktadan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah-u Teala'nın söylediği şey siz onların nefslerini tezkiye, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye nefs tezkiyesi başlıyor. Emmare, levvame, miskime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye. Yani 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. basamaklar. Hala devam ediyor. Bu fizik alanda Allah'ın ayetlerinin anlatılmasından sonra nefs tezkiyesi devam ediyor. Ne oluyor? Kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Bu makamdan sonrası, bu noktadan sonrası 22. basamak, velayetin 1. makamı, fena makamı. Burada kitabın öğretilmesi başlıyor. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, bu 4 makam kitap öğretilmesidir. Sonra 2 makam, ulul elbab makamı ve ihlas makamı hikmet öğretilmesidir. Size kitabı öğretir,
hikmeti öğretir ve hikmetten sonra öyle şeyler öğretir ki siz onları daha bilmiyordunuz diyor Allah Teala. İşte hikmetten sonrası salah makamıdır kişinin tövbe-i nasuh'a ulaşması. Öyleyse yakin kıdemidir arasında velayete kadar gelen kıdemeler ilmel yakin kıdemesidir. Velayetle beraber başlayan kıdemeler ilmel yakinle aynel yakinin arasında bir geçiş devresidir. Bunun daha başında da kişinin kalp gözü açılabilir, hikmet sahibi olmak için adımını atar. Ama ihlasta hikmet sahibi olacaktır daimi zikirle. Ulu'l-el vak makamında ihlas sahibi olacaktır, hikmet sahibi olacaktır. Veya ulu'l-el vak makamına kadar bir gelişme olmaz. Sonra daimi zikre ulaşınca gelişmesini tamamlar kişi. Ve ihlas makamında kişi hikmetin sahibi olur. İşte ihlas makamı salah makamına bir geçiştir. Burada Allah-u Teala tarafından o kişiye Allah'ın ihsanları salah makamında da verilecektir. Tövbe-i Nasuh'a kişi davet edilecektir. Ve bu kişi Rabbini mutlaka görecektir. Ve bu sebeple aynel yakinin ötesi hakkül yakin adını alır. Hak burada görülür. Hak burada müşahede edilir. Allah-u Teala'nın zatı burada müşahede edilir. Öyleyse ihlas makamı bütün insanlar için hikmetin ikinci ve son makamıdır. Ve salaha geçişin son noktasıdır. Söylediğimiz gibi yedi ayrı faktörden oluşur. Onların isimlerini demin birer birer verdik. Öyleyse bir yere ulaşıyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi, kişi tezekkür sahibi, kişi hayır sahibi. İhlas makamının üç temel ögesi. Hikmet makamı ihlas makamıdır. İhlasın hikmetin ikinci ve son makamı olduğunu söyleyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırsın dileklerimizle. Sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: İzmir'den bir öğrencimiz diyor ki, bir takım olayları yaşıyorum. O süre içinde olayları geç idrak ediyorum. Bu halden kurtulmak için açıklamalarınıza muhtacım. Allah razı olsun diyor. O zaman kardeşimizin sorması uygun olur. Bize bilgisayardan ulaşabilir, telefondan ulaşabilir. İnşallah cevaplarız. Bu halden kurtulmak istiyorsa kardeşimiz, o zaman çok zikir yapsın. Allah Teala'yı ne kadar çok zikredersiniz, şikayet ettiğiniz bütün hallerinizden mutlaka kurtulursunuz. Zikir bütün dertlerin çözümünü içerir. Malatya'dan Sevin ve Esma kardeşlerimiz der ki, 47 bin zikrimizi yapamıyoruz. Tekrar 7 binden başlamamız uygun mudur? 47 bin zikrinizi yapamıyorsunuz. 7 binden başlamak istediğinize göre tabii mümkündür. 7 binden tekrar başlayabilirsiniz. Allah razı olsun. 2. Görevlerimizin için yapamıyoruz. Zaten bu kadar büyük bir farklılığı istediğinize göre, 47 binden 7 bine düşmek istediğinize göre, demek ki içinizden bu istikametteki bir gayret gelmiyor. Hareketlerinize, davranışlarınıza, başkalarıyla ilişkilerinize, onlara karşı sevgi duyup duymadığınıza, onlara karşı nasıl davrandığınıza, onların size olan davranışlarından hangi ölçüde etkilendiğinize dikkatle bakarak kendinizi bir imtihandan geçirin. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Allah'ı sevmekle etrafınızdaki insanları sevmek arasında çok yakın bir ilişki vardır. Biliyorum ki bana Allah'ı seviyorum diyeceksiniz. Ama 7 bin zikri kendinize uygun gördüğünüze göre Allah-u Teala'yı %5'ten yukarıda sevmiyorsunuz. 24 saatlik bir zaman devresini %100 olarak kabul edin. 7 bin zikri bir saatin içinde yaptığınızı kabul edersek eğer, 25 olsa 25'te biri kadar, yani Allah-u Teala'yı %5 seviyorsunuz. Başka insanları da öyle. Kendinizi %95. Öyleyse bu yanlış bir şey. Değişmelisiniz. Sevginizi arttırmalısınız. Allah'ın ülkesinde yaşamalısınız. Her şeyin çok güzel olacağı bir dizayna ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdilik 7000 zikri uygun gördüğünüze göre oradan başlayın. Söylediklerimi dikkatle tatbik etmeye çalışın. İnsanları sevmeye çalışın. Allah'ı da seversiniz. Zikir size güç geliyorsa, bu nefsinizin afetlerinin size zikrinizi ihmal ettiğiniz için hakim olmaya başlamasından kaynaklanır. Dua ederiz inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir grup öğrencimiz bize derler ki, ellerinizden hürmetle öperiz. Bizler üniversitede okuyan talebeleriniz olarak bir mesele hakkında tavsiyelerinizi bekliyoruz. Ayet çalışmaları yapmak ve okul derslerine çalışmak zaman harcamamıza sebep oluyor diyor kardeşimiz. Özellikle okulun sınav zamanlarında derse ayırmamız gereken zaman artıyor. bu zamanları da zikirle geçirmek istiyoruz. Bu hususta nasıl bir yol önerirsiniz? Bu istikamette biz ders çalışırken sesli zikre başlıyoruz. Ve zikri sesli yaptığımız için unutmuyor, fakat Allah'ı da düşünemiyoruz. Ancak burada bir sorunumuz ortaya çıkıyor. Dersleri istenilen düzeyde anlayamıyoruz. Bu konudaki açıklamanızı bekliyoruz diyor kardeşimiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu kardeşlerimiz zikir yapıyor. Böyle bir zikri siz olsaydınız nasıl yapardınız? Namaz, derse başlamadan evvel 5 dakika sessiz zikir yapın. Yani içinizdeki bir sesle iç sesinizi duyarak zikir yapın ve devam ederken derse başlayın. Ve dersinize devam ederken bir şey size Allah'ı ve zikri hatırlatmalı. Ne zaman gözleriniz o şeye kayarsa, o zaman hemen derse başlamalısınız. Öyleyse bu derse başlama süreci içerisinde gene zikri kaçıracaksınız. Gene mesela saate baktığınız zaman Allah-u Teala aklınıza geliyorsa, gelecekse, ona göre dizayn edin kendinizi. Baktınız, gözünüz oraya kaydı, hemen zikre başlayın. Zaten uzun süre devam ettiremezsiniz. Devam ettiremezsiniz zikri. Bu sessiz zikirdir. Sessiz olduğu için bir süre sonra zikri mutlaka unutacaksınız. Ama zaten ders çalışmaya başladınız. Unutsanız da dersinize devam edin. Ta ki gözünüz tekrar o eşyaya, yani saate, duvardaki saate takıldığı ana kadar. Takılınca dersi bırakıp iç sesinizle zikre başlayın. Ve zikrinizi yaparken yeniden derse başlayın. Birkaç dakika zikrettikten sonra, zikri birkaç dakika devam ettirdikten sonra içinizdeki iç sesinizle yaptığınız zikirle derse başlayın. O zaman aklınızda mutlaka daha fazla kalacaktır.
1: Düşünün bir defa, bugün bir kedi olabilir mi? Bir ot olabilir mi? Bir canlı. Ama değil mi? Bu zekanın silsilesinin en üstünde olan insan olarak yaratıldı. Ve Allah-u Teala sadece bunun için güler, ne kadar şükürsünüz, anlayışınız vardır. Şu anda kainatta ne kadar canlı varsa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah Teala diyor ki kainatta neyi yarattın? Yarattığın her şeyi insan için yarattın ve diyor bunun elinde var. Her şey sizin için yaratılmış. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, bitkiler de, koskocaman bir cansız kainat da her şey sizin için yaratılmış. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da durum yani. Biz canımızı, cansızlığı kendimizi asfaltlarla ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor kârlar, isterseniz isteyerek gelin dedik diyor göklere veya bire. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Gökler mi yerde konuşuyor Allah Teala. O zaman canlılık, canlılık meselesi biraz yatar gibi görüyor bana yani. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları, bitkiler de ötekiler. Özellikleri de, bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar birbirinin içinde. Gidiyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar, hayvan yiyorlar, Yarın onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Onlar kaleden hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyor? Biz biliyoruz, hayvanlar hareket eder, güderler. Bitkiler sarıtırıyor, sarıtı olmayanlar var, onları da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Karbonhidratlarına protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesine karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bitkiyse mutlaka aldığı karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbondioksit verecektir. Artık madde olarak karbondioksit çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler, hayvan yemek veya başka bir şey yemek. Ama hayvanlar ve bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlarla mutlaka oksijen alırlar, mutlaka karbondioksit artık madde verirler. Bitkiler mutlaka İnsanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksidi hayati madde olarak kullanırlar ve oksijen çıkarırlar. Artık madde. Nasıl dengeyi nasıl kurmuş?
2: Allah.
1: Birinci grubun artık maddesi ikinci için hayati.
2: Allah.
1: İkinci grubun artık maddesi birinci grup için hayati.
2: Allah.
1: Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim başkalarına ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan oksijensiz yaşıyor. Öyle ihtiyaç duyuyor muyuz kesin? Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yolumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız olur. Almadan veren yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit müritleri olmasa şu kadarcık müteinizin sahibi değilsin. Neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Sizi, hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah'ın tarafından. Ana görevimiz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluk vermeyiz, kendimizi mutlu etmeye çalışırız derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü mutluluğun hepsinizi afetlerin tatbilinde arayan bir zamanlısınız. Ne demek istiyorum? Dikkat edin size. Egoyu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam da der, olmak istiyorum der. Herkes diyor, der bana saygı göstersin. Herkesten üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim de hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh, yaşanmasının arkasında sebep arar. Ve sebebi yakalayamaz. Ben başkalarına yardım için yaratıldım der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem, ben bu kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kavramını öğreneceksiniz. Ne veriyorsanız o kadar. O kadar. Başkalarına ulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergem olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir varlık. En üst noktaya ulaştığınız zaman Allah'a en köle olduğunuz zaman en köle olduğunuz zaman hürriyetiniz sonsuz
2: olur.
1: Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte nefsle ruh arasındaki en büyük farklılık burada söylenecektir. Nefs ne der? Rabbena hep bana der. Burada istiyorsanız dikkat edin. Kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeye dikkat edin. O size sizin için verilmemiştir. Başkalarına hayat hakkısı alamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömlek aldınız. Onun hesabını anahtarlara vermekle mükemmelsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermekle beslediniz. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini alacaksınız. İkincisini kiraya vereceksiniz. 10 takım elbiseniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ötekiler o elbisenin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz. Onlardan başkaları faydalanacak. Öyleyse hesabınızı doğru verecek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep paranı ödemeye devamlı helal içinde yaşamını sağlamaya çalışır. Nefsiniz de ne kadar aranmışınız varsa hepsini kurlarını söylerek devreye sokar. Sokmaya çalışır. İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametini yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'ın bütün güzelliklerini açık. Ne emretmiş Allah-u Teala? Ne emretmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah-u Teala? Neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsiniz de bunun tam tersidir.

0: ordulardan birisi ötekini ediyor. Her öldürülen kişi karşı taraf için bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadarını kendi tarafınıza aldınız? Her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğundur. Sizde bir kişi artmıştır. İşte nefsinizle ruhunuzdaki ilişki tam bir ilişkidir. Nefsinizin kaybolan bir afeti nefsi bir eksiklik ifade eder. O afetin yerine ruhun bir afetinin gelişi orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu, hem de onun yerine ruhun afeti yerleşti. İşte hedefiniz ruhunuzun hasretlerini ait olduğuna okutmak. Ve zikrinizi ne kadar yüksek o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşalan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam nura ne zaman kavuşursunuz? Daimi zikre. Eğer dersiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapınız. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kadar kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasının bir meselesidir. Evet, başkaları şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmamak daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah Teala bunu koymuş senin için bir kolaylık. Ama ben onu kabul etmiyorum diyor Allah Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf mensupları için söylüyor. Sahabe için de diyor onlar geceleri uyumadılar. Yataklarına girmeyen insanlar var. Şimdi biliyor musunuz? Akşam musun yatağınızda uyurken onları düşünün 14 asıra ver o salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor. Orada uyumazlar diyor. Zikir yapıyorlar.
1: Allah.
0: Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte o imamı azam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği şey. Akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyuklamaktan çekinmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun bak.
1: Allah.
0: Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali, uykuyla uyanıklık arasında, yani bu alemle öbür alem arasında bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz, dayı mekanı başlatıyorsunuz demektir. Dikkat uçmayı düşünün. O zaman Allah'ın verdiğine çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun seccadenin üzerine ve zikre başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabaha kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzı tatbik edeceksiniz. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini hissedeceksiniz. Hafif uyuklayacaksınız. Hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafif uyuyacaksınız. Zikre devam edeceksiniz. Uyurken uyuyacaksınız. Parmağınız hala böyle devam ediyor. Tamam. Çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. Tekrar bir silkenip düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle biraz yamuk oturduğunuz zaman. Düşerken hemen kendinize geleceksiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak, yaklaştıracak. Sonra bütün köprüler ön üst tarafa geçeceksiniz. Ve söylediğim olay geçeceksiniz. Yani yukarıda kalırsınız. Şu zaman kadar mesafede değil, daha yakınsınız. Oradan aşağı bakıyorsunuz. Aşağıda siz varsınız. Tecavüz üzerinde. O özel şekilde oturup iki hücrelerini nasıl oturuyorlarsa öyle oturmuşsunuz. Parmağınız bazen kımıldıyor. Kalp de kımıldamak. Bazen de kımıldamıyor. Uyumuşsunuz. İkisinde de uyuklandınız. Uyku halinde olmazsa bizi biliyorsunuz. Zaten orada ona vardır. Yukarı doğru baksınız. İki şart birbirine %100 bağımlıdır. Yukarı çıktınız mı? Fizik hücreniz mutlaka öyle girmiştir. Uyumazsınız. O uykuya girmezseniz ayrılamazsınız. Ve ayrılmayı gerçek anlamda yaşamak istiyorsanız

0: O zaman uykuya girdiğiniz anda kendinizi oraya çalışarak göreceksiniz. Ne demek istediğini yaşadığınız zaman anlarsınız. Ama bunu yaşadığınız zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Yani Amerika'da olduğunuz zaman Türkiye'ye gitmek için sizinle 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, bir saniye veya bilemezsiniz 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki ona ne kadar şükretseniz, hamletseniz yetmez gelecek birbirini size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok ihsanda bulunacak ki Allah-u Teala ya Rabbi diyeceksiniz ben bunları hak etmedim. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size aynı şeyi söyleyecek. Hepimiz de aynı şeyi söyler. Der ki seni ben yarattım, seni nelere kardeş kıldığımı en iyi ben bilirim. Senden, sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah Teala. Ayet duydum diyor Kur'an-ı Kerim'e bunu düşünürse eğer, onun iktidarının dışında bir şey yüklemeyiz diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah Teala'nın sizden. Dikkat edin. Allah Teala'nın izninde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standartlarda yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanızı istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. O olayları değerlendirmeye kalkamazsınız. Çünkü iktidarınız buna yetmez. Onların doğrusunu sadece Allah bilir. Ve dikkat edin Allah yaptıklarından ve yaptıklarından kimseye hesap vermez. Diyor ki benim Resulüm yaptıklarından mesulüm değillerdir. Çünkü diyor onların ihtiyarları yoktur. İhtiyar demek seçme hürriyeti demek. Onların seçme hürriyeti yok soruyor. Yani o insanlar Allah'ın ancak kendilerine dikkat edin sözlerime söylediklerini değil, yaptırdıklarını yaparlar. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Allah'ın söylediğini yapan bir kimse kendi iradesiyle onu yapıyor. Allah emrediyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın nerelere kadar hüküm ferma olduğunu ifade etmek istiyorum size. Hiç kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. Ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçeni bildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Konunun doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklından geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklından geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklından geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah-u Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil. Bir olayın vücuda gelmesinde milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bilirsiniz. Allah-u Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yargılayınız. Ve kendinizi Allah-u Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir ehliyle fikir ehli birbirinden ayrı? Mütefekkir ve mütezekkir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir, kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleriyle ilgili der, ufku kapalıdır. Orada kapalıdır düşüncesinin ulaşabildiği yerde ufuk kapalıdır. Ama mütezekkir öyle değildir. Daimi zikir ehli için olay öyle bitmez. O, düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider, huzurda aşamazsa Allah'tan yardım ister, hop, kapı açılır. Onun çok ötesinde yeni bir ufuk onun için olmuştur. Bu mütezekkirdir, zikir ehlidir, daimi zikir sahibidir. Tasarım altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala kılıklar. Allah-u Teala söyledi dedi. Habibim, o kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah-u Teala. Sahabe görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor.
1: Allah.
0: Ben yaptık diyor, biz yaptık onu diyor. Ama bunun arkasındaki Allah'ın herhalde söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kâbe'yi bekliyor. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah-u Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendirdiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunun sırlarını Allah tarafından verecektir. O sırları öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ama ben ona o günkü zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim, zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Falanca şöyle bir olay yapmış, ha sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmışlardır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar satı içinde düşünebiliriz? Bizim o güne kadar geçirdiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın bulutları için değerlendirebiliriz. Onun arkası bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket etmeniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederseniz sakın zanla hareket etmeyin. Allah'tan diyor ki zannın bir kısmı size haram kılındı. Size yasak kılındı diyor Allah-u Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereğini duyuyor? hataları her zaman yapıyorsunuz da onlar. Bütün insanlar için. Madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet, liyakatle oluşabilmeye olur. Buna layık olmak mecburiyetindedir. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim tübütler kesildi. Öyleyse namaz kılabilir. Hadi bakalım, hayırlar için. Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala bu kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş akıl. Akıl kulumuz kullanan, nefsimizi kullanan, ruhumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket aracı. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda aklımıza emanet edilmiştir. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisan suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnnallâhe yekbulükü Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanâti ilâ ehlihâ. Allah emanetleri, dikkat edin, emaneti demiyorum, emadati. Emanetleri, iki tane de değil, ikiden fazla oldu da kemik kesip. Çünkü emaneteyim derdi Allah sana iki olsaydı. Emanat ediyor emanetleri, ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı, oldu mu?
1: Aynen.
0: Öyle mi? Bir de bakma. Allah Teala bize muhakkak ki en değerli olan sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizi kullanış tarzı son derece önemli bir faktördür. Allah Teala'nın ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edilmiyor. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursak, ne zaman derecat kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız, işte o zaman aklınızı kullanmadığınız demektir. Aklını kullanmayan Allah-u Teala'nın ifadesi gene akıldır. Yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta, nefste ceza görürler. Aklın kendine kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yoktur. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet-i kerimesinde. Nefsi bir ahsenin takvim içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratık diyor. Yani sonra bana esferi tarzında gönderdik dediği nefse dikkatle bakın, o esferi sahibindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarıyla mevcut. Herkeste eşit bir dağıtım. Yani 10 milyon puandan 19 tane afetin puanı hesabı 190 milyon puan eder veya milyar. Bu 190 milyar puan herkese eşittir. Ama afetlerin dağılımı hiç kimse de başka birine denk olamaz. Herkes başkasından ayrı bir özelliğin sahibidir. Yani Allah Teala sizleri yarattığı zaman kopya kağıdı koyarak birbirinizin aynını çıkarmıyor ortaya. Dikkat edin. Mutlaka bir anneden bir babadan gelmek mecburiyetiniz. Başka bir arkadaşınız yok. Öyleyse yarısını ondan alacaksınız, yarısını diğerinden alacaksınız. Herkes de aynı standartların sahibi görünen kardeşler de bunları alırken dağılır. Onlarla da farklılık gösterir. Hiç kimsenin böyle bir dağılımda birbirine eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kar tanesinin hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı koyarak üstte kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri harik. Buna bak. Bir müşrikleri 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemek demiş bu şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Allah. Allah nefsiniz, göreviniz onu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani aslın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahdine dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut değildir. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, ahsene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyorum ki işte emanet bu. Bu emaneti benim emrim partine dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetine sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir ömür biçin kendinize. Neyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyor sizi. Ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra öptüğünüzden ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın evliyasınız. Bunu bir ayda tamamlayan kardeşlerimiz de var. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kırdatmak da yakınlaştırmak da size bağlı. Niçin Allah Teala vakit biçmemiş? 3 ayda onu ahiret yapacaksınız dememiş. 6 ayda yapacaksınız dememiş. Ahseni takvim içinde yaratım demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkısı vardır. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin takvim olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettirirseniz. Ama nefsiniz teskiye noktasında. henüz %51 asilin yarısını gerçekleştirmiş asilonun. Asilonun ne demekti? Tekrar ediyorum. İki tane temel manası var asilonun. Bir, güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bunu tabii olarak tahakkuk ettirdiğiniz gibi. Nasıl tabii olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetlisidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretini götürüp yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah selamınıza. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin etti şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar, o yazdıkları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki mevsiminizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri çocuklar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa işte bu toplanan hasretler faziletler adıyla gelir. Fazıllar adıyla gelir. Yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasretlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer ruhlar hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar. Allah'ın kasından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için geliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Hücran Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, biliniz ki aramızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete dahi uğrardınız.

0: buralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardı. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, çelik gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı kökten geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasletlerinin Allah'tan gelenlerini tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezliğin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad meselesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da ahsen oluştur. Allah'a düşünebilene tam itaat ettiğiniz, yasakladığı hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi gücünüzün de işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması fizik vücudunun Allah'a sesleme değildir. Bir kişinin irşada ulaşmasından daha öte bir nokta ifade eder. Nefsinizin Allah'a sesleme olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, musinler makamı. Musinler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Ruhunuz Allah'a teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlık var içinde. Öyle bir dine ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın da yok olduğu yer. Orası benim için Allah Teala'nın bir mükemmeli ulaştırması size. Orada ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamı. Allah Teala yani size diyor ki be hey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor hanımınızı toplayın karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller bırakın da sizi o idare etsin diye. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçülerine göre düşünün. Allah Teala size dese ki ey benim kulum ne istiyorsun? Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Ne bir mutluluktan muradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalarını istersiniz, yatlarını istersiniz. Her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Hava alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğu zaman onun değerini kaybettiğini göreceksiniz. Sizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip gene üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim genel için. Yani yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hanlarınız, hanlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlarla meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Falan bir evin kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her biri için ayrı ayrı üzüleceksiniz. Dikkatle bakın zenginlerin hayatına. Bir tane gösterin bakayım bana mutlu olan. Hiç kimse çok zengin olan bir insanı mutlu olarak gösteremez. Bir tek şartı var bunun. Allah'ın yolunda olursa nefsinizin kalbini temizlemeniz. Başka bir alternatif yok. Hiçbir şeyle siz mutlu olamazsınız. İşte bu idrak seviyesine varmadıkça kendinizi kendinize idare etmek istersiniz ve hep mutsuz kalmakta devam edersiniz. Halbuki Allah Teala sizden neden teslim olmanızı istiyor? Hazreti Musa gibi istediği şey. Hazreti Musa kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kızı da böyle kaçıyor. Kanter içinde bırakmış Hazreti Musa'yı. Yakalamış sonunda kızıyı, başlamış süt vermiyor ona. Bereley demiş kuzucuğum, neye kaçıyorsun demiş. Benim maksadım sana süt vermek, senin karnını doyurmaktır. Senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı süt almak kuzucuğum. Onu diyor sana vermekti muradım. Allah'a dayanır sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla konuşmam. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi ref eder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan, bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf arası son makam orasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten felaha ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her evi çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecek belki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa dikkat edin, güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğunu o boyutunda yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntü de üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu. Düşmanlığı bitirmiş. Kavgası yok. Nefsiyle ruhlarındaki kavga bitmiş. Sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşıyorsunuz. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışır. Ne demek istiyorum? Unutturmaz.
1: Allah Allah
2: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
1: İşte böyle çıktı. Dilinin bu hareketi gösterdiği sürece siz zikri Allah diliniz devam edecektir ve sesiniz devam edecektir. Sesiniz kısılırsa sessiz sesiniz ama yine devam edecek. Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız, bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksin. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinizle söyleyeceksiniz, dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup, nazınızın asıklarını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla berabersiniz. Tesbihle zikir yaptığınız zaman adamlar diyorlar bu hafif bir şutuk galiba. Böyle sabahtan akşam biraz tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi oradan ağzınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Her değişinizde. Ooo siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanız pırıl pırıl aydınlık. İşte karanlık yolda gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapladığını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapadığınız zaman da görürsünüz. O zaman dersiniz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sarılınlaşan bir meyvedir. Çünkü onu gözlerinizi kapadığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyanızda olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapadığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sınırı bir meyvedir, bir aydınlıktır, bir güzelliktir. Yaşamadıkça anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah-u Teala her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ibadet kullanayım. Niye geldin?
2: Vay!
1: Zikirdir.
2: Allah!
1: Napolyon'daki Faradek savaş diyorlar. Neyle kazanılır? Abi üç yere kazanılır diyor. Para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir gözüm. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir gözüm. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir gözüm. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor, büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor asıl büyük savaşı yaşayacaksınız. Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyorsun yolun yarısına geldiniz, cenneti kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Daha zikriniz kim bilir kaç günde. 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşacaksınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaklar. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek
2: isteyenler.
1: Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gece teheccüd namazına kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka namazda olmalıdır. Kim de mutlaka o şimdi teheccüd namazını kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i teheccüd namazı kılarak görmüşler. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah-u Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki ya Rabbi biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah-u Teala hep
0: ezanını okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okumadan takılır, okunmak mümkün değildir. Ya evvel okunur ya sonra okunur, ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz, başladığımız anda. Yani o okunduğunda biz başlamıyoruz, yanlış anlamayın sakın. Biz başlıyoruz, aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik, bir saniye sonra, iki saniye sonra, ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzellikleri de yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi kaybeder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız, o her açıdan güzellikleri. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz biraz aralık tut da hadislerimiz kalsın o konu içeriye. Öyleyse Allah Teala'nın indinde her şey en güzeli doğru yapışacaktır. Sizin gayretinizle, sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aygısında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Şahit olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. Mümin olduğunuz zaman henüz ziyadesin, henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala size evvela o seviyeyle hazırlayacaktır. Liyakatinizi artıracaktır. Liyakat ve mükafat daima aşıktır. O liyakat seviyesine ulaşmanız için siz bir gayret sarf ettiğiniz zaman o onun 700 katını size ihsan edecektir. Ve sanki 700 birinde siz yaşamışsınız, siz vücuda getirmişsiniz gibi hop mükafatınızı teslim edecektir. Halbuki yalnız 700'de biri size ait. O mükafatın 700'de biri size ait. Allah'ın anezemetliğine, Allah'ın cömertliğine bakın ki siz bir bodrum katı inşa ediyorsunuz. Allah Teala onun üzerine 700 katı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı her şeyi siz vücuda getirmişsiniz gibi hop anahtarı kendisi teslim ediyor, sarar diyor. Senin diyor, sen buna layıksın. Ondan sonra ağlamayın bu kurabildiğinizdeyse. Allah Teala'nın size verdiği onca nimet, o şükrünü ve hamdini eda edemediğiniz onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman secadenin ıslandığını göreceksiniz. O zaman Allah Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Seni nelere kadir kıldığımı en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanın üstesinde bir şey istemem. Ve yapabildiğin hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasınız. Allah hepiniz için aynı standartlarda İhsan'da bulunan insanlar sizin liyakat seviyenize paralel gelişir. Liyakatınız yükseldikçe insanların boyutu büyür, güzelleşir. Kulluğun ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsın. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmenle bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, edebe ulaştırmaya vesile edinler. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mürşitleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de nefslerini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya sahibine ulaşmak. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah Teala ikisinde fark kıldı halde insanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılıyor. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'iyle İncelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplar değiştirirseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştirilmiş. Ama İblis o korkunç kumlarına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş.
1: nasıl olsa mükeffarlar bunu narazını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, sağında neyle olmadı, Zebur'da da bırakmış. Böyle teslimlerin müşterimi daha iyi anlayacak bana. 100 gün bütün zamanlar tek bir vahiy olmalıdır. O teslimi içerir. Allah'a teslim içerir. Bunun manası, siz Allah'a teslim olduğunuz zaman başkalarınız da teslim olacaklar. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz Allah'ın ordusuyla mücahit, göklerin ordularıyla mücahit bir ordu teşkil edeceksiniz. O zaman Peygamberimiz Hazretleri'nin neden zafer kazandığını onları gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Ve göreceksiniz ki sizi kimse yanamaz. Siz o orduların tarafındaysanız, başka bir ifadeyle Allah'ın onları sizden sorarsa hiçbir şey sizi, hiçbir kuvvet sizi yenemez. Bakın ne diyor Allah Teala, Allah'a inanıyorsanız tevekkül edin. Yani güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Siz kuvvetli olduğunuz için değil, en kuvvetli olan, kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya deyince de hep aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacak. Ne diyorsun? İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şeyle şöyle söylüyorum. Söylenmesi lazım gelen şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu, şunu, şunu istedim. Ya da bir tek bir ek olsun. Ama bana vermedi bugüne kadar. Anladım ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen, sen Allah'ın bir sevgilisi olduğuna göre senin duan bereketiyle inşallah Allah bana nasip kılar. Benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişiye alırken ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradım. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzüsünü böyle soyuyorlar, bize de ihsan eyle. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir, istemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah-u Teala dilerse kabul buyurur ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah-u Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olsa en azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok tarzı şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Her zaman dua etmeye hazırız. Siz yoksunuz. Sizin mutluluğunuz olmalar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçenleri zaten biliyor. Ben ona neden müracaat edeyim? O Allah'tır, sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaatınızı bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder.
0: Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah olarak kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size mutlu verecek olan gencelere bakım olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini, hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah'a talepten talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rab müracaat müessesiz demek. Terbiyeci olabilmesi için Allah-u Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden sizi Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınız da Allah-u Teala'ya ulaşmak istediğiniz böyle dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimu davete da'i izah de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesinin üzerinde durduğunuz zaman diyeceksiniz ki bu çok geniş bir zaman. Zamanlar içinde tamam. Sizin dileğinizin gücüne göre liyakatiniz gelişir. Liyakatinize göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin. Siz ne zaman başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu, hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa, bunun liyakatinizi arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyakatiniz yükselir. Liyakatiniz yükseliyorsa, her liyakat seviyesinin bir mükafatı var. Allah-u Teala derhal sizler ödülünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedecektir. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişse eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik var. Bilin ki şu dünya üzerinde, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız iblistir. Onun en büyük düşmanı mı? Tabii. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o iblis Musa bizi bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar mantığı içsek, şükretsek azdır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama onu bize hep korkar. Hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir, o hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler, sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi, ilk önce söyleyeyim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü bununla girince Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Evren müşidin koruması altına giriyorsunuz. Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her etkinizden başınız üzerinde müşidiniz ruh derhal gelişir. Derhal oluşur. O bir koruyucudur. Sizi şeytanın
1: tüm tuzaklarında korumak için yeterli. Allah Teala diyor ki Allah izin vermedikçe şeytan size bir şey yapamazsın. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Ama Maide suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki la yedirrüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra zalayette olanlar, yani şeytanın uşakları, büyüğüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkes adı olsun. 14 sıralar sahabeler hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Çünkü Peygamber Efendimiz'in ruhu hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizin çirkinliklerinin içine almaya çalışır. Bir ahtapot gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler.

ve devamlı sizin huzurunuza düşmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmaktır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden tamamen gündüzlerin hakim olduğu, hakim olduğu değil, tamamen gündüzlerden imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların hepsinin yerini yoldan alacaksınız. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah Teala diyor ki, ya Ulul Elbab'ı, ey Ulul Elbab diyor. Kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Neden yanlışlık gibi görünüyor? Allah Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. Resulet Suresinin 33. ayet kelimesi diyor ki siz kötüle iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış geçiyor. Kısas uygulamak ne demek? Ne bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onların devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine zulüm edenler, sizlere demiş bir hak verdi. Size bir kesinlikle bunun kılınma, aynı kesinlikle size bunları yapmaya ehil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evliya olmuşlar. Ama daha ilerlikle ulaşamamışlar. Nefslerin afetlerini yarıdan fazla yapmışlar. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyorsunuz? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır. Onlardan olasıyla affetmiyor. Peki daha öteye geçelim, daha birlikte ulaşanlar, onlar ikisini de yapamazlar. Ne kısas uygulayabilirler, ne de sadece affedebilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Nefslerine yenik düşenler. Nefslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah Teala diyor ki ey Ulu'l-Elbap kısası sizin için hayır vardır. Hoppala. Ulu'l-Elbap dediği daimi zikrin sahipleri. Allah'ın emri onlara kısası uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe, iyilikle mukavele etmeyi emrettiği kişilere yani Ulu'l-Elbab'a Allah Teala diyor ki ey Ulu'l-Elbab sizin için kısasta hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğü tuzağın tam zıttını ortası gideceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle siz ona bir tokat atacaksınız. Ve kısas uygulayacak. Karanlıklara nurların mutlak aydınlığıyla bir tokat atmak. Şeytan size bir şey var orada, bir tabak uzatmıyor. Şeytan size nefsinizin karanlıklarıyla hükmet edilir. Ve bu hükmü yaptığına göre siz ondan bir

0: olacak, yemek zorundasınız. Yani karanlıklar size hakim olacak sürece. Öyle bir gün gelecek ki uyarı yok olacak. Manası ne? Manası nefsinizin kalbini mutlak nurlarla doldurdunuz demek. Doldurdunuzsa şeytanın karanlıkları yerine Allah'ın nurlarının mutlak aydınlığını ikame ettiniz. Eğer karanlık sizi atla bir toparsa tam onun zıttını siz de ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kazandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayırın manası ne? Size derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ullerbam'ın kısası nasıl bir kısastır? Her an hayır. Sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukabilde de mutlaka derece kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atmak anlamını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah'a selamın hepinizden mutluluk, huzur ve tüm güzellikleri dinlememesini, sizlere olduğunu en büyük ölçülerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecek tabii. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
1: Nefsinizin kalbi karanlıkları %100 karanlıklarla dolu olduğu için, ruhunuzun kalbi aydınlıkları, nurları %100 nurlarla dolu olduğu için temsil ediyor. Bu standartlarda denge vardır. Sağ tarafınız her zaman güzelliklere dönüktür. Sol tarafınızda negatif faktörlere. Öyleyse evvela selamı mutlaka sağa vermek mecburiyetindesiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ne yaptık? Sağa doğru selam verdik. Üstün olan taraf burasıdır. Sağ taraftır. Onlar tamamlandıktan sonra sol tarafa selam vereceksiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Orası nefsinizi temsil eder. Burası ruhunuzu temsil eder. Öyleyse her zaman Allah yolunda hizmetlerde bulunacaksınız. Burada dikkat edin. Eğer o hizmet sizi mutlu ediyorsa, siz başkalarından farklı standartlarda çalışan birisiniz. Kazandığınız şey değil sizi. Yani sizi enterese eden, ilginizi çeken, üzerine titrediğiniz şey daha çok, daha çok, daha çok para kazanmak değil. Para kazanmak ama Allah için hizmet ederek para kazanmak. Öyleyse Allah için hizmeti kendisine hedef ittihad edenler de para kazanır. Onların içinde bulunan diğerleri de para kazanır. Onlar da para kazanırlar. Ama birisi bilir ki o hizmeti o Allah için yapmaktadır. Sonuç mu ne olur? O yorulmaz. Allah için çalışan yorulmaz. Allah için çalışan hangi güçlüğün altına ona sokarsanız, o kendisini hangi güçlüğün altına atarsa o yorulmaz. O her zaman mutludur. En ağır hizmet koşullarında, en ağır hizmet şartlarında o mutludur. Hiç kimse onu mutsuz edemez. Öyleyse iki nevi insanı yan yana getirdiğiniz zaman bir Allah için çalışan, iki nefsi için çalışanlar var. Allah için çalışan her zaman farklıdır. Onun iş dünyasına baktığınız zaman hep aydınlık görürsünüz. Eğer yola çıkmışsa her geçen gün onun nefsinin kalbi giderek aydınlanacaktır. Aydınlandıkça Allah için hizmet aşkı artacaktır. daha üst seviyede Allah için çalışacaktır. Ve de herkes onun çalışmasıyla başkalarının çalışması arasındaki farkı ibretle görecektir. Onlar Allah için olanlar, onlar farklı bir çalışmanın içindedirler. Allah için fedakarlık yaparlar. Başkalarına fedakarlık gibi görünen şey onlar için bir zevktir. Ve bu sebeple söylüyoruz onlar yorulmazlar diye. Çünkü onlara kuvvet veren Allah'tır. Allah Teala kalbinizden geçeni her an bilir. Neye göre çalışıyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? O çalışmanızın arkasında nedir hedef? Bu hedefi en iyi bilen Allah'tır. Mutlu olmanız ya da mutsuz olmanız size bağlı. Allah yolunda Allah için çalışmak, en güzel standartlarda çalışmak ve mutlu olmak. Bu Allah'a hangi açıdan baktığınıza bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ve siz bir bütün teşkil edersiniz. O yaratandır, siz yaratılansınız. Yaratan yaratacaktır. Yaratılanlar da onun tarafından yaratılacaklardır ve birbirlerini bütünleyeceklerdir. Niçin? Birisi emir ve kumanda mevkiidir, öteki itaat mevkiidir. Nefsinizde afetler olduğu sürece hangi müessesenin tesiri altında kalabilirsiniz? İsyan. O isyan afetini yok edebildiğiniz zaman itaat hasletinin standartları içine girersiniz. Kime itaat? Allah'a itaat. Öyleyse isyan ve itaatı nefsinizin afetiyle ruhunuzun hasleti arasında dengeyi oturtun. Birbirinin zıttı olan iki faktör. Birisi nefsinizin afetidir, isyan. Birisi ruhunuzun hasletidir, itaat. Ne zaman itaatı lazım gelen boyutlarda yerine oturtursanız, bunun manası artık Allah içinsiniz. İtaatın üst hududu nedir? Üst hududu daimi zikirdir. Yani zamanınızı harcama standartlarından bahsediyoruz. Allah Teala her saniye Allah'ı zikretmenizi istiyor. O MP3'leri onun için aldınız. Kulağınıza takacaksınız. Onu hiç çıkarmayacaksınız. Daimi zikirde olmayacaksınız ama daimi zikirde gibi kabul edecek Allah Teala sizi. Neden? Çünkü o kulağınızda, gece de kulağınızda, gündüz de kulağınızda ve hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrediyorsunuz. İçinizdeki ses, kulağınızdaki ses, o ses. Siz neyi öğreneceksiniz? Adım adım içinizdeki bir sesi harekete geçirerek ona ayak uydurmayı öğreneceksiniz. Ve bir süre sonra bunu tamamlayacaksınız. Artık kulağınızdaki ses devam ederken kalbinizdeki ses de devam edecek. Allah, Allah, Allah. İçinizdeki ses ve kulağınızdaki ses aynı şeyleri kesintisiz söyleyecek. O zaman zamanın bütününü taramış olacaksınız zikirle. Doldurmuş olacaksınız zikirle. Her an mutlu bir insan olacaksınız. Dünya şartlarının başkalarını üzen bütün problemleri sizi hiçbir şekilde etkileyemez. Dikkat edin, eğer üzgünseniz, eğer huzursuzsanız, arkasında sadece nefsinizin afetleri var. Şeytan, sözüme dikkat edin, sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuza tesir etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuzun hasletlerine. O zaman siz nefsinizin afetlerini faziletler haline getirirseniz daimi zikrin neticesinde ne olacaktır? Nefsinizin bütün afetleri yok olacaktır. Her afetin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbi %100 fazıllarla dolacaktır. İşte Allah Teala'nın faziletliler dediği insanlar onlardır. tekamüle ermiş olan insanlar, fazilet sahipleri. Fazilet sahiplerinin manası fazlın sahipleri. Nefslerinin kalbi Allah'ın nurları dolu olanlar. Hasletleri nefsinizin afetlerinden ayıran faktör nedir? Birisi Allah'ın emirlerine karşı çıkar ve yasaklarını yapmak ister. Bu nefsinizin afetleridir. İkincisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememek ister. Bu ruhunuzun hasletleri. Peki ne yaptınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetleri fazıllar haline getirdiniz. Yani artık nefsiniz de Allah'ın bütün taleplerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz da, ruhunuz evvelden de öyleydi. Ama nefsinizin bu hale gelmesine sizin daimi zikre ulaşmanız sebebiyet verdi. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyor. Ruhunuz da öyle. Ama ruhunuz ezelden beri öyleydi. Nefsiniz sizin gayretinizle öyle oldu. Ve Allah'ın yardımıyla öyle oldu. O zaman dünyadaki hiçbir huzursuzluk verici olay sizi huzursuz mutsuz kılamaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse kim huzursuzsa, kim mutsuzsa o bilsin ki kendine düşeni yapamadığı için mutsuzdur. Dünya şartlarından etkilenebilmek bununla yan yana giden bir husustur. Aynı paralelde giden bir husustur. Aynı hızla giden bir husustur. Nefsinizin afetlerini temizlemedikçe isyanı itaate çeviremezsiniz. İsyanın itaate çevrilmesi bu standart altında geçerlidir. Öyleyse Allah'a şükür mü ediyorsunuz? Çok şükredin. Ve şükrünüzün kabul edilmesi için gereken standartların sahibi olmaya çalışın. Nefs tezkiyesi nefsinizin kalbinin yarısının aydınlanmasını sağlar. Nefs tasfiyesi nefsinizin kalbinin %100 aydınlanmasını sağlar. Böylece aydınlanma müessesesi tamamlandığı zaman siz o MP3'ün söylediği bütün Allah kelimelerinde şuradan kalbinizden bir sesle ona iştirak edensiniz. Allah'ın yasak ettiği fiillere yaklaşamazsınız. Nefsinizin afetleri bütünüyle yok olduğu için. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Gene nefsinizin afetleri yok olduğu için. İşte bu sebeple isyanın yerini %100 itaat almışlar. Ve o zaman büyük zevkler yaşayacaksınız. Çünkü size Allah-u Teala sadece zahiri alemin standartlarında mutluluk vermeyecek. Zahiri alemin ötesini her an gösterecek. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılacak ve siz onunla şu kainatın her tarafına gidebileceksiniz. Bir sonsuz mutluluk her tarafınızı bürüyecek. Öyleyse o zaman Allah-u Teala'nın sizin için yarattığını anlayacaksınız. O büyük mutluluğa ulaştığınız zaman bütün kainat ayaklarınızın altına serildiği zaman unutmayın hepiniz birer kainatsınız. Tam bir kainat şeklinde yaratıldınız. Kainat tam sizin vücudunuzun paralelinde cinsiyetsiz bir insan vücudu hüviyetinde. Ve kainat aynı anda 6 tane alem içerir birbirinin içinde. Yetmez, Allah'ın rahmeti ve ilmi bir defa daha onları kaplar. Allah rahmetiyle ve ilmiyle onların hepsini kaplamıştır. Öyleyse 6 tane alem, 7.'si de Allah-u Teala'nın rahmeti ve ilmi aynı boyutlarda aynı şekli vücuda getirir. O derelerin yağmurdan sonra kahverengine yakın sarı renkte akması var ya, o renktedir kainatın rengi. Bir gün Adem'den, yokluktan, yokluğa ulaşmış olan ruhunuzdan Allah Teala size kainatı gösterecek. Kainatın aynı sizin vücudunuz gibi olduğunu göreceksiniz. O renkte. Ve o kadar çok mutlu olacaksınız ki Allah'a şükretmekten gözlerinizden yaşlar dökülecek her zaman. Öyleyse neden? Bu varken, bu güzelliği yaşamak varken neden mutsuz olmak? Kim ne yaparsa sadece kendisine yapar. Kim Allah'ın emirlerini dinlemiyorsa o Allah'ın kendisini mutlu etmek için önerdiği temel kavramlara itaat etmeyendir. İtaat etmiyorsa kendi mezarını kendisi kozar. Mutsuzluk mezarı. Herkes mutsuz olarak hayata başlar. Mutluluğu yakalayacak olan başkaları değildir, sizsiniz. Herkes kendi mutluluğundan mesuldür. Bunun için de yapmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emirlerine itaat ve şükrün sahibi olmak. Sadece onlar şükrün sahibidir. Emirlere itaat edenler. O itaatın muhtevası sizi adım adım mutsuzluk dünyasından mutluluk dünyasına taşıyacaktır. Merdivenin basamaklarını birer birer çıkacaksınız. Ama Allah Teala'nın dostlarına Allah'ın neler hediye ettiğini, ihsan ettiğini merdivenleri çıktıkça, kendiniz yaşadıkça hayranlıkla izleyeceksiniz. Her geçen gün mutluluğunuz artacak, artacak, artacak. Ve insanların neden bu söylediklerinizi anlayamadığını anlayamayacak hale geleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi şöyle noktalamak istiyoruz. Allah sizi mutlu olasınız diye yarattı. Eğer onun size gösterdiği mutluluk hedefinde verilen emirlere icabet etmiyorsanız, bu isyanın tabii neticesi olarak siz mutsuz bir insan olursunuz. Farkına varsanız da varmasanız da kendi mutluluğunuzun mimarının kendiniz olduğunu göreceksiniz. Allah'ın pozitif yardımını pozitif istikametteki attığınız adımlarda yakalayacaksınız. Negatif yardım isterseniz o da gelir ama sizi daha çok batağa sürükler.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
3: Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmış. Her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Allah Teala buyuruyor ve sahhara lehum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhum. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Oradaki sahhara lehum demesi Allah Teala'nın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım demek, emrinize hasrettim demek, bütün Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey, 6 tane ayrı alem, birbirinin tersi ve yüzüyle 3 tane, 3 grup alem ve yokluk, hepsi insan için. Ve şunu görüyoruz ki insanlar Allah için yaratılmış, asıl ifadesiyle mutlu olmak üzere yaratılmış. Öyleyse Allah Teala'nın ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun demesi, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demesi, zaten çok açık bir şekilde konuya aydınlık getiriyor. Çünkü kul olmak 3 gruba ayrılıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kul oluyorsunuz. Daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kul oluyorsunuz. En son teslim ettiğiniz nefsinizle birlikte azim kul oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın 1. teslimde cennet saadetine, 2. ve 3. teslimde de dünya saadetine mutlaka ulaşıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala kul olmayı emretmiş. Kul olmayı hangi standartta emretmiş? Allah'a teslim olmak standartlarını emretmiş. Ve teslimiyet 3 tane teslimden oluşuyor. Ruhun teslimi, fizik gücünün teslimi ve nefsin teslimi. Arkasında ise mutlak mutluluklar var. 1. teslimde cennet saadeti kesin olarak belirliyor. 2. teslimde dünya saadetinin çok büyük bir kısmı. Ama son teslim olan nefsin teslimiyle dünya saadetinin tamamı elde ediliyor. Ve Allah-u Teala bunları farz kılmış mı? Sualinin cevabını araştıralım. Allah-u Teala açıkça bunu ifade ediyor. Zümer 54'te şöyle diyor. Ve eynivü ilâ rabbikum ve eslimunehu bin kabri en yetiyekum azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, yani ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Sümme yâtun sönün diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olmazsınız. İşte bütün insanlar söz konusuysa, insanların hepsi için aynı şey söz konusu. Mutluluk, mutluluk ve mutluluk. Allah'ın hepinizden bir tek muradı var. Hepinizin sonsuz bir cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanız. Sadece bunun için yaratıldınız. Allah'ın Kur'an'daki bütün ayetlerini dizayn ettiğiniz zaman hep aynı sonuçta karşılaşıyorsunuz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Buna uygun bir vücutla yaratıldınız. Buna uygun bir nefsle yaratıldınız. Buna uygun bir ruhla yaratıldınız. 3 vücudunuz var. Ve hedefiniz açık ve kesin bir şekilde konmuş ortaya. 3 vücudunuzu da Allah'a teslim etmek. İşte Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِنَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Dikkat edin, emanetler çoğul kılınıyor. Ama emanetlerin sahibi ehillerine değil, ehline şeklinde gelişiyor. Tek bir kişi, tek bir varlık. İşte o Allah'tır ve sizde 3 tane emaneti var. Halk ettiği bir fizik vücudunuz, sevva ettiği bir nefs, ve üçüncüyü bir ruhla siz bir üçlüsünüz. Bu üçlünün üçünün de Allah'a teslim edilmesi gerekiyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Ey amel olanlar, hepiniz silme girin. Yani Allah'a teslim olmak standartlarına hepiniz ulaşın buyuruyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde de diyor ki, ey insanlar siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Görülüyor ki teslim asıldır. Bu emrin muhtevası bütün insanları devreye alıyor ama sonuç son derece önemli. Daha birinci tesimde cennet saatini mutlak olarak elde ediyorsunuz. Sonraki tesimlerde dünya saadetini. Birinci tesimimizde cennet saadetinin standartlarını vermiştik. Allah'a ulaşmayı dilemek bunun başlangıcını teşkil ediyor. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil, cennete ulaşması mümkün değil. Ama kim diliyorsa hedefine ulaşmadan ölse bile, Allah'a ulaşamadan ölse bile sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetinin sahibi oluyor. Kişi yaşarsa, ölmez de yaşarsa Allah onu mutlaka evvela mürşidine ulaştırıyor. Bu da kurtuluş için ikinci konu. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman mümin olur. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Gerek hidayette oluş, gerek mümin oluş bir kişinin mutlak olarak cennet saadetini elde etmesi demektir. Aksi istikametten hareket ettiğimiz zaman görüyoruz ki dalaletli olanlar da cehenneme girerler, kafir olanlar da cehenneme girerler. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde yatan sebep mürşide tabi olma fonksiyonunu eda etmektir. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi aslında zor değildir. Çünkü kişi kendisi ulaşmıyor, Allah ulaştırıyor. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını Allah yapsın. O size namazı sevdirir, o size zekatı sevdirir, o size zikri sevdirir, her şeyi sevdirir. O sizi mürşidinize ulaştırır, şartları o tanzim eder. Yalnız siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Öyleyse bu ikinci fasıldaki muhtevaya baktığımız zaman mürşide ulaşmanın temel farzı olarak genelde nefs tesis diye bir olayın bütün standartlarına sahip oluyor. Kalbinde 7 tane kalp şartı oluşuyor. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet fazla selamasın. Fazla verilenleri o kişinin kalbine Allah'ın mürşidine ulaştığı zaman kişi yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbin içinde fazıllar toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak bir yerleşim oluşuyor. Fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak çoğalmaya başlıyor, yerleşmeye başlıyor. Manası onların yerleştiği hacmi karanlıkların tekrar doldurması, nefsin afetlerinin tekrar dönerek doldurması mümkün değil. Nasıl mümkün oluyordu? Kalpte mürşide ulaşmadan evvel küfür kelimesi yazılıydı. Küfür kelimesi ise karanlıkları çekim gücüne alan bir sistemdir. Yani nefsin afetlerini kalpten bırakmayan, kalpte oluşturan bir sistemdir. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız Allah-u Teala son üç işlemde kalbinizin mührünü açar bir, kalbinizin içindeki küfür kelimesini oradan alır, iki, kalbinizin içine iman kelimesini yazar, üç. Öyleyse bir insanın kafir olmaktan mümin olmaya geçici, üç aşamalı bir olaydır ama ard arda vücut bulur. Birbirinin ardından birkaç saniye içinde üç olay. Kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması. Bu mümin olmaktır. Aynı zamanda mürşidin olacağın kişi mutlaka dalaletten kurtulmuştur. Allah-u Teala dalaletli olanların mutlaka cehenneme gireceğini, kafir olanların mutlaka cehenneme gireceğini çok kesin ifadelerle anlatıyor. Öyleyse Allah'ın çizdiği bir yol var. O yolu takip etmek mecburiyetindeyiz. İkinci fasıl böylece mürşidimize ulaşmak oluyor. Bunu zaten açıklamıştık. Üçüncüsü de ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İnsan ve mutluluk dediğimiz zaman, insanın saadeti dediğimiz zaman size aslında bütün Kur'an-ı Kerim anlatmam lazım. Allah-u Teala'nın verdiği bütün fazlar sizi mutluluğa ulaştırmanın sadece bir göstergesidir, simgesidir. Öyleyse üçüncü safhada ruhunuzun Allah'a vücudunuzdan ayrılarak yedi tane gökyüzünü açmak suretiyle ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, yani Allah'ın zatının ruhunuza meyap olması, sığınak olması söz konusu. Bu da gerçekleştiği zaman cennet saadetinin üç safhasını da tamamlamış oluyorsunuz. Sözüme dikkat edin. Daha birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinciye ulaşmadan öldünüz. Gideceğiniz yer gene cennettir. Sıfır amel yolculuğunuzu kabul ediyorum. Hiç ameliniz yok ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Mürşidinize de ulaşamadınız. Oğlunuzu da Allah'a ulaştıramadınız. Ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bunu dilediğiniz anda Allah-u Teala kalbinizde yatan bu talebi işitir, bilir ve görür ve sizin gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kalbinizi değiştirmediğiniz sürece. Yaşamadınız, öldünüz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yaşadığınız zaman ikinci hedefe sizi mutlaka ulaştırır mürşidinize. Velayetten kurtulursunuz, küfürden kurtulursunuz. Bu iki sebepten dolayı da cennete gireceksiniz. Üç sebep oldu. Burada öldünüz. Gireceğiniz yer cennettir. Daha da yaşadınız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Çünkü Allah Teala size onu gerçekleştirecek olan şartları o hazırlıyor. Sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sözü var, bana ulaşanı mutlaka cennetime ulaştırırım. İşte bu hedeflere ulaşamadığından biri için Allah Teala sözünü tutuyor. Diyor ki ben bu kulumu yaşatsaydım bana sözüm vardı, ben kendime ulaştıracaktım. Ama ömrü biçmek benim işim diyor. Onu vaksinden evvel, o hedefe ulaşmadan evvel alıyorum ihtiyacımdan. Öyleyse diyor ben sözümü mutlaka tutarım, onu mutlaka olarak cennetine alırım. İşte Allah'ın cennetine girmenin üç temel standardı. Elbette bunların tamamlanması namazlıdır, oruçludur, zekatlıdır, zikirlidir. Allah'a ibadetleri yapmakla gerçekleşir. Bu ibadetlerin arasında da en büyüğü zikir adı verilen bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirlerinden sesle tekrar etmek veya kalbinizle sessiz olarak tekrar etmek. Öyleyse her ikisi de Allah-u Teala'nın zikridir. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve dünya saadetine doğru ulaşmayı diliyoruz. Acaba neler olur? Bu ikinci özetimizde bunu anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Öyleyse İslam olmanın birinci safhası tamam. İslam olmak üç safhadan oluşuyor. Ruhun Allah'a teslimi, fizik yüzün Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Unutmayın, her zaman tekrar ettiğim gibi İslam teslim olmak demektir. Ve Allah'ın kainatta sadece bir tek dini vardır. Sadece bizim dünyamızda değil. Bütün kainatta bir tek dini vardır. Üç vücutla yaratılan bütün insanların üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeleri keyfiyeti. İslam olma keyfiyeti. Birinci teslim cennet saadetini kesinleştirir. Dünya saadetinin yarısına yakını elde edilmiştir. Dünya saadetinin yarısı aşılmıştır. Ama tamamı hayır. Fizik vücudun ve nefsin teslimiyledir ki üç vücudunda Allah-u Teala'ya teslim edilmesi gerçekleşir. İşte o zaman kişi cennet saadetine dünya saadetini de ekler. Hangi standartlar içinde nasıl gerçekleşir? Cennet saadetinin için oluşur, dünya saadetinin için oluşur. Bunları birinci safhasını gördük. Cennet saadetinin nasıl oluştuğunu, niçin oluştuğunu. Şimdi ikinci safhasındayız. Dünya saadeti nasıl oluşur? Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Yani Allah'a teslim olmuştur. İslam'da teslim demektir. Birinci teslim tamamlanmıştır. Öyleyse basamaktan itibariyle olaya baktığımız zaman 2. basamakta amin oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oluyoruz. Sonra 2. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Bedel tezkiyesine başlıyoruz. Üçüncü yedi basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimizin her %7 aydınlanmasında Allah'a doğru bir gök katı yükselerek yedinci katın yedinci aleminden Allah'a ulaşıyor. Böylece Allah ile olan ilişkilerimiz orada tamamlanıyor. Ruhumuz Allah'a tanrıya ulaşıyor. Böyle bir dizaynın içinde hepimiz için söz konusu olan şey daha öteye geçmektir. Çünkü üzerimizde fazla Allah'a teslim olmak. Burada velayet kademelerini görüyoruz. 7 velayet kademesinde 2 teslim daha gerçekleştireceğiz. 1. velayet kademesinde fena makamında Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamında ruhumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Bundan sonraki makamın adı beka makamıdır. Fena makamının standartlarını Allah-u Teala 2 ayette açıklıyor. Bir tanesi Furkan suresinin 70 ve 71. ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala Furkan 70 ve 71'de kim tövbe eder de, müşriğinde tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse o mümin olur. Madde 1. Nefs tezkiyesine başlar. Madde 2. Onun bütün günahları sevaba çevrilir. Madde 3. Ve o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Demek ki ruhumuz mürşidimize ulaştıktan sonra bir yolculuk yapacak Allah'a doğru ve Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında da ikna olacak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde aynı olay şöyle anlatılıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki zâlikel yevmel hakkı kemen şâ'itteâze ilâ rabbihi mehâba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yoldan Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu iki ayet-i kerime fena makamını anlatıyor hepimize. Daha sonraki makam, ikinci makam, beka makamı. Allah-u Teala bizlere bir ruh veriyor. Yeni bir ruh ve o bir taht ihsanı ile mükafatlanıyor. İndi ilahide Allah Teala'nın indi ilahisinde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Öyleyse ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın bize ihsan ettiği bir tahtla beka makamının sahibi oluyoruz. Fena makam. Burası beka makamı. Allah-u Teala Allah'ın katındaki teslimiyetlerinden bahsediyor. İşte bunlar altın tahtlardır. Adına erayık veya sürür denir. Kişiye Allah-u Teala bunları ihsan eder. Üçüncü makam. Zühd makamı. Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Yusuf'un abileri, kardeşleri onu, Hazreti Yusuf'u değerli bulmuyorlardı. Ona karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar birkaç dirhem diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın negatif zühdü tarif ettiğini görüyoruz. Negatif zühd müessesesi. Allah-u Teala tarafından ifade buyruluyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi netice itibariyle pozitif bir zühd olmalı diye bir sonuca ulaşıyoruz. Ve bakıyoruz zikir açısından bunun değerlendirmesi mümkün. Ölçü orada kendini gösteriyor. Ne zaman bir insan günün 12 saatinden daha fazlasını, yani yarıdan daha fazlasını zikirle geçirirse, o zikirsizliğe karşı zahit olduğunu her gün Allah'a ispat eden birisidir. Bu sebeple bu insanlara Kur'an-ı Kerim zahit adını veriyor. Zühd sahibi olmak burada gerçekleşiyor velayetin üçüncü makamı. Daha ötesi bir başka muhtevayı gerektiriyor. Ötesi o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor dinde. Allah-u Teala'nın bu dizaynında bir kişinin fizik vücudunun Allah'a teslimiyle muhsin kademesine ulaştığını, fizik vücudun Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli olduğu bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Bunun işareti ne zaman bir insan kendisi bir karşı koyma ihtiyacı hissetmeden fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yaptığını, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili asla işlemediğini yaşarsa işte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? Zikrini günün yarısında mutlaka öteye taşıranlar. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? O fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirenler, yasak ettiği fiilleri işlemeyenlerdir. Peki nefsin durumu nedir? Nefsin kalbinde bu aşamada hala karanlıklar vardır. Biz ne zaman muhsinler makamına ulaşırsak, fizik vücudunun teslimi makamına ulaşırsak, ulaştığımız an nefsimizin kalbinde %9 karanlık var. Bu karanlığın yok olması söz konusu. Bu aynı zikirle mümkün olan bir olgudur. İşte meseleyi nefs kalbinin yüzdeleri itibariyle ait olduğu yere matematik olarak oturtalım. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Nefsimizin kalbinde %51 nur var. Fena makamına ulaştık. Fena makamında %10 daha ilave gelir. %61. Daha sonra beka makamına ulaşırız. Bir daha %10. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71 olur. Zühd makamında bir daha %10. 81 olur. Muhsinler makamında bir daha %10. Nefsimizin kalbinin içindeki nurlar %91'e ulaşır. Ve muhsinler makamına ulaşırız. Ama zikrimiz daha artarak devam ediyor. Artık daimi zikre yaklaştık. Ve zikrimiz giderek artarak %9, %8, %7, %3, %1 olur. Neticede daimi zikre ulaştığımız zaman %100 kalbimiz nurla dolar. Bir daha da kararması söz konusu değildir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık Allah'ın yolundan sapması mümkün değildir. Neden değildir? Yoldan sapmak sadece şeytanın ivalarıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu mümkün değildir. Çünkü şeytan yalnız nefsinin afetlerini tesir eder. Ama nefsimizin kalbinde afetler kalmadıysa, yeniden oluşmaları da mümkün değilse, artık şeytanın yapabileceği bir şey yoktur. Onun için daha baştaki pazarlıkta senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Ötekileri diyor, senin yolundan saptıracağım ve saptırdığım zaman diyor, onların sana şükreder bulunmadığını göreceksin diyor kıyamet günü. İşte bu nokta, muhsinler makamı, nefsimizin kalbindeki karanlık kesimin %9 kalmasıyla başlayan bir seyir takip eder ve giderek azalır nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bunun manası, şeytanın bize tesir alanı %9'a inmiştir. %9'dan da giderek %1'e doğru, neticede 0'a doğru yaklaşacaktır. Burası fizik gücünün teslimine kalmış. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün nurlar %100 olur, bütün karanlıklar sıfırlanır, işte orası Ulul Elbab makamıdır. Ulul Elbab makamı bu hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Allah Teala diyor ki, li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunubiyem. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daima onların kalpleri hep Allah kelimesini tekrar eder. Gece gündüz bu hiç bitmez. hep devam eder. Hep Allah'ın ismi o kişiler tarafından sonsuz bir şekilde tekrar edilir. Böyle bir şeye insan ulaştığı zaman o kişinin kalbinin yeniden kararması mümkün değildir dedik. Neden mümkün değildir? Çünkü bu kelimenin, Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından sonsuz bir şekilde rahmet, fazl ve selavat isimli üç nuru çeker. Bunlar kalbin mührünü aşağı doğru iter, zulmani kapıyı kapatır. Ve üç tane enerjinin baskısı bu mühür üzerine devam eder zikir boyunca. Kişi zikrini bıraksa ne olur? Zikrini bıraksa zikrin üzerindeki baskı kalkacağı için zikir yukarı yükselecek. Pardon. Nefsin kalbinin %91'i nurlarına dolmuş. Muhsinler makamına ulaştığımız zaman, daimi zikre ulaştığımız zamansa %100'ü nuruna dolmuş kişinin kalbinin. Neden? Çünkü daimi zikre ulaştığımız anda mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı sonsuz olur. Neden? Çünkü daimi zikrin sahibiyiz. Artık zikri bırakmamız söz konusu değil, mümkün değil. Bu sebeple mühürün üzerine gelen rahmetin, fazlın ve selavatın baskısının kesilmesi mümkün değil. Manası nefsimizin kalbine karanlıkların yeniden girebilmesi, %1'i bile oluşturması hiçbir şekilde artık mümkün değil. Buna karşılık tabani kapının mühürü aşağı inmiş, kapı açık, çağlayan gibi Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı oradan kalbimizin içine doluyor. Kalbimizin içi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolu. Yani gece gündüz olmuş. Yani karanlıklar yerini nurlara terk etmiş. Yani ulul elbabın kısas olayı gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki, ya ulul elbab, sizin için kısasta hayır vardır. Hoppala. Neden öyle dedin? Çünkü kısas daha yolun başındakilere ait bir meselesidir. Kısas nefsini tezkiye edememiş olan kişilerin başkalarının kendilerine yaptığı kötü muameleye dayanamamaları sebebiyle Allah'ın onlara verdiği bir imkan. İntikam almak imkanı. Bunu sadece avam tatbik sahasına koyar. Onlar bu konuda neticeye ulaşamadıkları için onların öfkeleri yok olsun diye Allah-u Teala onları kısas imkanı vermiş. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onlar için Allah'ın emri şu: sabretmek ve affetmek. Allah-u Teala diyor ki, kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Daha sonra da Allah-u Teala diyor ki, kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o Allah'ın üst seviye evliyasının işidir. Herkes buraya ulaşamaz diyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettiğiniz bir noktada ulul elbabın hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Neden? Nefslerinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Şeytanın kendilerine tesir edebileceği bir alan sıfırlanmıştır. Öyleyse onlar sadece Allah'ın nurları içinde sadece ruhlarının talebini gerçekleştirirler. Ruhun bütün talepleri pozitiftir. Nefsin bütün afetlerinin karşılığı negatiftir. Bütün nefsin afetleri onların karşılığı pozitif olarak ruhtadır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuz sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla yapması mümkün değildir. İşlemesi mümkün değildir. Yani ulul elbab için kendisine yapılan bir kötülüğe kötülükle mukabele etmek hiçbir zaman gerçekleşen bir olay değildir. Yani kısas yapmak mümkün değildir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya ulul elbab diyor. Sizin için diyor kısas bir hayırdır. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Hiçbir zaman kısas yapmayacak olan insanlara Allah Teala'nın bu sözü neyi ifade ediyor? İnsanlar birbirlerine kısas yapmıyorlar. Ama şeytana kısas yapmış oluyorlar. Neden? Hayatımız geceyle başlar sevgili izleyiciler. Nefsimizin kalbinde %100 afetler yer almıştır. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek yetkisinin sahibidir. Bu tesiri biz müsaade verdikçe sonsuz bir şekilde kullanır. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutsuz etmek. Bunun için kullandığı alan daima nefsinizin afetlerindir. Ne zaman Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yaptıysanız nefsinizin afetleriyle hareket edersiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlediyseniz, bir fiil işlediyseniz kendi nefsinizin afetleriyle hareket edersiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeniz halinde ruhunuzun hasretleriyle davranırız demektir. Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmeniz halinde, onu ifa ettiğiniz halinde de yine ruhunuza davrandığınız demektir. İki ayrı güç sizi kontrolü altında tutuyor. Birinci gücün arkasında, ruhunuzun arkasında Allah var. İkinci gücün arkasında, nefsinizin arkasında, nefsinizin afetlerinin arkasında şeytan var. Allah sizin hem cennete girmenizi, hem de dünya saadetinin mutlaka sahibi olmanızı, yani nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmenizi, onların yerine ruhun bütün hasretlerini yerleştirmenizi, nefsinizi de ruhunuz gibi ahsen kılmanızı emreder. Ona göre yaratmış nefsiniz. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. En güzele ulaşabilecek olan, yani tamamen nurlarla dolu bir noktaya ulaşacak olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Belli bir takvim, herkese göre değişir zaman parçası. Bir kısmı daha kısa sürede, bir kısmı daha uzun sürede bu hedef ulaşacaktır. Ama hedef odur. Nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulmak. İşte Ulul Elbab, şeytanın hayatları boyunca kendilerine attığı bütün tokatların intikamını alıyor. Yani şeytana kısas uyguluyor. Karanlığı, geceyi gündüz yapıyorlar. Şeytan onlara başlangıç itibariyle onlar da nefslerine tabi insanlardı. Dolayısıyla şeytanın birçok şeyine onlar da esir oldular, onlar da sayısız günah işlediler. Ama bunların hepsinin intikamı nefslerinin afetlerden tamamen kurtulması, temizlenmesi anından itibaren şeytanın hep gelinmesiyle sonuçlanan olaylara sebebiyet verirler. Ne olur? Şeytan daima suç işlemelerini ister. Ne olur? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini ister onlardan. Onlar da her seferinde onu mutlaka yerine getirirler. Şeytan her seferinde 1-0 mağluptur. Yani şeytan bir gazoz ağacıdır artık onlar için. Hani bilirsiniz ya, tavla falan oynayınca taraflardan biri öbürü de hep yeniyorsa sen benim gazoz ağacımsın der. Yani böyle bir sonuçta hep öbür taraf gazoz ısmarlıyor. İşte zavallı şeytan da bu noktaya düşer Ulul Elbab'ın devresinde. Ulul Elbab onlardan gecenin intikamını alıyor. Her taraf gündüz olmuş. Allah'ın nurları nefsin kalbi tamamen dolmuş. Böyle bir olay ne sağlar bize biliyor musunuz? Sonsuz bir dünya saadeti sağlar. Neden öyle? Şimdi neden olduğunu da izah edeceğiz. Evvela Ulul Elbab'ın kısastan neden hayır aldığına bakalım. Çünkü hayır nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazandığımız bütün olaylar, Allah'ın yasaklarını işlemeyip de derecat kazandığımız yine bütün olaylar. Öyleyse Ulul Elbab olduktan sonra bir kişi hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden daima hayır işliyor. Ve kısas da her olayda şeytanın evvelce onlara attığı tokadın tersini onların şeytana atması, şeytanın tokatlaması şeklinde cereyan ediyor. Bütün hayatları boyunca yaptığı yanlışlıkların bütün bedelini iblise ödetiyorlar. İblis mi? Hiç vazgeçmez. Ulul Elbab'da olsanız, İhlas'a da olaysanız, Salah'a da olaysanız mutlaka burnunu sokar. Ama artık bilir ki siz onu tanıyorsunuz. İç dünyanızdaki seslerin farkını biliyorsunuz. Ve iblis de sadece alay eden, onu bir zavallı mahluk durumuna düşüren bir hedefe ulaşıyorsunuz. Bu Allah-u Teala'nın o kadar büyük bir lütfudur ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. İblisin nasıl sizin karşınızda bir sıfır olduğunu yaşayacaksınız. Gazoz ağacı olduğunu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Ulul Elbab oldunuz, daimi zikrin sahibisiniz. Orada mı kalırsınız? Hayır. Ulul Elbab'ın özelliği nedir? Ulul Elbab'ın özelliği kişinin daima hayır işlemesidir. Allah'ın emirlerini gerçekleştirir, mutlaka gerçekleştirir. Yasak ettiği fiili işlemez, mutlaka işlemez. Bu kadar mı? Hayır. Birinci mükafat, kalp gözü mutlaka açılmıştır. İkinci mükafat kalp kulağı da mutlaka çalmıştır. Allah'ın

muhteşem bir ilişki. Hepsi başka ayetlerle ilişki kurarak itirazı mümkün olmayan ispat vasıtaları oluştururlar. Allah Teala bunlara beyine diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o beyineyi, ispat vasıtalarını yakalama yetkisi ulul vava verilir. Altın zincir onlar tarafından yakalanır, ayetler arasındaki ilişkiyi derhal kurarlar ve öyle bir ispatlama zinciriyle karşılaşır ki karşı taraf iddialarının boş olduğunu kendisi de anlar. Sevgili izleyiciler, gene aklıma bizim sevgili profesörü getirdiniz. Bu anlayan kardeşlerimiz hakikatleri başkalarına kabul etmediklerini göstermek sebebinde muhteşem bir inadın sahibi. Bu nefs denilen şey, gurur denilen şey, kibir denilen şey insanları nerelere sürüklüyor. Bunu yaşamış olsaydınız onlara acırdınız. Biz onların da Allah'ın cennetine gitmesini isteriz. Ama öyle değil, gidemiyorlar. Tamam, eğer diliyorlarsa cehenneme gidebilirler, bir problem yok. Ama ya arkalarındaki 70 milyon insan? Sevgili izleyiciler, onlar bize değil, onlara inanıyorlar. Ve arkalarındaki 70 milyon insanı da cehenneme sürüklemek üzere harekete geçen bu insanlar, oraya götürüyorlar onları. Öyleyse bir adım daha atıyoruz ve ulul elbaptan sonraki makama, ihlas makamına ulaşıyoruz. İhlas makamı ulul elbaptan bir sonraki makamdır. İhlasın bir başka özelliği vardır. Ulul elbabın, yani ihlastan bir evvelki makamın, daimi zikrin ilk makamının, hikmetin de ilk makamının bir özelliği daha var. Kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı bu kişiye Allah Teala sadece zemin katı gösterir. Zemin katın, yani yer kürenin standartlarını gösterir, ana dergahı gösterir. Dünyaya ait olan, dünyanın fizik cephesine değil, fizik cephesinin ötesindeki fizik ötesi cepheye ait sırları gösterir. Ana dergahtaki altın kapıyı gösterir. Altın paralardan oluşan bir kümeyi gösterir. Oradaki insanları gösterir. Hazreti Ebubekir'i gösterir. Nasıl insanların secde ettiğini, altın kapıdan nasıl yukarıya doğru yükseldiklerini gösterir. Ama birinci katı bile ulul elbab göremez. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye birinci katını göstermişse, o kişi ulul elbab olmaktan ihlas olmaya terfi, ihlas sahibi olmaya terfi etmiştir. Nedir ihlas? Halis olmak demek. Ne demek halis olmak biliyorsunuz? Halis zeytinyağı dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde bir karışık yoktur, katışık madde yoktur. Hint yağı, bitkisel yağlar veya başka bir yağ, hayır, yalnız zeytinyağı. İşte bir Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu nurlar, bir de bunun tersi olan karanlıklar söz konusu, afetler söz konusu. Afetlerin tamamen devreden çıktığı, nefsin kalbinin sadece nurlardan, sadece ruhun hasretlerinden oluştuğu bir ortamda nefsimizin kalbi halis olmuştur. Ruhun kalbine eş olmuştur. O halistir. Yalnız nurlardan oluşur. Nefsimizin kalbi de aynı standartlara bürünmüştür. Yani nefsiniz de artık ruhunuz nasıl Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyorsa, o da yerine getirmek ister. Ruhunuz nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikte ise, nefsiniz de aynı özelliğin sahibidir. Yani nefsinizin kalbine hiçbir karanlığın artık girmesi, orada söz sahibi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Mühürün üzerine, zulmani kapıyı örten mühürün üzerine sonsuz bir şekilde rahmet, faz ve selamat kesintisiz bir şekilde hayatınız boyunca baskı yapacaktır. Bu baskı boyunca da mühürün oradan ayrılması, karanlıkların nefsinizin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse siz artık nefsinizin kalbinde ruhunuzun bütün özelliklerini taşıyan bir insansınız. İşte bu sizi dünya saadetine ulaştıran temel faktördür. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُسْل۪ينَ بِنَفَاءَ Onlar dinde muhlisler olarak nefslerinin kalbini halis kılan kullar olarak

0: Allah-u Teala'nın indinde mucizler oldular. Onlar bunu harifler olarak gerçekleştirdiler, diyor Allah-u Teala. Onunla emrolundular, diyor. Emrolunduklarını yaptılar, diyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde %100 nurların oluştuğu bir devreyi yaşıyorsunuz. Bu noktadan itibaren artık sözümüzün dünya mutluluğu kesimine girebiliriz. Ne demek dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu iki şekilde kendisini gösterir. Bir, eğer Allah'ın bütün emirlerine riayet ediyorsanız, mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu emirler cephesinde hiçbir şey bozamaz. İki, Allah'ın bütün yasaklarına riayet ediyorsanız, yine mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu hiçbir şey bozamaz. Böyle bir basit anlatımla hedefimize varamayız tabii. Neden diyeceksiniz? Şimdi sebepleri izah ettiğiniz zaman bakacaksınız ki her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. O Allah'ın kitabıdır. İnsanı ruhuyla, fizik vücudundan nefsiyle Allah yarattı. İşte böyle bir olgu içindeki insan dünya hayatında başlangıçta huzursuz bir insandır. Öyleyse evvela mutluluğu tarif ederek, dünya mutluluğunu tarif ederek konuya girmemiz lazım. Nedir dünya mutluluğu? Bir insanın iç dünyasında daimi bir kesintisiz bir mutluluk hali. Bir insanın dış dünyasında başka insanların ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun mutluluk hali. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kesintisiz bir mutluluk hali. İşte bu dünya mutluluğudur. Üç ayrı cephede oluşur. Birinci özelliği. İkinci özelliği kesintisiz oluşudur. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar zevk duyarlar. Bir spor yaparlar. Ondan zevk duyarlar. Herhangi bir işlemden zevk duyarlar. Ama o olay bittiği zaman zevk de bitmiştir. Ondan sonra dünyanın bütün sıkıntıları o kişinin üzerine geldikçe kişi hep mutsuzdur ve huzursuzdur. İşte tariflere girelim. Bir insan nefsinin kalbinde afetlerle dolu bir noktada her zaman huzursuzdur. İç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Neden? Vücudumuzun kumandanı aklımızdır. Ve vücudumuzda iki faktör tesir edilir. Birisi nefsimiz, arkasındaki şeytanla birlikte, birisi ruhumuz, onunla beraber olan Allah'la birlikte. Öyleyse Allah-u Teala tarafsız olarak devreye girmiyor bizim tarafımızda ama hükmünü kendisi icra etmiyor. Bizim irademizde oluşmasını istiyor. Zaten icra etse melek olurdu. O zaman herkes de ne cennet ne cehennem diye bir olayla karşılaşmazdı. Herkes kendi aklının, kendi iradesinin neticesinde cennete veya cehenneme girer. Öyleyse buradan hareketle cennet mutluluğun ötesindeki dünya mutluluğuna ulaşıyoruz. Neler ötesindeki dedik? Dünya mutluluğu cennet mutluluğundan daha güç elde edilen bir şeydir. Yani biz insanlar evvela cennet mutluluğunu elde ederiz ama bu kıyametten sonra yaşanır. Sonra yavaş yavaş dünya mutluluğunu elde ederiz, hemen yaşamaya başlarız. Elde ettiğimiz her safayı hemen yaşamaya başlarız. Öyleyse iç dünyamızdan başlayalım. Nefsimiz vücudun kumandırı olan akla hep şer taleplerle ulaşır. Daima bir günahın işlenmesini, daima Allah'ın emrettiği bir fiilin işlenmemesini, yasak ettiği bir fiilin ise mutlaka işlenmesini ister. Arkasında şeytan var. Şeytan bir tek hedefin sahibidir. Bizi mutsuz kılmak. Her şeyi yapar bunun için. En büyük zevki insanları mutsuz kılabilmektir. Huzursuz kılabilmektir. Onların birbirine düşman olması, Allah'ın emirlerine karşı gelmesi, savaşlar olması, insanların birbirini öldürmesi şeytanın büyük zevkidir. Öyleyse nefsin kendi talepleri zaten negatiftir. muhtevasında öfke, kin, intikam, nefret, düşmanlık, yalan söyleme alışkanlığı, her türlü kötü faktör nefsin afetlerinin içindedir. Ruhun hasletleri ise bunun tamamen tersini ifade eder. Ruhun hasletleri de nefsin bütün afetlerinin pozitifleridir. Nefsteki nefrete karşılık ruhta sevgi vardır. Nefsin isyanına karşılık ruhta itaat vardır. Bütün güzellikler ruhta toplanmış, bütün çirkinlikler de nefste yaratılmış böyle ve Allah-u Teala'nın emri nefsin ruh hüviyetine bürünmesi. Şimdi olaya giriyoruz. Nefs ne ister? Devamlı olarak akla şer taleplerle ulaşır. Yani Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin işlenmesini ister, emrettiklerinin de yapılmasını ister. Bütün dizayn bu iki emirle tahakkuk eder. Emirler ve yasaklar, nehiler. Nefs aklımızdan bir günahın işlenmesini ister emirlere itaat edilmemek suretiyle, ister bir yasağın işlenmesi suretiyle istediği an şeytan ve nefs taleplerini ortaya koymuşlardır. Bundan derhal haberdar olan vücudumuzdaki Allah'ın bekçisi ruhumuz derhal harekete geçer. O da akla onun tam zıttı olan bir hayrı emreder. Karar mı? O akla ait. İşte problem buradan başlıyor sevgili izleyiciler. Neden? Çünkü akıl hangi kültürde yetiştiyse o ortam standartlarına sahiptir. Öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın yasaklarının da hiçe sayıldığı bir ortam olabilir bu. İşte sokaklardan yerin gibi Allah'ın yasak ettiği fiillerin attığı, yerin gibi Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği bir ortam varsa orada, eğer o kültürle yetiştiyse akıl, o kültürün sahibidir. Dikkat edin. Hiç kimse şeytanın uşaklarına akılsız diyemez. Aralarında profesörler var. Öyleyse o aklın tesiri içerisinde insanlar şer işlemeye başlarlar. Akıl hangi kültürde yetiştiyse onun standartlarına tabidir. Bu sebeple çoğunlukla başlangıçta fizik yetiştirme standartlarımızda çoğunlukla nefsin afetlerine teslim olur akıl. Kararını nefsin lehine verir. Bu devamlı günahların işlenmesidir. Bu devamlı Allah'ın yasaklarına riayet edilmemesi, yasakların halaldan edilmesidir. Öyleyse böyle bir standartta o insan devamlı huzursuz olacaktır. Sevgili izleyiciler, iki tane kare var. Birinci karede Allah var, ruhumuz var, hayır işlemek var ve mutluluk var. Kareyi çizdik. İkinci kare şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve mutsuzluk. Görüyorsunuz ki bir tarafta mutluluk var. Allah ile işbirliğiniz takdirde manası emirlere riayetiniz, yasakları mutlaka önlemeniz. Ama yetiştiğiniz ortam bunun tersini usul haline getirmişse aklınız da nefsinizin bütün taleplerine evet diyecektir. Ya da çoğuna. Manasına huzursuzsunuz. Vücudunuzun bekçisi olan ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Nefsiniz ne zaman yanlış yaparsa bunu cezalandırmak yetkisi. Öyleyse her işlediğiniz yanlışın arkasından evvela bir iç huzursuzluğu yaşarsınız. Diğerinin kalbini kırdığınızı düşünün. İçinizden hem yaparsınız bunu, nefsiniz mutlaka ister ona haddini bildirmek, bildirirsiniz. Arkasından da huzursuz olursunuz. Bu Allah'ın size verdiği bir huzursuzluktur. Yetmez. Arkadan ruhunuz nefsinize ikinci bir azap tatbik edecektir. Her iki azap da manevidir. Birincisi Allah'ın tatbik ettiği, ikincisi de ruhunuzun tatbik ettiği iki azap. İkisinde de huzursuzluğu yaşarsınız. Bu iki sebepten huzursuzsunuz, yetmez. Üçüncü bir sebepten daha huzursuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kavga vardır. Nefsin ordularıyla sizi kötülüğe sevk etmek isteyen şeytanın ordularıyla sizi Allah'ın emirlerini yapmaya zorlayan ruhun orduları arasında devamlı bir savaş vardır. Sevgili izleyiciler, nerede savaş varsa orada huzursuzluk vardır. Nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Bu içinizdeki savaş, iç savaş sizi devamlı huzursuzluk içinde yaşatacaktır. Öyleyse bütün insanlar nefsinin tesiri altındayken devamlı bir huzursuzluk içinde yaşarlar. Bu huzursuzluk onları devamlı sıkıntılı bir ortamda yaşatır. Öyleyse nefsinin bütün afetleri yerinde olan bir insan bu afetlerin standartları içinde huzursuzdur, sıkıntılıdır. Gördüğünüz gibi üç ayrı sebepten dolayı. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı bir huzursuzluk onu yer bitirir. İşte etrafınıza dikkatle bakın. Dünyada en çok dava dosyası olan ülkeyiz. Nüfus itibariyle en çok dava dosyası olan ülke. Herkes birbirine davalı. Yani nüfusun dörtte biri kadar dava dosyası var. Zaten dava dosyaları üç kişiden oluşuyor ortalama standartlarda. Ve böyle bir standartta nüfusumuzun dörtte üçü birbiriyle davacı ve davalı durumda. Hep asık suratlı, nefsinin tesiri altında birbirine kötülük yapan falan insanlardan oluşan bir halk. Osmanlı böyle miydi diye sorarsanız, 400 yıl böyle değildi sevgili izleyiciler. 1299-1699 arasında Osmanlı, dünyaya ibret bir Osmanlı'ydı. Sahabe gibi bir hayatları vardı. O devirde çekersiniz kafayı. Neye yazık etmiş? Kumar. Onu da oynarsınız. Onun engel olduğunu söyleyen bir güç içinizde yok. Ruhunuz karşı koyuyor ama sıfır. Aklınız hep yeşil ışığı nefsinize yakıyor. Ve de Allah'ın yasak ettiği ne varsa işliyorsunuz, emrettiği şeyleri de yapmıyorsunuz. Benim standartta hep huzursuz ve mutsuz olacaksınız tabi. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı sevgili izleyiciler. Yani ruhunuzun bütün özellikleri nefsinize de geçti. Manası iki taraf yok. Tek taraf var. Her ikisi de hayrı istiyor. Sadece hayır işleyebilirsiniz. Çünkü aklınızın kültür yapısı artık yeni bir şekil aldı. Ve ona şekil verenler nefsiniz ve ruhunuz her ikisi de sadece hayrı istiyor. Yalnız hayır işleyebilirsiniz. Yalnız hayır işleyen sizler artık mutlu bir insansınız. Çünkü her hayır arkasından mutlaka kişiye mutluluğu yaşatır, huzuru yaşatır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın işlediği hayırdan sonra size verdiği huzur, ruhunuzun verdiği inşirah hissi ard arda gelir. Bu iki sebepten mutlusunuz. Bir de iç dünyanızdaki kavga kesildiği için mutlusunuz. Çünkü ruhunuz da hayrı istediği için, nefsiniz de hayrı istediği için artık siz mutlu bir insansınız. Sonra mı? Sonra da biz ikinci safhaya geçiyoruz. Dış dünyanıza geçiyoruz. Dış dünyanızda neden baştan mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlara nefsinizin tesiri altında yanlış davranışlarda bulunuyor ve onlara zulmediyordunuz. Onlara verdiğiniz huzursuzluğun yanı başında Allah'ın sizin iç dünyanıza verdiği bir daralma, bir huzursuzluk hissini hep yaşıyordunuz. Arkasından da ruhunuz nefsinizi azap ediyordu, bir defa daha yaşıyordunuz. Yeter mi? Yetmez. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. Fırsatı bulduklarında da sizden intikamlarını alıyorlardı. Bir defa daha üzülüyordunuz. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü sizin nefsinizdeki intikam afeti de derhal harekete geçiyor. Onlardan intikam alma gereğini duyuyordunuz. Gerçekleştirdiğiniz zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve bütün bunların sizi devamlı huzursuz kıldığı bir ortamda yaşıyordunuz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle mutsuz oluyordunuz. Stres sebebiyle. Ama ne zaman ki daimi zikre ulaştınız, yolunuz ve nefsiniz aynı.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al. Fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl. Allah Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
0: Allah Teala sahabe için buyuruyor ki, ey sahabe, siz evvelce birbirinizin can düşmanıydınız. Ama sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba ne demek istiyor Allah Teala? Muhteva Kur'an-ı Kerim boyunca defalarca açıklanmış. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Siz seyyiata hasenatla karşılık verin. Öyle yapın ki size can düşmanı olanlar can dostları olsunlar. Kötülüğe iyilikle cevap vermek, seyyiate hasenatla cevap vermek hasneti az kişiye verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bildiğiniz gibi evliyalık müessesesi, velayet müessesesi yedi ayrı hüviyet ifade eder. Beka makamı, Zürt makamı, Müslümanlar makamı, Ulul Erbab makamı, İhlas makamı ve selam makamı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de nerede azim kelimesiyle verilen bir mükafat, nerede azim kelimesiyle verilen bir ihsan görürseniz, bilin ki bu ihsan salah makamının sahiplerine verilmiş. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o makamın sahibi oldular, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ben ise her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda Allah'ın açıklamalarına bakın. Güzelliği hangi boyutlarda sahabe yaşamaya nabze çalmış? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. O sabikun el evelin var ya, onların bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki Nasara sahiplerinden, yardım edicilerden. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye hicret ettikleri için muhacirin hicret etmiş adını alanlar. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sabikun el evvelin, ensar, muhacirin ve tabi'in. Onlara ihsanla tabi olanlar tabi'in. Allah-u Teala buyuruyor ki onların mekanı cennet olacaktır diyor. Onlar diyor fevzül azimin sahipleridir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz ki irşat müessesesi Allah tarafından yapılan bir tayinle gerçekleşmişse bu Kur'an-ı Kerim'de mürşit sıfatıyla insanların yer almasına sebebiyet veren bir bağlantı noktasıdır. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi sahabenin hepsine tabi olunduğu cihetle ensar veya muhacirin, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onlara tabi olunduğunu gösteriyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığı gibi Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşitlerdi. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o diyor ki Aziz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim bir gün tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Kur'an'a bakıyoruz. Allah-u Teala net ve kesin bir şekilde bütün sahabenin mürşit olduğunu ifade etmişti Tevbe suresinin başlangıç konusu ettiğimiz 100. ayet-i kerimesinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi de aynı şeyi söylüyor. Sahabenin mürşitler olduğunu. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar var. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor ki men yehdillâhü fehüven müftet ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Ne diyor Allah-u Teala Kehf suresinin bu 17. ayet-i kerimesinde? Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Ama kim de dalaletteyse onlar için evliya bir mürşit bulunmaz. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bu dizayn içerisindeki sahabeyi mürşit olarak gösteren temel felsefesi burada hangi standartlarda açıklanmış? Allah-u Teala net bir şekilde mürşit kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesiyle hepimize ispat ediyor. Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler, buna rağmen eğer derlerse ki size Kur'an-ı Kerim'de mürşit kelimesi geçmiyor, hay Allah razı olsun sizden deyin. Bu kadar. Fazla bir şey söylemenize gerek yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sakın oyalanmayın. Zamanınızı Allah'ın güzelliklerini dinleyendirin. Sadece itiraz için var olanların ikna edilmeleri istikametinde harcamayın. Onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarıyla hareket ederler. Biz mi diyoruz? Hayır, o diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vücuda getirdiklerinin adını da koyuyor. Emaniye. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mürşit müessesesinin dizaynına dikkatle bakın. Acaba sahabenin mürşit olduğunu ispat eden, bütün sahabenin mürşit olduğunu ispat eden başka deliller var mı Kur'an-ı Kerim'de? Elbette var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların hepsinin, bizim hepimizin Allah'ı basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek Allah'a çağırdığımız yol, insanları Allah'a çağırdığımız yol, işte bu yol bizim yolumuz olan sırat-ı müstakimdir. O ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler, nerede bilmeyenler varsa onların iki türlü adı var. Bir, ümmiler, bu genel isim. İki, kitap sahipleri. Yani eskiden kendilerine Allah-u Teala'nın bir peygamberi vasıtasıyla kitap verdiği ama sonra kitabın muhtevası değişen, kitabın muhtevasını unutan insanlar kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama bunların arasında kendilerine ilim verilenler var. Bunların arasında kendilerine ilim verilenlerden o ilme sahip olanlar var. İlim sahipleri. Var mı? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala bir toplumdan bahsediyorsa, bu toplum Allah'ın hakikatlerini kabul etmiyorsa, onların adı ümmilerdir. Ümmi kelimesi, sevgili izleyenler ve dinleyenler, genel anlamda okuma yazma bilmeyen demektir. Ama Allah-u Teala, bütün peygamberlerin göreve geldikleri an, etraflarındaki insanları ümmiler ve kitap sahipleri olarak ikiye ayırıyor. Kitap sahipleri gruplardan bir tanesi, ümmiler ikinci grup. Kimdir kitap sahipleri? Tevrat'a tabi olanlar, Zebur'a talip tabi olanlar ve İncil'e tabi olanlar. Peki ümmiler kimler? Bunların dışında kalan ama İslam olmak şerefine eremeyenlerin hepsi. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, olaylar dizisi net bir şekilde birbirini takip ediyor. Öyleyse ne yapıyormuş sahabe? Allah'a çağırıyormuş. Bizim sahabanat, ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a çağırdığımız yol, hem de Allah'ı kalp gözüyle görerek basiret üzere Allah'a çağırdığımız yol, İşte bu yoldur diyor. Bu sırat-ı müstakimdir diyor. Öyleyse sevgili izleyenler, bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Şimdi konumuzun başında söylediğimiz Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin başlangıcına bakalım. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Öyleyse sahabe Allah'a çağırmak istikametinde hepsi irşat makamının sahibi. Peki başka özellikleri var mı? Allah'a teslim oldum deyip de diyor Allah-u Teala. Allah'a teslim olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün en güzeline, ahsen olanına tabi olurlar. Ne diyor? Sözün ahsen olanı. Kim söyler sevgili izleyenler, sözün ahsen olanını? Ahsen olanlar söyler. Öyleyse o devirde olanlar değil, ahsenlerin ahseni olan bir tek kişi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Neden ahsen? Nefsindeki bütün afetler yok olduğu için, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için ahsen. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kadar değil. Onun daha ötesi. Bu vasfa bir şey daha ilave edeceksiniz. Şu sözlerinden çıkaracağınız manayı. Sana şiir yazdırmadık. Yakışmazdı da. Ama sen apaçık bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor Allah-u Teala. Ona söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Olayın nasıl başladığını hatırlayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alak suresinin başlangıç ayetleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seneki gibi Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına girmiş, yalnız kalabalıklardan, insanlardan itikafa çekilmiş. Rabbi ile baş başa kalmış 40 gün. Bu süreç içerisinde 40 yaşında. 40 yaşında 40. gün. Cebrail aleyhisselam bembeyaz elbiselerle görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor, ikra diyor. Oku! Peygamber Efendimiz aleyhisselam gayet saf bir şekilde diyor ki, iyi de ben okuma yazma bilmiyorum, ümmiyim. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha atıyor, gene ikra diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem donup kalmış vaziyette ve diyor ki ben ümmiyim, okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam üçüncü adımını atıyor, ona ulaşıyor, kollarına sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarıyor ve ona diyor ki ikra bi ismi rabbiki. Rabbinin ismiyle oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç okuma yazma öğrenmedi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama okudu. Okuma yazma öğrenmedi ama Allah'ın kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar hep okudu, hep anlattı sahabe. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kalbine Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i yazarken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a karşı mahcup olmamak için onları ezberleme telaşına Allah-u Teala'nın söylediğine bakın. Bu söylediklerimizi, kalbine indirdiklerimizi ezberleyeceğim diye ne diye kendini helak ediyorsun? Habibim, onları senin kalbine indirmeyi başaran Allah, onları sana ezberletecek gücün de sahibidir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam okuma yazma öğrendi mi? Hayır. Kitabı alıp da Kur'an-ı Kerim'in harflerinden Kur'an-ı Kerim'i okumayı hiçbir zaman öğrenmedi. Daha açık konuşayım mı? Buna hiç ve hiç ihtiyacı olmadı. Her gayet isterse Allah-u Teala anında ona hatırlatırdı. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi. O Kur'an-ı Kerim harflerden müteşekkil değildi. Öyleyse Allah'ın emri yerine geldi mi? İkrar-ı ismi Rabbiki, Rabbinin ismiyle oku. Okudu. Okuma yazma öğrenmeden okudu. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler, dinleyenler? Şimdi Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesine dönelim. Ayetler arasındaki illiyet rabıtasını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Onlar sözü kavli dinlerler. Kavlin ahsen olanına tabi olurlar diyor Allah-u Teala sahabe için. Kim o ahsen sözleri söylüyor? İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbine Kur'an-ı Kerim yazıldığı için, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalbinden okuyarak onlara söylediği için, Kur'an-ı Kerim'i Allah'a indirdiği için, Kur'an-ı Kerim'in sözleri ahsen olduğu için, sözün ahsen olanını söylemiş oluyor. Sahabe de ahsen olan sözü dinliyorlar. O kadar mı? Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha ötesi de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf altındaydı. Ne diyor Allah-u Teala? O kendiliğinden konuşmaz. Ne söyletirsek onu söyler. Ne diyordu Allah-u Teala? Habibim sen okuma attığın zaman sen atmadın. Biz attık diyor. İyi de herkes görmüş atan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yerden alıyor bir avuç kum, atıyor. Kimin gözüne isabet ettiyse hep gözleri isabet etmiş, kör olmuş adamla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, hiçbir insan böyle bir şey yapabilir mi? Onun için Allah-u Teala yapamayacağı için bunu söylüyor. Sen atmadın diyor, biz attık. O insanları kör eden okum var ya, okumu diyor sen attın. Attığın okum var ya, ne demek bu? Kumu sen attın demek. Ama herkesin dedi ki sen atmadın, biz attık. İşte tasarrufun muhtevası bu. O kendi aklının emrettiğini yapamazdı. Yapması mümkün değildi. Allah'ın emrettiğini değil, Allah'ın kendisine kumanda ederek yaptırdığını yapabilirdi yalnız. Onun için Allah-u Teala'nın sözüne dikkat edin. Sen atmadın. Biz attık diyor. Yani senin aklın beynine kumanda etmedi. Senin beynin fizik vücuduna kumanda etmedi. Fizik vücuduna kumanda eden ne senin aklındı, ne senin aklının kumanda ettiği, senin vücuduna kumanda eden beynindi. İkisi de geçersiz. Biz kumanda ediyorduk sana diyor. O kumu sana biz attırdık. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, sahabe mi? Sahabe kavlin en güzelini dinliyorlardı. Hem tasarrufta olan Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin ahsen olan sözlerini tasarrufta olduğu için, kendinden bir şey söyleyemediği için, bütün söylediklerinin Allah'ın söylettikleri olduğu için, hem de hep Kur'an-ı Kerim'i, kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i, yani ahsen olanı, ahsen olanın okumasıydı. Öyleyse hem yaptığı işler Allah'ın yaptırdıkları, hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri, hem de muhtevanın her açıdan ahsen olan bir kristalleşmiş numunesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Zümer 18'de Allah-u Teala sahabe için vasıf veriyor. Hepsi hidayete erdiler. Hepsi hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse birinci teslim neydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanın İslam olması konusunda üç merhalesi vardı. Birinci merhalede neyi teslim ediyordunuz Allah'a? Ruhunuzu. Ve hidayete eriyordunuz. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerimeye şimdi gene beraberce bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Habibim, o ümmilere, kitap sahiplerine de ki, ne çıktı karşımıza? Gene ümmiler, gene kitap sahipleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün peygamberlerin vazife olduğu noktada o topluma Allah Teala ümmiler diye hitap ediyor. Neden? Bir evvelki peygamberin getirdiklerini insanlar yozlaşarak devre dışı bırakmışlar. Bu yozlaşma insanın tabiatında var. Şeytan da bunun en büyük hızlandırıcısı. Ve asırlar geçtikçe Allah'ın dini insanlar tarafından unutulmaya başlıyor. Öyle bir devir geliyor ki insanların dini artık Allah'ın öğrettiği din olmuyor. Kimseyi kurtuluşa ulaştırması mümkün değil. Böyle bir noktada Allah Teala geçmiş devirlerde yeniden peygamber gönderiyordu. Ama gelin görün ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte peygamberlik müessesesi nübüvvet sona ermiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de nebilerin mührü olarak anlatılıyor. Yani sonu peygamberlik müessesesinin nübüvvetin hitam bulduğu, mühürlendiği son kapı. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, o peygamber, o muhteşem insan, o ünlü idi. Ama okuyordu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ve bütün sahabe şu veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Etmişler miydi? Hadi gelin bakalım. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim o ümmeleri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmeleri ve kitap sahiplerine onlardan da veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Çünkü sevgili izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudun Allah'a teslim olması İslam'ın ikinci safhası. Birinci safha 22. basamakta erişiliyor ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ahsen olan ruh Allah'a ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Fani oluyor. Yok oluyor. Ruhunuzu böylece Allah'a teslim etmiş oluyorsunuz. Demin söylediğimiz Ömer 18'de bütün sahabenin ruhlarını Allah'a teslim etmeni gördük. Peki şimdi ne gördük? Veçlerini teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ne kaldı? Neşlerini Allah'a teslim etmeleri kaldı. Etmişler mi? Evet. İşte görüyoruz ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe önce ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ya nefslerini? Ali İmran suresinde Allah Teala diyor ki, ne zaman yaptığınız muahedeye sadık kalmazlarsa onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın bütün insanlara sözü neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Hazreti Yakub'un torunlarına vasiyeti neydi? Siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Peki Allah'ın yeryüzünü miras bıraktığı insanlara vasiyeti neydi? Allah'a teslim olun. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesi, ey amin olanlar hepiniz silme girin. Hepiniz Allah'a teslim olma standartlarına ulaşın. Allah'a teslim olun. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor sevgili izleyenler ve dinleyenler, ve enibü ila rabbiküm ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a döndürün, yetmez ve ona teslim olun ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizle teslim edin. Hem de kabir azabı gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde kabir azabı gelmeden Allah'a teslim olmamız emrolunuyor. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını, bütün sahabe fizik vücutlarını, bütün sahabe nefslerini Allah'ın kendilerine verdiği ve mutlaka Allah'a teslimi farz kıldığı üç emaneti de Allah'a teslim etmek mecburiyetinde insanoğlu. Öyleyse bütün sahabe bunu yapmışlar. Hepsi Allah'a gördüğünüz gibi teslim olmuş. Şimdi Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesine tekrar dönelim. İfadeye dikkatle bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırdılar. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Onlar mürşitlerdir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün sahabe Allah'a teslim olmuş mu? Gördük ki ruhlarını da fizik vücutlarında nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse teslim olmuşlar. Allah'a çağırıyor muydu? Hepsi gördük ki Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde ve hepsi Allah'a çağırıyorlar. Öyleyse Fussilet suresinin 33. ayet-i kerimesi sahabeyi tarif ediyor. Bütün mürşitleri ve özellikle sahabeyi. Şimdi bir adım daha atalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Seyyiate salihatla, hasenatla mukabele edin. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanların can dostu olduğunu görürsünüz diyor Allah-u Teala. İşte diyor bu kötülüğe iyilikle mukabele etme hasleti herkese verilmez. Ve kime verildiyse onlar Hazzül Azim'in, sonsuz hazın sahipleridir diyor Allah Teala. Peki bütün sahabe gerçekten kötülüğe iyilikle mukabele ediyordu. Sevgili izleyenler, Allah Teala Kur'an-ı Kerim için şöyle söylüyor. Diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Biz o Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Bir, Habibim sana sual sorarlar. Ne sorarlarsa sorsunlar, onların hepsinin cevabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka vardır diyor Allah Teala. Öyleyse ne görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, her şeyi içine yerleştirmiş, hiç eksik bırakmamış. Öyleyse sahabe Allah'ın mürşitleri miydi? Mürşidi tarif eden, birinci standartta tarif eden, Fusilet 33'te, 34'te, 35'te Allah'ın dediklerinin sahabede tamamıyla mevcut olduğunu gördük. Neleri gördük? Bir, bütün sahabe ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Üç teslimlerini gerçekleştirmişler. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Bunları demin Kur'an'daki ayetlerle ispat ettik. Şimdi geliyoruz. Acaba sahabe kötülüğe iyilikle mukabele ediyor muydu sualinin cevabına? Evet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evet, hepsi kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Nereden biliyoruz? Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinden. Öyleyse orada ne görüyoruz? Âl-i İmrân 119'da Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizi öldürdükleri, size işkence yaptıkları halde, siz onlara gene de ahsen davranışlarda bulunursunuz. Gene de onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Ne demek bu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bütününe iman edersiniz demek, bütününü yerine getirirsiniz demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütününü yerine getirirsiniz. Yani Allah'ın sizin için farz kıldığı her şeyi mutlaka yaparsınız. Allah'ın size yasak ettiği hiçbir şeyi yerine getirmezsiniz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri, seyyiatı hasenatla mukabele ettikleri Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde kesinleşmiş. Öyleyse sahabe bir defa daha mürşitti. Neydi birincisi? Allah'a teslim oldukları için. İkincisi, Allah'a çağırdıkları için. Üçüncüsü, kötülüğe iyilikle mukabele ettikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, irşad makamında olanların müşterek hususiyetlerinden başka ayetlerde bahsediyor. Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde başka bir açıdan bakıyor mürşide. Devrin imamı, mürşitlerin başında olan kişi aslında gene bir mürşit. Özelliği ne? Bakalım sevgili dinleyenler ve izleyenler. Özelliği ne? Diyor ki Allah Teala ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina, onlardan imamlar kıldık. Devrin imamları kıldık onlardan. Emrimizle insanları hidayet ettirsinler diye. Bizden aldıkları emri tebliğ ederek insanları hidayete erdirsinler. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. Devrin imamından bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzur namazının imamından bahsediyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Allah'ın huzurunda zikir yapanlar ve Allah'ın huzurunda secde edenlerden bahsediyor. Onlara yaptıkları iş ağır gelmez diyor. Onlar bundan sadece sonsuz bir mutluluk duyarlar diyor. burada huzur namazında Allah'ın huzurunda Allah için kılınan, günde 7 defa kılınan

İlvel yakin. Aynel yakin. Hakkul yakin. 28 basamaktan ibaret olan insanoğluyla Allah arasındaki kemalat yolu. Sırat-ı müstakim ve Allah'ın sırat-ı müstakimi. Sırat-ı müstakim boyunca insanların ruhları Allah'a doğru yükselir. Sonunda Allah'a ulaşırlar. Sırat-ı müstakim biter. Allah'tan daha yukarıda hiçbir şey yoktur. Sadece yokluk vardır. Ama kişinin kemalat müessesesinde kemallere ulaşması bitmez. O bir sonsuzluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her an müktesebatında selamın 7. mezzesine tasarrufa da ulaşsanız her an müktesebatınıza Allah-u Teala yeni bir şeyler katacaktır. Bu onun en büyük zevkidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah yolunda iştiyakla hizmet etmek isteyenlerin hepsine kapılarını ardına kadar açmış. Gelin diyor. Size ulaşacağınızı zannettiğinizin daha ötesine ikram edeyim. Hepsi Allah'ın keremidir. Allah'ın ikramıdır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hani şu bizim saflar keramet falan diye bir şeylerden bahsederler. Birçoğu zaten keramete inanmaz. İnananlar da bunu evliyanın yaptığını zannederler. Oysa ki keramet adı üstünde ikram sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın ikramı. Keramet Allah fizik ötesi bir şeyleri bir kulunun yapmasını dilediği ve ona bunu yaptırdığı zaman tahakkuk eder, teşekkür eder. İnsanlar zanneder ki o yapmıştır, o Allah'ın evliyası. Hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her dönemde Allah'ın evliyası aynı şeyi söylemişlerdir. Hayır biz yapmadık. Bunu bize Allah yaptırdı. Ama Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan insanlar gidişleri istikameti ahkam keserler. Tamam. Sevgili izleyenler ve dinleyenler onların sahası. Nasıl yaparlarsa yapsınlar. Biz onlarla vakit kaybetmeme emri aldık. Kim bize sataşırsa kapılar açık. Ama bizden cevap almayı umuyorlarsa hayır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yok. Biz başkalarına, aramıza girecek olanlara cevap vermeye değil, size Allah'ı öğretmeye, onu tanıtmaya, sizi onun küleleri yapmaya, bu istikamette görev almaya ehil kılındık. Öyleyse köleliğin kainatın en büyük hürriyeti olduğunu hatırlatırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah ile ünsiyette idare ederseniz mutluluğun ne olduğunu sadece o zaman yaşayabilirsiniz. Ve Allah hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Mutluluğun doruğuna çıkasınız diye yarattı. Ama size sadece kul olmayı emretti. Yani 28 tane basamak. Salaha ulaştığınız zaman, salahın 4 kademesini açtığınızda Allah'a kesin en üst seviyede kul olursunuz. O zaman ne dediğinizi ancak anlayabileceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ancak o zaman anlayabileceksiniz ki Allah'a kulluğunuzu tamamladığınız zaman, yani azim kul olduğunuz zaman bir şeyler eksik, bir şeyler noksan, Allah'a döktüğünüz gözyaşları yetersizliğinizin işareti. O size öyle şeyler ihsan etmiş ki o muhteşem insanların karşısında siz de ona karşı o kadar az bir şeyler yapabiliyorsunuz ki bu seccadelerin sizin tarafınızdan gözyaşlarınızla ıslatılmasına sebebiyet veriyor. Yetmiyor size. Kul olmak yetmiyor. İşte o zaman

0: Allah'a köle olmaya, Allah'ın esiri olmaya kendinizi adıyorsunuz. O zaman iradenizin bağlanmasını, o zaman iradenizin refedilmesini talep ediyorsunuz. Ve birincisinde iradenizin bağlanmasında günde belki 1000 tane sual sorarsınız Allah-u Teala'ya. Her saniye ne yapmanız lazım geldiğini ondan sormak durumundasınız. Kölelik sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainattaki en büyük hürriyetin sahibi olmak. Ne demek istiyorum? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir duvarın karşısına oturdunuz, kıble tarafında bir duvar, siz zikir yapıyorsunuz veya namaz kılıyorsunuz. Duvar yok! Arkası var. Bütün kainat önünüzde açılır. Seccadenin üzerinde hareketsiz kalırsınız. Herkes sizi uyuyor zanneder. Orada uyuklamakta olduğunuz konusundadır. Oysa ki siz sadece fizik vücudunuzun oradasınız. Siz orada kainatın neresine isterseniz oraya gitmenin yetkisini aldınız Allah-u Teala'dan. Mesafeler mi? Şu kadarcık önemli yok. Nereye düşünürseniz oradasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Acaba beni anlıyor musunuz? Bu sözlerim size acaba ne kadar, hangi ölçüde yaklaşabiliyor? Acaba hangi karanlık noktalarda birçok şeyler takılıp kalıyor, öteye geçemiyor sevgili dinleyenler ve izleyenler? Unutmayın, Allah-u Teala hepinizi sonsuz bir mutluluğu yaşayasınız diye yarattı. İnsan adı verilen bu mahluk Allah'ın indinde en üst seviye ihsana layıktır. En üst seviye nimete layıktır. Öyle olmak mı istiyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırın. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında bütün bu basamaklar sizin iştiyakinize kalmış. Hangisine ulaşmak isterseniz gerçek bir inançla ulaşmayacağınız bir makam olamaz. Bir tek makam, bir tek kişi olduğu için onu devredici sayıyoruz. Salah makamının tasarruf mevkii. Yoksa hepiniz bunun ötesindeki salah makamının geri kalan 6 kademesine rahat rahat ulaşabilirsiniz. Öyleyse hayat mı bir güzelliktir? Hayat bir mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu mutluluğu Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu boyutlarda, en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ona teslim olun. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar neden mutsuz biliyor musunuz? Akıllarının kendisine en güzeli yaptıracaklarından emin oldukları için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, vücudun kumandanı olarak kalın. Hangi şartlarda yetişmişse, şuur kazanmışsa, o şartların adamıdır. O şartlara uygun konularda yeşil ışık yakar. Ya her şeyin Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın emrettiği her şeyin yasak edildiği, Allah'ın yasak kıldığı her şeyin de serbest bırakıldığı bir ortamda büyümüşseniz, aklınız orada şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği her şeye aklınız yeşil ışık yakacaktır. Allah'ın emrettiği her şeye de kırmızı ışık. Gördünüz mü? Akıllı olmak yetmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün mesele nerede biliyor musunuz? Aklınızı kullanmayı öğrenmek mecburiyetinde olduğunuzda. Biliyorum ki bu sözü söylediğim için Akıllı olan kardeşlerimiz bize kızacaklar şimdi. Yani biz aklımızı kullanmayı bilmiyor muyuz diyecekler. Evet diyeceğiz, bilmiyorsunuz. Eğer bilseydiniz siz de salah makamında olurdunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kadar mukaddes kitabı, Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i ve hiç değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala neden indirdi biliyor musunuz? Bir tek sebepten, size aklınızı nasıl kullanacağınızı öğretmek için. Biliyor musunuz? Şu anda 8 tane uzdan bütün dünyayı zehirleyen o kült kültürle meşgul olan insanlar var. Yani şeytani kültürle, yani büyüyle, yani transandantal meditasyonla, yani insanları huzurdan huzursuzluğa taşıyacak olan bütün zulmani sistemlerle, büyü, hüddam, her türlü kötülük. Birçok üniversitesi var adamların. 8 tane uydudan bütün dünyayı zehirlemeye devam ediyor adamlar. Akılsız olabildiklerini iddia edebilir misiniz? Yüzlerce profesör var aralarında. Öyleyse farkları ne bizlerden? Farkları sevgili izleyenler ve dinleyenler, akıllarını nasıl kullanacaklarını bilmemeleri. Allah-u Teala aklımızı nasıl kullanacağımızı öğretmek üzere mukaddes kitaplarını indiriyor. Şeytan da insanları yozlaştırma yolunda devamlı bir gayretin sahibi. Tevrat mı inmiş? Hazreti Musa ve ona tabi olanlar ne yaptılar zannediyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ne yaptılar? İslam oldular. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim mi? Hepsinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Hazreti Davud'a Zebur'u indirmiş. Ona tabi olanların yorumun da İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti İsa'ya İncil'i indirmiş. Ona tabi olanların da onun da hepsinin İslam olduğunu yazıyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Onun da ona tabi olanların da hepsinin İslam olduğunu yazıyor. Anlatabiliyor muyum acaba sevgini izleyenler ve dinleyenler? Bir tek Allah var. Hepsi onun peygamberi. Ve öğrettiği hep aynı öğreti. İslam, İslam, İslam. Allah'a teslim olmak. Ruhunuzla, fizik vücudunuzla, nefsinizle Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirmiş. Tabi olanlar tabi olmuşlar, İslam'ı yaşamışlar. Ve adım adım yozlaşma başlamış. Yozlaşma has safhaya çıktığında Allah Teala Hazreti Davud'a Zebur indiriyor. Ona tabi olanlar tekrar İslam'ı yaşamaya başlıyorlar. Peki Hazreti Musa'ya tabi olanlar onlardan Hazreti Musa'nın yaşadıklarını yaşayanlar, İslam olanlar giderek küçülen bir zümre oluşturuyor. Ama Hazreti Musa'ya Allah-u Teala İslam'ı nasıl tarif etmişse aynı standartlar içinde onlar Hazreti Davud devrinde de yaşıyorlar. Ondan sonraki yozlaşma devrinde de böyle bir grup insan Hazreti Musa'nın tatbikatını devam ettiriyor. Başka bir grup insan da Hazreti Davud'un tatbikatını devam ettiriyor. Aralarında realitede hiçbir fark bulunmamasına rağmen ayrı ayrı şeyler yaptıklarını zannediyorlar. Sonra mı ne oluyor? Yozlaşma. Hazreti Davud'a tabi olanlar da Hazreti Musa'ya tabi olanlar da nesiller geçtikçe yozlaşma büyüyerek devam ediyor. Aralarında hem Hazreti Musa'ya tabi olanlar da hem Hazreti Davud'a tabi olanlar da bir grup daima var. İslam'ı yaşayanlar, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra bu Hazreti İsa'ya Allah Teala İncil'i indiriyor. Onun havarileri mi? Onlar da İslam'ı yaşıyorlar. Sonra geçen devirler boyunca onun havarilerinin yaşadığı İslam'ı, ondan sonra gelen nesillerin arasında da az bir grup yaşamaya devam ediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlar Hazreti İsa'nın Allah-u Teala tarafından öğretildiği şeyleri yaparken Hazreti Davud'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı şeyleri yapıyorlar. Ne kadar bir grup? Belki kitlenin binde biri, belki 10.000'de biri. Ama devam ediyor. Kesintisiz olarak kıyamete kadar da devam edecek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sonra Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Ve ona tabi olan bütün sahabenin ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam olduğunu, Allah'a teslim olduğunu demin bütün ayetleriyle sizlere açıkladık. Ondan sonra da hala hamdolsun ki dünya üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in öğrettiği İslam'ı yaşayanlar var. Bizler onlarız. Hristiyanların içinde de Hazreti İsa'dan öğrendikleri gene aynı İslam'ı yaşayanlar var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hazreti Davud'un öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Hazreti Musa'dan öğrenenler de aynı İslam'ı yaşamaya devam ediyorlar. Kendi toplumların içinde belki sayıları binde bir. Dünya üzerinde kimdir? Kaç binde bir. Ama yaşıyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Hep aynı İslam yaşanmış. Ruhun Allah'a teslim olması, fizik vücudun Allah'a teslim olması, nefsin Allah'a teslim olması ve İslam olmak. Üç safhada İslam'ı tamamlamak, birinci safhada cennet saadetinin, üçüncü safhada dünya saadetinin mutlak ölçülerde sahibi olmak. Öyleyse bunun ışığı altında Kur'an-ı Kerim'e bakalım ne diyor? Onların arasında da diyor Allah-u Teala sizin gibi tek Allah'a inanan Hristiyanların arasında da Musevilerin arasında da Hazreti Davud'a tabi olanların arasında da onların arasında da sizin gibi tek Allah'a inanan bir sizin peygamberinize de inanan iki sizin gibi secde eden, sizin gibi namaz kılan, üç, ve sizin gibi zikir yapan, Allah'a teslim olanlar var. Hep oldu diyor Allah-u Teala. Onlar diyor şimdi, manastırlarda yaşarlar. Sayıları çok azdır diyor. Ama var diyor. Onlar da sizin gibi kurtuluşa ehildirler diyor. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir bütünden bahsediyoruz. İlk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İkisi de Allah'a teslim oldular. Onlara tabi olanlar da teslim oldular. İşte Hazreti Adem'in bir oğlu ve bir başka oğlu. Birisi Habil, Allah'a teslim olan. Birisi Kabil, teslim olanı öldüren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her devirde Allah'ın dostları ve Allah'ın düşmanları hep var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. İşte önümüzdeki günlere dikkatle bakın. Bulutlar yavaş yavaş dağılıyor. bütün insanlar dinlerinin tek bir din olduğunun adım adım şuuruna doğru ilerliyorlar. Öğrenecekler ki sadece bir tek din vardır: Allah'a teslim olmak. Allah'a ruhunu teslim etmek, Allah'a fizik vücudunu teslim etmek, Allah'a nefsini teslim etmek ve İslam olmak, Allah'a teslim olmak. Biliyorsunuz ki İblis kitapları değiştirmiş sevgili izleyenler. Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i darmadağın etmiş. Kur'an-ı Kerim'e gelince Allah Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine diyor ki: bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Biz indirdik, onun muhafızı da gene biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kelimesi geçen bu ayet-i kerimede dikkat edin, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i koruyacağını söylüyor. Ayetlerin değiştirilmesine müsaade etmeyeceğini söylüyor. Daha belki kitaplarda böyle bir şey söylememiş, ayetler değiştirilmiş. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, ruh aynen duruyor. Ne demek istiyoruz? Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de Allah'a teslim olmaya yönelik, buna müteallik, Allah'a teslim olmaya müteallik ayetler duruyor. Öyleyse gelecek günlerde bütün inananları bir tek bayrak altında toplayacak olan şuur, Allah'a teslim olmak merkezinden çevreye doğru yayılacaktır. Öyleyse hangi peygamber yaşamışsa o devirde Allah'a teslim olmayı öğretti. Aynı usulleri bugüne kadar onların soyundan olanlar devam ettiriyor. Ya biz Osmanlı'nın soyundan olanlar, biz de Allah'a teslim olmayı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğrendiğimiz gibi tatbik ediyoruz. Öyleyse geri kalanlar mı? Geri kalanlar sadece detaydır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Dinlerin arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak olan şey işte bu asıldır: Allah'a teslim olmak. Bütün dinlerde ayetler duruyor. Allah'a teslim olma ayetleri. O kitapları terümar eden iblis, Allah-u Teala tarafından o ayetlere dokundurulmamış. Öyleyse aynen orada bütün
1: Haydar Öztürk kardeşimiz der ki, 5 yıldır tabiyim size, 71 yaşındayım, dedim 47 bin. Bugüne kadar atlatmadan tek tek çekiyordum. Bir müddetli parmak eklemlerindeki hastalıktan dolayı tesbih çekemiyorum. Ne yapmam lazım diyor kardeşimiz. Yapması lazım gelen şey, parmak eklemlerinde problem olduğu için o parmağını o istikamette çalıştırmasın ve tesbih çekiyormuş gibi parmağını, elini tesbih çektiği yerlerde ard arda şöyle vursun. Yani Allah kelimesini zikrederken Allah, Allah, Allah, tesbih çekerken parmağını hareket ettiriyordu. Ama şimdi tesbih çekmeden elini oraya vurarak Allah, Allah, Allah diye kardeşimiz devam etsin. Bütün kademeleri böylece dolaşsın. 47 binini yine böyle tamamlasın ama zaten parmaklarıyla tek tek çekerken ne kadar zamanda bu işi yapıyorsa 47 bin zikrini, aynı zaman süresinde parmağını zikir çekmek üzere kullanmadan elini kalbi üzerine vurarak bunu yaparsa zaten bir problem kalmayacak kardeşimiz inşallah. Allah razı olsun. Tebrik ederim bu 71 yaşındaki kardeşimizi. Aranızda benden daha yaşlı nadir kişilerden birisi. Allah uzun ömür versin ve mutluluklar nasip olsun. Ayrıca 47 bin zikrine devam ettirdiği için de huzurunuzda onu tebrik ediyorum kardeşimize.
2: Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı var. Bir de rulu. Yani aslında 7 tane rulu var. Bu lafzını Kur'an-ı Kerim okumasını herkes anlıyor. Çünkü kelime anlamı veriyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhunu ancak Allah-u Teala'nın yardımı yanlışlanacağını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İnşallah bize bu Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhunun Allah-u Teala'nın yardımıyla nasıl anlaşıldığını bize anlatır mısınız? Geç Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bu kainattaki en üst seviye kitap olarak indirdi. İndirdiği son kitap. Yapı itibariyle, verdiği emirler itibariyle evvelkilerin aynı statüde, yani Allah-u Teala hep indirdiği bütün kitaplarda İslam olmayı emretmiş bizlere, bütün insanlara. Ve bunun neticesi olarak her peygamber kendisine tabi olanlarla birlikte mutlaka İslam olmak şerefine ermiş. Ruhunu teslim etmiş bütün insanlar Allah-u Teala'ya, fizik vücutlarını teslim etmişler ve nihayet neslerini teslim etmişler. Üç vücutlarını teslim ederek üç safhalı olan İslam olmayı gerçekleştirmişler. Allah'a teslim olmayı gerçekleştirmişler. İşte bu teslim keyfiyeti içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir dizayn. Bütün insanlar için Allah-u Teala mutlaka Allah'a teslim olmayı emrediyor. Böyle bir teslim olma stratejisi Allah-u Teala'nın indinde hem lafzı hem de ruhu ifade ediyor. Eğer kelimelerin yapısal anlamından hareket ederseniz, gerçekten Arapçayı bilen herkes normalde Kur'an-ı Kerim kelimelerindeki satırdaki manayı çıkartabilir. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala daha ötede ruhu da ihtiva eden bir muhteva veriyor bizlere. Bu muhtevanın belki en güzel şekilde anlatıldığı ayet-i kerime Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor: Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimikümül kitabe ve hikmete ve yuallimikum ve alem tekümül tahlemun. Buyuruyor ki Allah-u Teala, ey sahabe, sizlere sizin içinizden Allah-u Teala'nın Resulü geldi. Bir peygamber Resulü. Size Allah'ın ayetlerini okur. Sizin nefsinizi tezkiye eder. Size kitap öğretir. Size hikmet öğretir. Ve öyle şeyler öğretir ki onlar hikmetin nefesidir ve siz onları bilmezsiniz. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir dizayn. Allah-u Teala biliyorsunuz ki Vel Asr suresinde çerçeveyi kesinleştirmiş. Diyor ki Vel Asr, asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandalarsa cehenneme giderler. Çünkü Allah-u Teala Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen cehennemde kalırlar. Onlar hüsranda olanlardır. Öyleyse insanların hüsranda olmaları asıl. Yani insanlar kıyamete kadar Allah'ın kendilerine yaptığı büyük lütfu büyük çoğunluk itibariyle anlayamayacaklar. Ve hep şeytanla işbirliği halinde olacaklar. Ve bu sebeple çoğu hüsranda. Zaten Allah-u Teala Araf 179'da diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani kesin bir ifadeyle insanların ve cinlerin çoğu cehenneme gidecek. Sebe 20'de daha biraz açıklıyor Allah-u Teala konuyu. Diyor ki kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hepsinin gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Kaç fırka? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 73 fırkanın 72'sinin gideceği yer cehennem diyor.
Sadece bir fırka mı kurtulacak ya Allah'ın Resulü? Evet diyor, sadece bir tek fırka. Adı Fırka-i Naciye. Kimlerden oluşuyor? Sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardan oluşuyor diyor. Kurtulacak olan 73 tane fırkadan sadece bir tanesi. İşte Allah'a ne kadar şükretsiniz, hamdetsiniz azdır ki bu vakfın müntesibisiniz ve hepiniz sırat-ı müstakimin üzerindesiniz. Öyleyse mürşidinize ulaştığınız an ruhunuz vücudunuzdan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşırsınız. Ondan sonra Allah'a doğru bir yolculuk başlar. Allah Teala Vel Asr suresinde insanlar hizlanılır dedikten sonra bütün insanların gideceği kalın çerçeveyi çiziyor. İnsanların hemen hepsi cehenneme gidecek. 4 tane istisna saymış. 1 İllellezine aminu. İllellezine illa hariç. Ellezine onlar ki aminu. Aminurlar. Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. İlk 7 basamak. Ve amilü salihat. Ve nefsi tezkiye edici amellere başlayanlar. İkinci 7 basamak. Ve tevasav bil hak. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler. Üçüncü 7 basamak. Ve tevasav bil sabr. Nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetine dahil olmak üzere yok edip de ruhlarının bütün hasletlerini, faziletlerini nefslerine ulaştıranlar. Nefslerini de ruh haline getirenler. Şerri emretmekten hayrı emreden duruma getirenler. Öyleyse burada 28 basamağın tamamını görüyoruz. Bu iki ayet-i kerime arasında bir illiyet rabıtası var. Yani birbiriyle son derece sağlam bağlarla bağlı iki tane ayet-i kerime. Bakara 151 ve Allah-u Teala'nın dizayn ettiği Vel Asr suresi. Öyleyse nereye kadar lafız yürür, nerede ruh başlar? Bunun dizaynına baktığımız zaman ikisindeki müşterek tarafları hemen yakalıyoruz. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerini sıraladığı zaman bunlar bir peygamberin görevidir. Dikkat edin, Allah-u Teala diyor ki biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bütün kavimlere. O kavimlerde yaşayan insanlara Allah'ın ayetlerini öğretsinler diye. Sonra onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye. Hikmetten ötesini almamış Allah-u Teala. Hikmetten ötesi peygamberlerin görevi veya o resuller içinde halifelik görevini, peygamberler olmadığı devrede halifelik görevini üstlenenlerin, zamanın imametini yürütenlerin görevi. 5 tane görev oluyor onlar için. Allah Teala nerede söylemişse biz bütün kavimlerde resuller bazı ettik, vazifeli kıldık, hepsinde 4 tane görev vermiş. Onlara Allah'ın ayetlerini okumak, anlatmak, onların nefslerini tezkiye etmek, onlara kitap öğretmek, onlara hikmet öğretmek. Burada bitiriyor. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevi hikmet öğretmenin ötesine taşıyor. Yani bir başka ifadeyle salah makamını kapsıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzı bir okyanusun satına benzer. Ruhu 7 kat aşağı okyanusta nasıl sırlar varsa o sırların açıklamasını kapsar. Ama burada bir terslik var. Okyanusun üstü altından daha aydınlıktır. Satırda problem az. Fakat nur da, nur çok. Ama aşağı indikçe problemleri çözüyor okyanus. Ama karanlığa ulaştırıyor insanı. Allah'ın ilmi bunun tamamen tersi. En karanlık noktadan başlarsınız, Allah'ın nurlarına doğru yürürsünüz. Karanlıktan aydınlığa. Vaktiyle dergahımıza bir zulmani kişi geldi. Bu Bahariş'in adamlarından birisi ve bize
zilmani ilimleri anlatmak istemişti. Bize dedik anlat. Anlattı. Tam 21 tane yanlış çıktı ortaya. Bu yanlışların ötekileri önemli değil şu anda konumuzla alakalı olan. Biz o kişiye sorduk. Siz bir yolculuğa çıktığınızı söylüyorsunuz. Yukarıya doğru mu çıkıyorsunuz? Aşağı doğru mu? Aşağı doğru diyor. Peki diyoruz ikinci sual. Aşağı doğru indiğiniz zaman ortalık kararıyor mu, aydınlanıyor mu? Kararıyor diyor. İkinci sual ve cevabı. Peki Allah-u Teala kendisine ulaşmayı emrediyor. Bunu 9 defa üzerinize farz kılmış. Aranızda Allah'a ulaşan var mı? Hepimiz diyor. Nasıl ulaşıyorsunuz aşağı doğru giderek? Okyanusların dibi sonsuzluktur diyor. Allah da sonsuzluktur. Okyanusun dibine kapkaranlık, zifiri karanlığa kim ulaşırsa o Allah'a ulaşmıştır. Biz de o kardeşimiz dedi ki Allah'a değil, şeytana ulaşmıştır. Çünkü giderek kararan bir ülke şeytanın ülkesidir ve nefsinizdeki afetleri zikirsizlik devamlı arttırır. Nefsinizi her geçen gün biraz daha hasta kılar. İşte bu insanları nefslerine en büyük kötülüğü etmiş olan insanlar. Mahalleşinin dostları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün peygamberlerin nurlu yoluna baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Zemin kattan başlayan yolculuk yukarıya doğru 7 kat devam eder. Ve her kat daha aydınlıktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın en aydınlık noktasına çıktığınız zaman ne görürsünüz? Orada huzur namazının nasıl kılındığını görürsünüz. Altın tahtları görürsünüz. Kainattaki en güzel renklerden örülü bir tabiat görürsünüz. Işık hissedersiniz. Her taraf apaydınlıktır. Işığın kaynağını göremezsiniz. İşte burada da şu lambalar var. Işığı sağlayan lambalar. Hepimiz görüyoruz lambaları. Ama orada göremezsiniz. Huzur namazını kılarken ışığın kaynağını kimse görememiştir şimdiye kadar. Ama herkes pırıl pırıl aydınlıktadır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yolu da kaynağının görülemediği böyle bir muhteşem aydınlığı ifade ve ihata ediyor. Öyleyse muhtevanın neresine kadar biz insanlar lafzı öğreniyoruz, neresinde ruhu öğreniyoruz? İşte muhtevaya şimdi dikkatle bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. Yanlış değerlendiriyoruz. Bakara suresinin 216. ayeti gelmesine Allah-u Teala diyor zaten olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onlara şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir diyor Allah-u Teala. Öyleyse olayları herkes yaşar. Birinci basamak. Olayları herkes değerlendirir. İkinci basamak. Ama herkes yanlış değerlendirir. Kendisini sevindiren bütün olayların hayır olduğunu der. Kendisini üzen bütün olayların şer olduğunu düşünür. Halbuki bize derecat kazandıran olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren olaylar şerdir. İkinci basamak, işte bu değerlendirmeyi yapabiliriz veya yapamayız. Yapabilirsek mutlaka bir sonuca varacağız. Sonuç Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz ve mutlaka o zaman Allah'a ulaşacağız veya dilemeyeceğiz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa ulaşmıştır. Allah onun kalbinde Allah'a ulaşma talebini mutlaka görecektir, işitecektir ve bilecektir. Ve derhal harekete geçer. O kişinin üzerinde dördüncü basamakta Rahim esmasıyla tecelliye başlar Allah-u Teala. Bu tecelli o kişinin iç dünyasına tesir eder. O kişinin nefsinin kalbindeki ekinleti alır Allah-u Teala, ekinletin yerine ihfaz koyar. O kişiyle irşat makamının arasındaki hicab-ı mestura adlı gizli perdeyi alır. İnsanlar irşat makamına nefes ederken ona muhabbet duymaya başlar. Ve Allah-u Teala o insanların kulaklarında bulunan Vakra isimli bir engeli alır. Ve kişiler irşat makamının söylediğinin manasına varmaya başlarlar. İşte dördüncü basamak Allah'ın tecellisinin başlaması,
Beşinci basamak bu tecellinin ilk meyvesini vermesi, Hicab-ı Mestura adlı gizli perdeyi Allah-u Teala'nın alması. Altıncı basamak kişinin kulaklarındaki vakayı alması. Yedinci basamak ekinleti alması ve kişinin nefsinin kalbinin idraki önleyici müessesinin alınması ve idrak oluşturan müessesinin oraya getirilmesi sebebiyle artık olayları algılayıp değerlendirebilmeye başlaması. İşte burası yedinci basamak. Kimdir bu insan? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk görevi onlara Allah'ın ayetlerini anlatmak. Yani Allah'ın ayetlerini anlatmak, yani kitabın lafzını anlatmak. Bu lafız anlatımı nereye kadar geliyor? 14 basamak sürüyor. Bu kişi bu noktadan sonra amin olduktan sonra Allah-u Teala onun kalbine sünnetullah ile ulaşıyor. Onun kalbinin nur kapısını şeytana dönük konumdayken Allah'a dönük konuma çeviriyor. Sonra onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala. Sonra o kişinin nefs tezkiyesi için harekete geçmesi söz konusu ama bunu başaramaması söz konusu. Zikir yapmaya başlıyor kişi gerçekte ama bu zikir nefs tezkiyesini oluşturabilecek bir hüviyette değil. Neden değil? Çünkü nefsinin kalbi kişinin mühürlü. Zikir yapan kişinin göğsüne kadar gelen, Allah'tan gelen rahmet lafı o kişinin göğsünden kalbine ulaşır ama kişinin kalbi mühürlü. Bu sebeple kalbin içine girmesi mümkün değildir. Hafif bir sızıntının dışında. Ve bu hafif sızıntı sebebiyle kişinin kalbine ulaşan Allah'ın nurları bu kişinin kalbinde hafif bir sızıntı vücuda getirir. Bu sızıntı %1 derken %2'yi oluşturur. Kişi huşuya ulaşmıştır. Burası huşu müessesesinin oluştuğu yer. Bu kişi Kur'an-ı Kerim'in lafzında mı ruhunda mı? Lafzında. Ve huşuya ulaşan kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala bu kişiye verdiği sözü mutlaka yerine getirir. Ona mürşidini gösterir. Mürşidini gören kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek el öper. Böyle bir kişi sadece lafız hakkındaki bu küçücük bilgisiyle Allah'ın cennetine ulaşmak imkanına kavuşmuştur. Neden? Çünkü mürşidine ulaştığı an kalbindeki küfür kelimesi Allah tarafından alınır. Onun yerine iman kelimesi kalbine yazılır. Bu sebeple kişi küfürden imana ulaşır. O kişi artık bir mümindir. Ve o kişi aynı zamanda dalaletten kurtulmuş, hidayete adım atmıştır. Öyleyse dalaletten hidayete adım atmak. İşte bu noktadan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci görevi başlamıştır. Nefsi, onların nefslerini tezkiye etmek. Demek ki Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ifade buyurduğu onlara Allah'ın ayetlerini okumak, Allah'ın ayetlerinin lafzını onlara ifade etmek o insanları nereye kadar getiriyor? Nefs tezkiyesine başlatmaya kadar getiriyor. Ve ondan sonra nefs tezkiyesi başlıyor. 14. basamaktan sonra nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz ki 14. basamakta kişi Allah'tan 7 tane nimet alır. O kişinin bütün günahları sevaba çevirilir. 1. Mürşidin ruhu kişinin başında gelir, yerleşir. 2. Kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. 3. O kişinin eskiden bir sevabına Allah-u Teala 10 katını verirken o gün 100 katını vermeye başlar.
ve gelecek 7 kademede yüzer yüzer arttırarak onları 700'e kadar çıkartır. Sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Sonra Allah-u Teala ona o güne kadar verdiği rahmetle fazlın ötesinde bir de salavat isimli nur göndermeye başlar. Ve asıl önemlisi kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleştiği an Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Öyleyse böyle bir dizaynda kişinin kalbine Allah'ın nurlarını göndermeye başlaması söz konusu. İşte burası 14. basamaktır. Allah'ın nurları kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelir kişinin göğsüne, göğsünden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Kalbin mührünü Allah-u Teala açmıştır ve kalbin içine imanı yazmıştır. Ve kalbin içine yazılan bu iman kelimesi sebebiyle artık o kişi Allah'ın kalbine küfür kelimesini alarak iman kelimesini yazdığı kişi olduğu için o kişi küfürden imana ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı gün. İşte buradan itibaren o kişinin yaptığı zikir o kişinin kalbine Allah'ın katından rahmet, fazla selavat isimli 3 tane nuru taşımaya başlar. Bu 3 tane nur kalbin Rabbani kapısının mührünü aşağı doğru iterek kalbin içine dolmaya başlar. Ve mührü aşağı kadar iter çünkü baskı zikir boyunca devam edecektir. Ve mühür aşağıdaki zülmani kapıyı kapatır, kilitler. Zikir boyunca bu kapı hep kilitli kalacaktır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Ve Allah'tan gelen rahmet fazla salavattan salavatı fazla etrafına toparlamaya başlar. Böyle bir toparlanma keyfiyeti bütün insanlar için Allah'ın bir ihsanıdır. Çünkü bu toparlanma %1, %2 derken %7'ye ulaşır ve kişi nefsi emmareyi tamamlamış olur. Nefsi emmare. Şerri emreden bir nefs kademesini ifade ediyor. Burası nefsin birinci aşamasıdır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetler adalıdır. Sonra ne olmuştur? Sonra adım adım bu Allah'ın nurları gelip oraya yerleştikçe afetlerin iman kelimesinin etrafındaki kesafeti yok olur. Afetler oradan atılır. Allah'ın nurları gelip iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Burası nurlu bölgedir. Ve karanlıklar iman kelimesi orada durdukça o kalbin içine bir daha giremezler. O kalbin içindeki o yeri asla bir daha işgal edemezler. Nurların işgal ettiği yeri. Ve böylece %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir kişinin kalbinde. Vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan insan ruhu bu noktada zemin kattan 1. kata kadar ulaşmak imkanına sahip olur. İşte burası nefs-i emmarenin tamamlandığı yerdir. Nefs tezkiyesinin 1. kademesi, ilk kademesi. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Hazreti Yusuf Rabbimize diyor ki, ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri, kötülükleri sadece emrediyor. Öyleyse nefsin %100 kötülükleri emrettiği bir zaman, bir fasıl var. Bu 1. fasıl. Nefsimizin kalbi çocukluğumuzdan itibaren bize %100 afetleriyle şerri emreder. İşte nefs-i emmareye ulaştığımız zaman nefsimizin kalbindeki %100 şer talebi
%7 azalmıştır. %93'e düşmüştür. Yani şeytanın hükümranlığından %7 bir azalma söz konusudur. Allah'ın nurları da hiç yokken o kalpte %7'lik bir zafer kazanmışlardır. İnsanın ruhuna gelince bu ilk %7 ile zemin kattan birinci kata kadar diğerleriyle birlikte saf halinde yükselmenin imkanını bulmuştur. Sonra kişi zikrini arttıracak bölümüşünün aldığı emirler üzere. Artan zikir o kişinin nefsinin kalbine daha çok nur davet edecek ve nefsin kalbinde o kişinin %8-9 derken bir ikinci %7 daha nur birikimi gerçekleşecektir. %14 olacaktır nefsinin kalbindeki nurlar. Burası nefse devamıdır. Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse katabilirim. Nefsi levame Allah-u Teala'nın şerri emreden nefs kademesinden sonraki nefsini kınayan bir kişinin durumu. Devamlı pişmanlık duyuyor kişi. Devamlı Allah-u Teala'nın tövbe ve istiğfarında bulunuyor yaptığı günahlar sebebiyle. İşte böyle bir düzeyde nefsin ikinci kademesi, ruhun ikinci kata kadar yükselmesi. Sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine, o kişinin zikrini artırmasıyla daha çok nur gönderiyor. Rahmet fazla selavat. Fazıllar iman kelimesinin etrafında daha çok toparlanıyor. Bir üçüncü %7 nefsin mülkime. Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi Allah-u Teala diyor ki o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ulaştırılır. İlham edilir. Öyleyse Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesine ulaşıyoruz. Dikkat edin şeytan herkese ilişkilidir. Herkese devamlı bir şeyler söyler. Ama Allah'ın söylediklerini işitebilmek ancak bu kademede söz konusu olur. Nefsin üçüncü temizlik kademesi. Nefsi mülkime. Sonra daha çok zikrediyor kişi ve nefsi mutmainneye ulaşıyor. Nefsi mutmainne kişinin doyuma ulaştığı yer. Yani Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu kişinin ilk defa hissettiği yer, bunun mutluluğunu ve huzurunu yaşadığı yer. O bilmiyor ki evvelce de yeterliydi ama nefsindeki hırs o yeterli olan miktarı her zaman ona yetersiz gösterdi. Ve bu yüzden hayatı hep huzursuzluklarla geçti. Ama ne zaman ki bir insan mutmainneye ulaşırsa o zaman kesin olarak emin olur ki bu Allah'ın ana olan ihsanı ait olduğu yerdedir. Kendisine yeterli bir şeyler Allah-u Teala nasip etmiştir. Allah'ın ölçülerine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. O her zaman optimal olanı verir. İnsanlar bilselerdi ki kendisine Allah-u Teala daha fazlasını verseydi o devrede, hayatın o devresinde o kişi bu paraları Allah'ın yasak ettiği yerlerde yiyecekti. Daha az verseydi isyana yönelecekti. Ve o kişi en uygun olanı bütün hayatı boyunca Allah-u Teala'dan her zaman alır ama o bunun şükrünü hiçbir zaman eda edemez nefsindeki afetler ona hakim olduğu süreç içerisinde. Ruhu bu kişinin emarede birinci gök katına, levhamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü gök katına, mutmainede dördüncü gök katına çıkıyor. Ve bundan sonraki şey Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olup bunu kesinlikle hissettiği noktadan itibaren bu kişi artık Allah-u Teala'dan razı olur. Bu makam radiye kademesidir. Allah-u Teala nefs-i mutmainliği Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde anlatmış. Ya eyyetühen nefsin mutmainnet diyor. Ey mutmain olan nefs. Radiyeten vadiyyet diyor sonra da Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak. Bunlar da nefsin 6. ve 7. kademeleri. Allah'tan razı oluyoruz. Daha sonra Allah'tan bizden razı oluyor. Ruhumuz 5. ve 6. gök katına yükseliyor. Son kademe nefsi teskiye. Allah-u Teala
buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّ لَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye etmiş olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse tezkiye kademesi ruhun Allah'a ulaştığı 7. kademe ve nefs burada tezkiye oluyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevindeki olaya bakalım. Ne diyordu? Ve onlara Allah'ın ayetlerini okuman için ve onların nefslerini tezkiye etmen için. Öyleyse ayetlerin okunduğu kesim nefız müessesesi 14 basamak devam ediyor. Nefsin tezkiyesi boyunca hala lafız var. Lafız, kelimelerin temel satırdaki manası devam ediyor. Şimdi bu insanın geldiği yer 21. basamak, ruh Allah'a ulaşmış. Nefs tezkiye olmuş. Ne demek nefsin tezkiyesi? Nefsin kalbinde neler olduğunu matematik olarak hesap edelim. 7 kademede %7.1, %49 eder. Huşuda kazanılan %2 nurla beraber nurlar %51 eder. Başlangıçta %100 afetlerden, karanlıklardan oluşan bu kişinin nefsinin kalbi şimdi yarıdan daha çok Allah'ın nurlarıyla donanmıştır. Karanlıklar %100'den %49'a inmiştir. Öyleyse hakim olan unsur artık karanlıklar değildir. Hakim olan unsur artık Allah'ın nurlarıdır. İşte şeytanın hakimiyetinden Allah'ın hakimiyetine, Allah'ın nurlarının hakimiyetine geçildiği devre burasıdır. Kişinin davranış biçimlerindeki hatalar %50'den daha çok azalmıştır. Bu insan Allah-u Teala'nın yolunda artık daha az, %50'den daha az hata yapan, davranış biçimlerinin çoğu doğru davranış biçimine dönüşen bir insandır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in görevlerini Allah-u Teala söylediği zaman onlara Allah'ın ayetlerini okumak diyor, onların nefslerini tezkiye etmek diyor. Tam 21 basamağa itibar ediyor bu. Şimdi bu 21 basamağın Vel-Asr suresindeki durumuna bakalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Asra yemin ederim, zamana yemin ederim. Muhakkak insanlar sandırırlar. Ama amin olanlar hariç. İlk 7 basamağı anlatıyor amin olmak. Ve amel-i salat, nefs tezkiyesine, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamak. İkinci 7 basamak. Ve tevasav bil hak. Hakkı tavsiye etmek. Üçüncü basamak. Ne oldu ruhumuz? 7. nefs kademesinde tezkiyede 7. gök katına ulaştı. 7. gök katının 7 tane alemini birer birer geçti. En son zikir-i celaline ulaştı. Oradaki görevini de tamamladı. Setre-i nitaya ulaştı. Ve varlıklar aleminin en üst noktasında. Sonra da Allah'ın zatına yoklukta ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. İfna oldu. Bu makam fena makamıdır. Fena filan makamıdır. Ruhumuzun Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olması, fani olması, işte bu fani oluş sebebiyle makama Allah'ta fani olmak, Allah'ın zatında yok olmak anlamına fena fillah makamı deniyor.

oluşuyor. 4 bölü 1 3'ü bitti. Ama Velhasıl suresi olaya başka bir açıdan bakıyor. Bakara suresinin 151. ayda girmesi başka bir açıdan bakıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi lafız ve ruh açısından bakıyor. Vel Asr suresi ise kurtuluş açısından bakıyor. Öyleyse Vel Asr suresinin kurtuluş standartları zaten baştan itibaren başlamış. Kim amin olursa kurtulmuştur. Kim ikinci yedi basamağı tamamlamışsa, mümin olmuşsa, bayağıten kurtulmuşsa ikinci defa kurtulmuştur. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse üçüncü defa kurtulmuştur. Ama bu kademeye kadar hep lafız öğretilir. Hep Kur'an-ı Kerim'in lafzı, kelime yapısı, bu kelimenin manası. Daha ötesi, Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde bakın ne isimler alıyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okumak ve anlatmak, onların neslini tezkiye etmek, sonrasına gelin kitap öğretmek diyor. Bu kitap öğretmenin nereye kadar ulaştığına bakıyoruz. Kitap öğretmek ruhun dört kademesini içeriyor. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı. Ondan sonra hikmet öğretmek geliyor. Ulul Elbap makamı ve ihlas makamı. Ondan sonra hikmetin ötesi geliyor. Salah makamı. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in yedi tane ruhu Vel Asr'da bir bölüm içeriyor. Dört bölümden bir tanesini içeriyor. Yedi kademelik bir bölüm velayet kademeleri. Ama lafızla ruhu birbirinden Allah'ın emrettiği boyutlarda ayıran Bakara suresinin 151. ayet kerimesinde kitabı öğretmek, hikmeti öğretmek ve hikmetin daha ötesini öğretmek üzere olarak tanımlanmış. Yedi basamak üç ayrı safa görünüyor, üç ayrı safhada görünüyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde yedi tane velayet kademesi Vel Asr suresinde sadece bir bölüm oluşturuyor. İkisinin arasında bu açıdan büyük bir farklılık var. Allah-u Teala lafızla ruh arasında ruha verdiği değerin ne kadar büyük olduğunu Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturmuş. Vel Asr suresinde de kurtuluşun en üst basamağını, en üst standartlarını bir tek benim olarak gösteriyor. Öyleyse şimdi bu bölümlere bakalım. Ruhun öğretilmesi yedi tane safa oluşturur. Fena makamı birinci safa, beka makamı ikinci safa, züht makamı üçüncü safa, muhsinler makamı dördüncü safa, ulul elbap makamı beşinci safa, ihlas makamı altıncı safa, salah makamı yedinci safa. Kur'an-ı Kerim'in her biri bir ruhunu ifade eder. Yedi tane velayet kademesinin her birisi Kur'an-ı Kerim'in bir ruhunu ifade eder. Bunun ilk dördü fena, beka, züht ve muhsinler makamları daimi zikirden evvelki makamlardır. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde kitabın öğretilmesi olarak geçer. Fena makamı bir insanın ruhunun Allah'ta fani olması, Allah'ın zatının o kişiye meap olmasıdır. Ne diyordu Allah Teala? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyordu ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittihaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Hakka ulaşmak üzere mürşidinizin elini öptüğünüz gün sizin için hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o gün kendisine Allah'a ulaştıran yolu sırat-ı müstakimi

Ol iptal edilmiş diyor Allah Teala. Ve kimin ruhu bu yol üzerinden Allah'a varırsa o kişinin ruhuna Allah'ın zatı meab olur diyor, sığınak olur diyor. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi şöyle. Vallahi indehu hüsnül meab. Ve and olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Bütün ruhların son ikametgahı Allah'ın zatıdır. Hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de mutlaka Allah'a dönecekti. Sizler hayattayken bunu gerçekleştirip hidayete ermek şerefine sahip oldunuz. Öyleyse öldükten sonra ruhunuzu Azrail Aleyhisselam'a alıp zaten Allah-u Teala'ya götürecek. Hidayete ermiş olmayacaksınız. Kim olursa olsun insanlar, ister hidayet ehli olsunlar, ister olmasınlar, ölümden sonra ruhları mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Ama kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırdıysa, o kişi hidayete ermek şerefine nail olmuştur. Allah'ın evliyası olmuştur. Cennet saadetini garantilemiştir. Öyleyse Kur'an'ın birinci ruhu, ikinci ve üçüncü ve dördüncü ruhları kitabın öğretilmesi olarak basitlendiriliyor. Artık kitabın lafzı değil, kitabın ruhu öğretiliyor. Neden bundan bahsediyoruz? Çünkü artık manevi kavramlar başladı. Artık sırat-ı müstakimin ne olduğunu öğrendiniz. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a yapılan yolculuğun zahiri alemde yapılan bir yolculuk olmadığını, zahiri alemin ötesine taştığını, emr alemine ihtiva ettiğini görüyorsunuz. Öyleyse lafzı açtınız. Bu alemin ötesine geçtiniz. Ötesi gayb alemi, daha ötesi emr alemi. Allah Teala buyuruyor ki biz zemin katın tavanını yıldızlarla donattık. Birinci kattan, sırat-ı müstakimin birinci katından bütün bu yıldızlar alemi evren adını verdiğimiz sistem daha aşağıdadır. Sırat-ı müstakimin birinci katı bütün bu yıldızların ötesidir. Dikkat edin, 200 milyondan fazla güneş sisteminin var olduğu tespit ediliyor. 200 milyondan fazla güneş sistemi. Öyleyse bir sonsuz bizim dünyamız gibi gezegenlerin bir güneş sistemini oluşturduğunu düşünün. 200 milyondan fazla 250 milyon olduğu tahmin ediliyor. Böyle bir güneş sistemleri dizisi ve bizim galaksimiz sadece bunlardan bir tanesi, tek bir. Bu Allah-u Teala'nın yarattığı sistemse sırat-ı müstakimin birinci katının altında kalıyor zahiri alem olarak. Emr alemi ondan sonra başlıyor. Öyleyse dizaynı buna göre yaptığınız zaman Ali Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinin birinci kısmı kitabın öğretmesi Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu ihata ediyor. Bunlardan sadece birincisi insan ruhunun Allah'ın zatında ifna olması yani fena filan makamı. İkinci makam beka makamı. Gene fiziğin ötesinde bir olay. Allah'ın indi ilahisinde huzur namazının kılındığı mahşer meydanında tahtlar var. Altın tahtlar. Bu altın tahtlar yerden 4 metre yukarıdan başlar normal standartlardan. Toplam görüntüsü bir piramidi andırır. Neden? En alt kattaki tahtların sayısı en çoktur. Bir üstteki sırada daha az taht vardır. Daha üstteki sırada daha az taht vardır. Bu tahtlar en sonunda bir tek tahta kadar azalır. Ve böylece en çok en altta taht bulunan, daha az taht bulunan bir tahtlar dizisini ifade eder. Burası indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurundaki huzur namazının kılındığı yer. Ne oluyor? Dünyadan mı bahsediyoruz? Zahir alemden mi bahsediyoruz? Hayır. İndi ilahiden bahsediyoruz. Emr aleminden bahsediyoruz. Öylece fiziğin ötesindeyiz artık. Bu fiziğin ötesinde
birinci makam tatların sahibi olmaktan evvelki fena makamı, ikinci makamı Allah-u Teala bu şerefe erenlerin hepsine birer tane taht ihsan ediyor. Altın taht. Bu altın tahtların bir başka özelliği, en alttakiler som altın. Ondan sonra altınların üzerinde mücevherler başlıyor. Tahtların daha yukarı yükselmesine mücevherler çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. En üstte altın hiç görünmüyor. Altı altın ama sadece üstteki mücevherler görünüyor. İşte böyle bir tahtlar dizisinin sizlere ihsan edildiği makam beka makamı oluyor. Neden beka makamı? Beka kalmak demek. Ruhunuz ebediyen o tahtlarda kalacağı için Allah Teala bu makama beka makamı adını veriyor. Ruhların sonsuza kadar baki kaldığı makam. Velayetin ikinci makamı. Kitabın öğretilmesi devam ediyor. Kitap üzerindeki kitabın ruhu. Sonra üçüncü velayet makamı, zühd makamı. Bir gün günlük zikriniz günün yarısını aşıyor. Yani her gün kişi 12 saatten daha fazla tesbih, daha fazla zikir yapabiliyor. Tesbihle tesbihsiz ama her günkü zikri 12 saati aşıyor. İşte bu kişi artık zahit olmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de negatif zühdü vermiş. Diyor ki Yusuf suresinin, Yunus suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Yusuf suresi pardon, onlar diyor Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme, pek az bir bedele sattılar diyor. Burada bir şeye değer vermemek şeklinde ifade edilmiş negatif zühd. Peki bunun pozitifi ne? İşte pozitifi Allah'a liyakatinizi ispat etmek. Bilin ki kim en çok zikrederse o Allah'ı en çok sevendir. Bilin ki kim en çok zikrederse Allah'ın en çok sevdiğidir. Öyleyse zühdünüzün, pozitif zühdünüzün ispatı zikir attı bir müesseseyle tahakkuk eder. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa o kişi zahittir. Zühd makamının sahibi olur. İşte bu kitabın öğretilmesinin üçüncü safhasıdır. Ruhun da Kur'an-ı Kerim'in ruhlarının üçüncüsüne giriştir. Sonra Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhunda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Nisa 125'te diyor ki Allah Teala femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir insandan bahsediyor Allah Teala. Ne demek bu? Fizik vücudunun Allah'a teslimi, fizik vücudunun Allah'a ulaşmasını mı icap ettirir? Hayır. Fizik vücudunun Allah'a teslimi, fizik vücudunun ahsen olmasını ifade eder sadece. Ahsen olmak nedir? Birinci manası güzellerin en güzeli olmak. Ya ikinci manası? İkinci manası Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiil, hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olmak. Nefsin afetlerinde hala %9'luk bir afet grubu mevcut. Ama fizik vücut buna hiç aldırmıyor. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini olduğu gibi nefsinde hala %9 karanlıklar var olmasına rağmen onları dikkate bile almadan Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Yani fizik vücut Allah'a teslim olmuş. İşte bu birinci teslime kadar gelen, ikinci teslime kadar gelen fizik vücudun teslimine içeren hikmetten evvelki bu dört basamak, bu dördü Allah-u Teala'nın dizaynında
Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhunu ifade eder. Hikmetten evvelki 4 ruh. Sonra hikmet 2 kademeden oluşur. Ulu'l-Elbab makamı hikmetin 1. makamı. İhlas makamı hikmetin 2. ve son makamı. İşte bundan sonra hikmet makamına geliyor sonra. O kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olmuştur. Kitap öğretilmesi, Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhu tamamlanmıştır. Bundan sonrası 2 basamak hikmet ifade edecek. Hikmet nedir? Hikmetin manası hüküm sahibi olmak. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet gördüğünüz zaman onun kelimesel yapısının ötesinde skaladaki yerini tayin edebileceksiniz. Ha, bu ayet mi? Bu salattan bahsediyor. Bu ayet mi? Bu ihlastan bahsediyor. Bu ayetteki insanlar salihler. Bundakiler muhlisler. Bundakiler ulü'l-elbab. Kişinin bunu diyebilecek olan bir seviye göstermesi onun hikmet sahibi olduğunu gösterir. Hikmet 3 tane duvarı olan bir piramit gibidir. Hayır duvarı, 1. duvar. Tezekkür duvarı, 2. duvar. Hüküm duvarı, 3. duvar. Öyleyse bir piramit düşünün, 3 tane duvar olsun. Burası hikmet piramididir. Bu piramidin muhtevasına dikkatle bakın. Hayır neyi ifade eder? Nefsinizin yaptığı hiçbir davranışta artık derecat kaybetmiyorsunuz. Nefsiniz bütün boyutlarıyla ruhunuzun hasretleriyle dolmuş ve yalnız hayrı işliyor. Çünkü nefsinizde artık afet kalmamış ki nefsiniz şer işleyebilsin. İşte ulü'l-elbab basamağında nefsinizin kalbindeki bütün afetler ulü'l-elbab olduğunuz andan itibaren gitmiştir. Ve gittiği anda da hikmet sahibi oldunuz. Bir, ehli tezekkürsünüz. Yani daimi zikrin sahibisiniz. Ehli tezekkürden Allah-u Teala'nın muradı ne? İşte kitabın ruhu burada da kendisini gösteriyor. Diyor ki Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Feselü ehle zikri inküntüm la talimun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Hikmeti ifade eder bilmiyoruz özel. Zikir ehli Allah'tan sormak yetkisinin sahibidir. Ehli tezekkür olan zikir ehli, ehli tezekkür zikir ehli olmak demektir. Ehli tefekkürden her zaman ötededir. Ehli tefekkür tefekkür eder, düşünür, aklı bir yere kadar gelir, orada takılır. Daha ötesine o kişi ulaşmak isterse zanlarıyla ulaşır, hakikate ulaşamaz. Ama ehli tezekkürse kişi, nerede tıkanmışsa Allah-u Teala okunu derhal açar, ona çözümü gösterir ve kişi daha ötelerde Allah-u Teala'nın neyi demek istediğini yakalar. İşte burada lafız açılmıştır, aynı zamanda lafız aşılmıştır. Ruhun muhtevası içinde kişi daha ötelere ulaşmıştır. Ehli tezekkür hiçbir zaman ehli tezekkür olamaz normal standartlarda. Ehli tezekkür olabilmek daimi zihnin sahibi olmakla mümkündür. İşte kim daimi zikrin sahibi ise Allah'ın ona verdiği en az 2 mükafat var. 1. Kalp yüzünü mutlaka açar. 2. Kalp kulağını mutlaka açar. Allah'ın bütün söylediklerini işitir kişi. Madde 1. Allah'ın bütün gösterdiklerini görür. Öyleyse peki daha evvelde bir insan Allah'ın gösterdiklerini görebilir. Allah'ın işitirmek istediği işitebilir. Hikmet sahibi olmuş mudur? Olmamıştır. Hikmet sahibi olmanın temelinde hüküm vardır. Öyleyse kişi hüküm verebilecek hüviyette değilse kalp gözünün açılması onun hikmet sahibi olduğunu gösteremez. Öyleyse ulü'l-elbab makamı daimi zikre ulaştığınız ilk makamdır. Hikmetin sahibi olduğunuzu gösterir. Ve hikmet sahipleri başkalarından hayır açısından derhal ayrılırlar. Çünkü bütün davranışları sadece hayırdır. Çünkü nefslerinde afet olmadığı için şer işlemeleri mümkün değildir. Ve kim ulü'l-elbab olmuşsa Allah Teala ona zemin katı sadece gösterir. Gök katlarını o kişi ulü'l-elbab kaldığı sürece göremez.
Zaman hemen arkasından o kişi hikmet mertebelerinin ikincisi olan İhlas makamına ulaşacaktır. Ve İhlas makamına ulaştığı zaman da göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları Allah Teala tarafından birer birer bu kişiye gösterilecektir. Ne oldu? Allah Teala ona bütün gök katlarının sırlarını öğretti. Hikmetin ikinci ve son kademesi. Zahiri alemin sonuna kadar hikmet devam eder. Hikmetin birinci makamı olan Ülül Albab makamında zemin kat gösterilir. İkinci ve son makamı olan İhlas makamında göğün yedi tane katı gösterilir. Ve hikmetin ikinci makamı burada tahakkuk eder, biter. Kim göğün yedinci katını Sitre-i Münteha'ya kadar görmüşse, Allah-u Teala'na göstermişse, Allah onu tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söylediği kelimeleri tek tek tekrar eden bu kişi tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve Allah-u Teala onu irşat makamına tayin edecekse burada tayin eder. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Burası hikmetin ötesidir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği size daha öyle şeyler söyler ki hikmetin ötesini söyler ki siz onları bilemezsiniz dedi Allah Teala'nın işte bu velayetin 7. ve son kademesi olan Salah makamıdır. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah Teala kimi tövbeyle sonra davet etmişse onun başının üzerinde daire şeklinde bir nur belirir. 30 santime kadar küçülebilen, kocaman salonları kaplayabilen, bir genişliğe ulaşabilen bu nur, Salah nurudur. İşte Allah-u Teala'nın indinde 7. ruh Salah makamında tamamlanır. Burası velayetin en üst makamıdır. Salah makamı kişinin salihlerden birisi olmasıyla noktalanır. Allah Teala Velâ Asr suresinde "Metevâsâ bil hak" diyor. Hakkı tavsiye edenler ve en sonu diyor sabrı tavsiye edenler, nefslerini, bütün afetleri bitenler. Burası söylediğimiz üç makamı birden ifade ediyor. Hikmet makamları ve hikmetin ötesini. Ama Allah Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde söylediği şey, size öyle şeyler anlatır ki hikmetin ötesindedir ve siz onları bilemezsiniz. Burası sadece Salah makamını ifade ediyor. İşte Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde ruha verdiği önem, nefsin fizik standartlarının çok ötesine geçiyor. Lafzın çok ötesine geçiyor. Allah-u Teala lafzı size Allah'ın ayetlerini öğretir. Size kitap, sizin nefsinizi tezkiye eder. Demekle bitiriyor. Ruhu ise size kitap öğretir, hikmet öğretir ve hikmetin ötesini öğretir. Standartları içinde bildiriyor. 21 basamağa verdiği önemin daha fazlasını sadece 7 basamağa veriyor. İşte ruh Kur'an-ı Kerim'de bu kadar önemlidir. Ve hepinizin lafzı aşarak Kur'an-ı Kerim'in ruhuna girmeniz asıl. Ruhun da esası mutlaka daimi zikirle ulaşabileceğiniz hikmet basamakları ve hikmetin ötesi olan Salah makamı. Böylece hepinizin hem Allah-u Teala'nın cennetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı, yani Kur'an-ı Kerim'in hem lafzına hem de ruhuna sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri bize bir kasırımda inşallah doğru
1: Allah'a salli ala Muhammed. Hayrabil alemin ar-Rahmanir Rahim ve Hakim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sıratal mustakîm. Enâmte aleyhim dâilu mandûm ya yuhum ve lemmâdîn. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte yeni bir güzel günde, yeni bir mutluluk için bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Dünyanın neresinde olursanız olun, görüyorsunuz ki sizinle beraberiz. Bilgisayar aracılığıyla, radyo aracılığıyla, Allah'ın yardımıyla. Öyleyse Allah'ın bir güzelliğini daha beraber yaşamaya başlayalım. Konumuz Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 1.2.12.2. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'la olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel bir rızayla Allah tarafından oturtulduğunu düşünün. Ona layık olmak durumundayız. Öyleyse bunun gereklerini yerine getirdiğimiz zaman sonucun sadece mutluluk olacağını söylemek istiyorum. Allah'ın insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve bunun için kutsal kitapları indirmiş, bunun için peygamberler nasip etmiş, peygamber olan ve olmayan Resuller vazifeli kılmış. Hep arkasında insanoğlunun Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahlukunun mutluluğu yatıyor. İşte bütün ayetler insanların birbiri yol ilişkilerinde en iyi ulaşmalarını dizayn etmek üzere kurulmuş. Bakara Suresinin 278. ayet-i kerimesindeyiz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala buyuruyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezîne âminittekullâhe ve zerû mâ bakiye mine ribâ in kuntum mü'minîn. Allah Teala diyor ki ey iman edenler, âmili olanlar. Sevgili kardeşlerim, âmili olanlar diye başlıyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'a karşı takva sahibi olun. Eğer müminlerdenseniz faizden artık kalan şeyden sakının. Onun vakilesini almayın. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne diyor Allah Teala? Ey amini olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun diyor. Öyleyse burada iki tane birden Allah'a selamın açıklamamızı emrettiği iki tane konsept var. Birisi ameli olmak, ikincisi takva sahibi olmak. Ameli olmak, inanmak anlamına geliyor. Takva sahibi de olmak, sahibi olmak da korkmak, Allah'tan korkmak, çekinmek, sakınmak anlamına geliyor. Manaları bu. Ama Kur'an Kur'an-ı Kerim'deki manasına gelince orada durun. Kur'an-ı Kerim kavramları bütün boyutlarıyla veren tefsirciler ister. Arapça bilmek, Arapçanın gramerini bilmek, yüzlerce hadis bilmek, fıkıh bilmek, kelam bilmek tefsir için yeterli değildir. Tefsirin temelinde Allah vardır. Allah öğretir ve öğrettiklerinin başkasına öğretilmesini emreder. Öyleyse tefsir dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'deki kavramların lügat manasıyla değil, Kur'an'daki ayetlerde esas olan manasıyla değerlendirilmesini Allah-u Teala'nın hedef göstermeyenin sakınması yapar. Öyleyse kim tefsir yapabilir Allah'tan? Kur'an-ı Kerim'in aynı kavramın bütün ayetlerde kullanıldığı her türlü anlamını öğrenen kişiler. Allah'tan öğrenmek asıldır. Yoksa sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala bize şimdi size anlatacağım şeyleri öğretmeseydi, o zaman biz de bugünün normal din alimlerinden hiçbir farklılık gösteremezdik. Ama hamdolsun ki öğretti. Ve amin olmak deyince bunun takva ile yakın ilişkisini, her birinin ayrı bir kademeyi ifade ettiğini sizlere de öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse buradaki bu ey amin olanlar takva sahibi olun ifadesi size hangi ayeti hatırlatıyor? Hemen hatırlayacaksınız. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe diye başlıyor olay. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Vebtegu ileyhil vesilete diyordu Allah Teala orada. Ve ona Allah'a ulaşmaya vasıta olacak olan kişiyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Öyleyse Allah-u Teala aynı standartlarda başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya eyyühellezine aminu ettekullâhe. Aminu ettekullâhe. Ya eyyühellezine aminu ettekullâhe. Amin olmak ne demektir? Allah'a inanmak, evet, amin olmanın standartları içinde var. Öyleyse her Allah'a inanan amin olur, hayır. Amin olmayı Allah'a inananlardan ayıran özellik, kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki bir dileğin sahibi olmasıdır. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o amin olur. Allah'a inanmayan kişi ruhunu Allah'a ulaştırabilmeyi, Allah'a ulaştırmayı dileyebilir mi? Eğer Allah'a inanmasaydı, bunu dilemesi hiçbir zaman mümkün değildi. Çünkü ulaştıracağı yer Allah. Allah'ın var olduğuna, ruhunun Allah'a ulaşabileceğine inanan birisi bu. Öyleyse amin olmak, bir, Allah'a inanmayı gerektirir, yetmez. İki, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesini gerektirir kişinin. Bunun da bir hususla desteklenmesi lazım. Kişi ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına kesin olarak inanmalıdır bunun için. Öyleyse Allah'a Allah'a inanan bir kişi var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir kişi var. Ve mezhebe ulaşmanın üzerine tam 11 defa farz olduğuna inanan bir kişi var. Yetmez. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştıracağına inanıyor. Öyleyse amin olmanın standartları, bakınız, sadece Allah'a inanmaktan ne kadar öteye geçti. Peki bu kişi mümin midir? Hayır. Bu kişi ancak mürşidine ulaştığı takdirde Allah-u Teala'nın kalbinin mührünü açacaktır. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alıp dışarı atacaktır. Kalbinin içine imanı yazacaktır. O zaman bu kişi mümin olacaktır. Öyleyse kuru kuruya bir inanmak, Allah'a inanmak hiç kimseyi mümin yapamaz. Mümin olmak için inananların evvela amin olması lazım. Ruhlarını Allah'laştırmayı dilemeleri lazım. Ondan sonra mümin olabilirler. Mürşitlerine Allah-u Teala onları mutlaka ulaştıracaktır. Ulaştıkları zaman ancak o zaman mümin olabilirler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyi öylesine güzel düzen etmiş ki Allah-u Teala. Ona sadece tanıdıkça daha çok, daha çok, daha çok aşık olacaksınız, hayran olacaksınız. Öyleyse amin olmakla takva sahibi olmak arasındaki ilişkiler var mı? Kesin. Amin olmanın her basamağı, takva sahibi olmanın her basamağına eşittir. İşte Maide Suresi 93. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, ya ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Sonra gene amin olun, gene takva sahibi olun. Sonra gene amin olun, gene takva sahibi olun. Sonra ıslah olun. Sonra gene amin olun, ıslah olun ve takva sahibi olun. Biliyorsunuz ki amin olanlar zaten başlangıç takvasının sahibidir. Yeniden takva sahibi olacaklarsa bu ön takvanın sahibi olmalarını ifade eder. Yani müşriklerine ulaştıkları andaki ikinci amini olmayı. Burada kişi amini olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıç takvasının sahibidir. Ve Allah onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman ön takvanın sahibi olacaktır. Yani takvalardan ikincisi. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Nefsi teskiye olmaya başlayacaktır. Fizik vücudu Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Yedi kademedeki teskiyeden sonra ruh yedi tane gök katını açmış, Allah'a ulaşmış olacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşıp da Allah'ın altında yok olursa, bu o kişinin gerçek anlamda takva sahibi olduğunu ifade eder. Nefsi teskiye olduğu için takva sahibi olmuştur. Fizik vücudu Allah'a kul olduğu için takva sahibi olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifne olduğu için, yani ruh Allah'a gerçek anlamda Allah'ın zatında yok olarak teslim olduğu için. Kişi bir ayrı takvanın sahibi olmuştur. Necm Suresinin 32. ayet kerimesine göre boşuna nefsinizi tezkiye ettiğinizi söylemeyin, iddia etmeyin. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir diyor. Öyleyse sadece nefs açısından nefslerin Allah'a ezelde verdiği yemini yerine getirenler takva sahiplerindir. Peki Ruh Suresinin 31. ayet-i kerimesi ne diyor? Münimine ileyhi ve ettikun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Demek ki ruhunu Allah'a döndürenler, ulaşanlar Allah takva sahipleri. Peki Bakara suresi 21. ayet-i kerimesini ne söylüyor? Ya eyyühen nâsü bin rabbikü vellezî halekâküm leâlekum tettekûn. Ey insanlar! Allah'a sizi yaratan ve sizden başkalarını da yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Öyleyse bu kademe takva sahibi olduğumuz gerçek takva üç ayrı cepheden birden teşekkür eder. Ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olmuştur. Hidayete ermiştir. Fizik vücudumuz ve nefsimiz hidayetin yarısını aşmıştır. Fizik vücudumuz şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Yarıdan daha fazla Allah'a kul olmanın da yarıdan fazlasını geçmiştir. Nefsimizin de durumu aynıdır. Nefsimiz teskiye olmanın %51'ini tamamlamış, geriye 49'u kalmıştır. Nefsin kalbine Allah'ın nurları %51 oranında gelip yerleşmiştir. İşte burası takva sahibi olduğumuz yerdir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse takva sahibi olmak, bu gerçek takvadır. Nefsimizin tezkiyesi, ruhumuzun Allah'a ulaşıp teslim olması, fizik vücudumuzun şeytan olmaktan kurtulması. Ama bitmiyor burada. Kesimlerden İslam olmanın sadece birincisi tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Birinci takvanın, normal takvanın sahibi olduk. Sonra fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Ne zaman? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başladığı zaman, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başladığı zaman fizik vücudumuz da Allah'a kul olur. Allah'a teslim olur. Böylece ekber takvanın sahibi oluruz. Ruhumuz da Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. Ruhumuz da ve içimiz de Allah'a kul olmuştur. Allah'a teslim olarak. Ve bunun ötesinde nefsimizin de Allah'a teslim olması söz konusu. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olur. Ve bize zemin kat gösterilir. Ulyelbap makamında. Sonra birinci gök katından itibaren bütün gök katları gösterilir. İhlas makamında. Ve ihlas makamında Allah'a nefsimiz de teslim olur. Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Emen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki diyor Allah Teala veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte burası ekber takvadır. Kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. Geriye sadece nefsi kalmıştır. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْسِنَ لَيَحْسِينَ لِنَفَاءِ. Onlar emrolunmadılar Allah'a nefsini halis kılan ve böylece nefsini Allah'a teslim eden, bunu hanifler olarak gerçekleştiren lerden olmakla emrolundular. Öyleyse nefsimiz de aksin oluyor. Nefsimizdeki bütün afetler kayboluyor. Ve böylece hedefe ulaşıyoruz. Üç teslim de tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun teslimi, fizik vücudumuzun teslimi, nefsimizin teslimi. Takva, ekber takva, azim takva. Ondan evvelki kademelerde de başlangıç takvası ile ön takvasını görüyoruz. Tüm bu standartlardan sonra Allah-u Teala diyor ki ribadan, faizden kalan bakiyeyi bakiyeden sakının diyor. Hazır edin. Biliyorsunuz ki faiz, riba, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor ki faiz, riba haramdır, ticaret helaldir. Geçen sefer bundan bahsetmiştik. Burada Allah-u Teala faizin sonucundan bahsediyor. Diyor ki sakın faizin artık kalan şeyi yemeyin. Ondan sakın. Allah razı olsun. Bakara Suresi'nin 279. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Fe in lem tef'alu fe zenu bi harbin minallah ve resulihi. Ve in tübtüm fe leküm ru'usu emvalikum. La tazlimune. Ve la tuzlemun. Allah Teala buyuruyor ki eğer böyle yapmazsanız yani size yasak ettiğim halde faizi ve onun bakiyesini yerseniz o zaman Allah'a ve onun Resulüne karşı savaş açtığınızı bilin. Ve eğer tövbe ederseniz sermayeniz, ana malınız sizindir. Artık ne zulmeder ne de zulme uğrarsınız. Yani bundan sonra. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Kim faiz yerse ve faizin bakiyesini yerse o zaman o kişi Allah'a ve Resulüne karşı savaş açmış olur. Allah Teala burada çok açık olarak faiz yeminin Allah'a karşı savaş ve onun Resulüne karşı savaş olduğunu söylüyor. İster yaşamakta olan peygamber Resul olsun, ister yaşamakta olan peygamberlerin bulunmadığı devrede yaşayan bir veli Resul olsun, netice değişmez. Hem Allah'a hem onun o devredeki Resulüne savaş açılmıştır. Faiz edilerek savaş açılmıştır. Allah-u Teala diyor ki ama eğer tövbe ederseniz o zaman ana paranız yani şu faizi verdiğiniz paranız tövbeyi yaptıktan sonra artık o sizindir. Sakın onun ötesinde kazandıklarınızı yemeyin diyor Allah-u Teala faizle kazandıklarınızı. Ve Allah-u Teala ve onun kiramen kâtmin melekleri size asla zulmetmezler. Siz de başkalarına böylece zulmetmekten kurtulursunuz diyor Allah-u Teala. Siz de başkalarına zulmetmezsiniz diyor. Ne size zulmedilir ne de siz başkasına zulmedersiniz. Öyleyse kim başkasından faiz alıyorsa o faiz aldığı kişiye zulmetmiştir. Kim başkasına faiz vermişse o da faiz alan tarafından zulmedilmiştir. Aynı zamanda kendi nefsine de kendisi faiz yerek zulmetmiştir. Allah razı olsun. 280. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim ve in kâne zû usrat fe nizratun ila meysera. Ve en tesaddeku hayrun lekum in kuntum ta'lemun. Diyor ki Allah'a, eğer borçlu sıkıntıda ise, darda ise, eli darsa, parası yoksa yani borç alanın, artık onun bir kolaylığa ermesi için erteleyin.

Eğer alacağınızı sadaka olarak bağışlarsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer bir bilmiş olsanız diyor Allah Teala. Eğer borçlu sıkıntıdaysa, eli darsa, parası yoksa, artık onun bir kolaylığa ulaşması için bolluğa doğru. Bu parayı bir de ona bağışlarsanız, o zaman çok daha güzel bir şey yapmış olursunuz diyor Allah Teala. Daha hayırlıdır. Ah, bunu bir bilmiş olsaydınız diyor Allah Teala. Birçok insan Allah'ın söylediklerini bir kenara bırakıp da şeytanın söylediklerini hep düşünür. Doğru olduğunu zanneder. Oysa ki şeytanın bütün söyledikleri sadece yalandan ibarettir. Sevgili öğrenciler, siz de yapsaydınız. Yalnız sizi mutsuz etmek için çalışır. Bütün gayesiyle başkalarıyla aranızı açmak ister. Bütün gayretiyle sizlerden Allah'ın yolundan sapmanızı ister. Sizleri Allah'ın yolundan saptırmak ister. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, öyleyse şeytan borçluya alacaklıya para vermemesini, alacaklıya da borçludan alacağını zorla tahsil etmesini, her vesileyle onları hatırlatır, onları teçhiz eder. O istikamette cihazlandırıp kavgaya sürüklemek ister. Ve gayesi bütün insanların birbiriyle kavgalı olmasıdır. Böylece Allah'ın emirlerini unutmalarıdır. Dikkatlerini, gayretlerini birbiriyle kavgalı olduğu insanlara tahsis ederek Allah'ın yolunda ilerlemekten insanları men etmeleri. İşte iblis bunu yapar. İnsanları Allah'ın yolunda ilerlemekten, Allah'ın zatına doğru ulaşmasına, o kişinin evliya olmasına mani olmaktan geçer. Öyleyse iblisin yolu bu yoldur. İnsanların mutluluğuna mani olmak, engel olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah Teala'nın yolunda olan bir insan bütün bu sevdiklerimiz güzellikleri tepeden tırnağa yaşamakta olan birisidir. O borç verdiği zaman borçlu borcunu ödeyemez durumdaysa ona kolaylık gösterir. O böyle bir durumda verdiği borcu bağışlar. Sevgili öğrenciler, bilgiler ve dinleyenler.

Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 281. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim. Vetteku yevmen turcevune fihi ilallahi sünnet ve fa küllü nefsin ma kesebet ve hüm la yüzlemun. Allah'a döndüreceğiniz ve sonra herkese kazandığının, yani iktisap ettiği derecelerin karşılığının ters tamam verileceği bir günden sakının. Ve onlara zulmedilmez diyor Allah-u Teala. Öyleyse ne demek istiyor acaba Allah-u Teala burada? Kıyamet günü hepimiz hangi devirde ölmüş olursak olalım, kıyamet kainatın sonu, son günü. Partiküllerin zamanın başlangıcından itibaren ulaştıkları, büyüttükleri kainat artık partiküllerde yetişimlerinizi kalmadığı için yok olacak. Büyüme duracak kainatın ve durduktan sonra da gravitasyon, yer çekimi kuvveti başlayacak. Ve büyük kütleler küçük kütlelere çekecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir düzeyde büyüme durmuş, küçülme başlamıştır. Küçülme kimin hayatının bulunduğu noktaya zamanı geri getirirse o kişi hayattadır ve Allah'ın indi ilahisine doğru süzülür. Ve herkes mahşer meydanında toplanır. Sonra burada Allah-u Teala bizi ikinci defa öldürür ve ikinci defa diriltir. Herkes aynı yaştadır. Cennet veya cehennem hayatını yaşayacak enerji bedenlerden çıkmışlardır. Ve bu standartlarda indi ilahiye ulaşırlar. İndi ilahiye de hayat filmleri gösterir kendilerine. Rakamlı kitapları, yani üzerlerinde derecat olan, kazandıkları ve kaybettikleri derecat gösterilen hayat filmlerini görüyor. Herkes kendi hayatının filmini. İşte Allah-u Teala ayette ondan bahsediyor. Kazandığınız ters tamam verileceği bir günden sakının diyor. Bakacaksınız ki sizin o gün yaptığınız fiil düşünce standartlarıyla karşılaştırarak bir hükme varacaksınız. Çünkü düşüncelerinizin de filmi çekilmiştir. İki film arasındaki irtibattan hangi hatayı, hangi şartlar altında ne kadar o hatayı kast ederek, özellikle o hatayı günah işlemek isteyerek yaptığınızı Allah-u Teala net olarak size gösterir. Çünkü hayatınızda her şey görünür. Ve tabii böyle bir dizaynın akabinde bir sonuçla karşı karşıya olur kişi. Derecelerinin taslam olması. Çünkü kişi elindeki mizanla, bu mizan böyle bir elektronik sistemdir ki, kompütür, ilahi kompütür sistemidir ki kainatta mevcut bütün günahlar ve bütün sevaplar oranlıdırlar. Yetmez. Hangi sahip ve sebebin altında, hangi kastın altında o fiil işlemine dair bütün alternatifler orada vardır. Ve görürsünüz ki Allah-u Teala size kıl kadar bir hardal tanesi kadar zulmetmemiştir. İşte karşılığının böylece amellerinizin karşılığının tas tamam, eğer negatif bir amelse başkalarına zarar verdiyseniz veya nefsine zümrettiyseniz derecat kaybediyorsunuz. Olay sıfırlanıyor. Eğer bir hayır işlediyseniz o zaman da derecat kazanıyorsunuz. Gene karşılığı ödenmiştir.
hesap sıfırlanıyor. Ama o günden diyor Allah Teala sakının, kıyamet günü gelecek.

yaptıklarınızı huzurlarınız söyler. Huzurlar hareketleriyle, davranış biçiminizle yaptıklarını açık bir şekilde söylemiş, itiraf etmiş olacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, kıyamet günü Allah-u Teala diyor ki hiç kimsenin yaptığı, ne kadar gizli olursa olsun yaptığı başkalarından, kim onları görmek istiyorsa gizli kalamaz diyor. O gün herkes, herkesin sırlarına vakıf olacaktır diyor. İşte böyle bir düzeyde hayat filmlerimizdeki her şeyin görülmesi söz konusu. Her şeyin en güzel olması söz konusu. O gün iki defa öldürülmemiz, iki defa da dirilmemiz söz konusu. Eğer kıyamet günü yaşayan biriysek, eğer daha ölmüşsek zaten birinci ölümü yaşamışızdır. Sonra kıyamet günü sura ötürmekle başlar ve aynı anda büyüme durur. Sonra gravitasyon başlar. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Allah-u Teala dünya güneşle birleştiği zaman diyor, ay dünya ile birleştiği zaman diyor. Halit'e işaretler Kur'an-ı Kerim'e bütün olarak girmiş. Ve Allah-u Teala kıyamet gününden bahsedildiği zaman orada herkese gerekli olan her şeyin vereceğini, kimseye haksızlık yapamayacağını söylüyor. Siz öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara Suresi'nin 282. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu iza tedayentüm bi deynin ila ecelin müsemmen fektubu vel yektub beyneküm katübün bil adli وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُوبَ كَبَا عَلَّبَ قُلَّهُ فَلْيَكْتُوبُ وَلْ يُمْلِي لِلَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّكُ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَافِيهًا سَف۪يهًا اَوْ ضَعِيفًا اَوْ لَا يَسْتَتِعُ اَنْ يُمِلَّ كُوَى فَالْيُمِلْ مِلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُ شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُولَيْنِ فَرَاجُلٌ وَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَدِلَّ اِنْدَاهُمَا فَتُزَكِّرَ اِنْدَاهُمَا الْاُخْرَى وَلَا يَبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُ اَنْ تَكْتُبُهُ صَغِرًا اَوْ كَبِرًا اِلَى اَجَلِسْ ذَارِكُ اَكْسَتُ اِلَّ اللّٰهِ وَاَكْبِرُ لِشَّهَادَةِ وَاَنَّا اَلَّا تَرْتَبُ اِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَذِيَةً تُدِرُونَهَا

0: aleyküm felleyse aleyküm günahün ella tektubiha ve eşhidu iza tebayetüm ve la yudarra katibün ve la şehin ve in tef'alu fe innehu füsukun bikum fettekullâhe ve yuallimukumullâh vallâhü bi külli şeyin alîm. Allah Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler, aminu olanlar diyor orada. Ya eyyühellezine aminu. Ey aminu olanlar. Diyor ki birbirinize belli bir süreye kadar, belli bir zaman parçasına kadar borç verdiğinizde onu yazın. Yani bir borç senedi vücuda getirin. Aranızdaki bir yazıcı da onu adaletle yazsın diyor. Yani hem bir borç senedi yapacaksınız hem de onun dışında yazıcı da sizin birisiyle aranızda oluşan bu borç akdini yazması söz konusu olması lazım diyor. Mutlaka yazıcılar da katipler de yazmalı diyor bunu. Ve diyor ki yazıcı da Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin. Öylece yazsın. Allah neyi öğretiyor? Kur'an-ı Kerim'le öğretiyor. İşte bu tür muamelatın hepsinin öğretildiği ilmin adı fıkıh ilmidir. Ve fıkıh ilmi incelik isteyen dünyadaki işlemleri, insanların nasıl halletmeleri gerektiğini bildiren bir ilim dalıdır. Zamanımızda da bu konunun alimleri hamdolsun ki var. Bir borç akdi yapıldığı zaman, bir borç akt edildiği zaman bir borçlu vardır, bir alacaklı. Ve bunun Allah-u Teala mutlaka bir borç senedine dayanmasını istiyor. Bir. İkincisi, bunun dışında bir de yazıcılar tarafından da yazılmasını istiyor. Ve Allah nasıl öğrettiyse öyle yazılmasını istiyor. Belki buradaki yazıcılardan muradı zamanımızdaki noterler. Yazıcı da diyor Allah-u Teala biz kendisine nasıl öğrettiysek Allah Kur'an-ı Kerim'iyle bütün insanlara neler yapması lazım geldiğini öğretiyor. O da aynını yapsın diyor. Belki zamanımızın noterlerini kastediyor. Bir de üzerinde hak bulunan da yazdırsın. Yani borçlu olan da bu borcu aldığını ve başkasına şu kadar para borçlu olduğunu yazdırsın diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir noterde eğer iki taraf bir araya gelir de birisi borçlu birisi alacaklı olarak bunu bir alacak senedi gibi noter özünde bulabilir senede bağlanırsa o buradaki ifadenin neticesini oluşturuyor. Ve borçlu da Rabbi olan Allah'ın Allah'a karşı takva sahibi olsun diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın burada istediği şey kişinin yine takva sahibi olması, Allah'a ulaşmayı dilemesi, ruhunu Allah'a ulaştırmak için önce mürşidine ulaşması, ikinci safa ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'a teslim etmesi, üçüncü safa fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi, dördüncü safa nefsini Allah'a teslim etmesi ve ötesi selam makamı beşinci safa. Bu safhaların hepsini bütün insanların yaşamasını istiyor Allah Teala üzerimize farz kılmış Allah'a teslim olmayı.
1: So, insanlar eğer Allah'ın dinini yaşarlarsa, ruhlarını da, beslerini de, nefslerini de Allah'a teslim edip, Allah'ın dinini insanlar yaşarlarsa, ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman yeryüzü bir adalet dünyası olur. Çünkü kim takva sahibi olursa, hele azim takvanın sahibi olursa, o kişinin yaşındaki bütün afetlerden kurtulmuştur. Artık onun bir başkasına zarar vermesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Böylece Allah Teala ne emrediyorsa onların hepsini o kulların yapması açık bir şekilde bu ayet-i kerimede emrediliyor. Hiçbir şeyi söylüyorsak onların hepsini yapsın. Hiçbir şeyi eksik bırakmasın diyor Allah Teala. Denize dahil olan kişi, yani borçlu olan kişi bir sefih ise, yani malını ve parasını akılsızca boşuna harcayan bir kişi ise, veya zayıf bir kişi ise, yani iradesi böyle bir şeyi yapmaya yetmiyorsa, veya o kişi onu yazacak olana söyleyip onu yazdıramayacak derecede bir bunalım içindeyse veya bir büyük problem varsa, yazıcılar da hazır olduğu halde onlara yazdıramayacak durumdaysa, velisi onu adaletle yazdırsın diyor Allah-u Teala. Yani her borç işleminde kiminle bir borç işlemi yapılırsa yapılsın mutlaka yazıya dökülmesini Allah-u Teala emrediyor bu ayet-i kerimesinde, Bakara suresinde 282. ayet-i kerimesi. Ve Allah Teala erkeklerinizden iki şahidi de şahit tutun diyor. Sadece kağıt üzerinde yazılması yetmiyor. Ayrıca erkeklerinizden iki tane de şahit olsun diyor. Hem borçlu yazacak, hem alacaklı yazacak, hem ikisinin yazısını birleştiren bir yazıcı da, katip de gene yazacak. Borçlunun, alacaklının ve katibin beraberce hazırlayacakları bir şey veya ayrı ayrı hazırlayacakları üç tane yazı bu borç akdine şahit olacak. Eğer kişinin gücü buna yetmezse, söyleyemeyecek durumdaysa, mesela dilsizse, o zaman velisi kimse onun, o kişinin, onu adaletle yazdırsın diyor Allah Teala. Ve iki tane de erkeği şahit tutun diyor. Şahitliği de Allah Teala getirmiş, garanti altına almış borcu. Eğer iki erkek bulunamıyorsa diyor Allah Teala, o takdirde şahitlerden razı olacağınız bir erkek, ikisinden biri unutursa, yoldan saparsa, diğerlerinin durumunu hatırlatması için iki kadın olsun diyor şahit. Birisi unutursa öteki ona da hatırlatıp kendisi de zaten aklındadır. Böyle yapacaklar. Hatırlamanın temin edilmesi için iki tane. Allah Teala diyor ki şahitlere gelince diyor, onlar da davet edildikleri zaman kaçınmasınlar. Mutlaka davete icabet etsinler diyor. Borç büyük olsun, küçük olsun, vadesine kadar onu yazmaktan uzatmayın. Küçücük bir borç da olsa mutlaka bir kağıt, bir ispat belgesi, bir delil olmalı diye Allah-u Teala emrini vermiş. Bu Allah'ın katında bu hareket, yani bu tarz bir müessese. Borçlunun borcunu yazıya dökmesi, bir, alacaklının alacağını yazıya dökmesi, iki, bir yazıcının bu iki işlemi de ihtiva eden bir yazıyı kendisinin yazması. Yani tıpkı zamanımızda eğer bir borç akdi bir notar huzurunda yazılıyorsa, o zaman borçlu da orada yerini alır. Borç senedinde, noter tarafından yapılacak olan bir senedinde, alacaklı da o senedinde yerini alır. Noter de onu tasdik eden, yazan ve böylece üç tarafın birden bulunduğu bir kağıttan üç ayrı nüsa, üç kişide de ispat vesikası olarak varlığını devam ettirir. Allah Teala diyor ki, şahitler davet edildikleri takdirde gelmekten kaçınmasınlar. Mutlaka şahitlik görevini yapsınlar diyor Allah Teala. Borç büyük olsun, ister büyük borç olsun, ister küçük borç olsun, vadesi de dahil olmak üzere borcun miktarını, borcun borçlusunu, borcun alacaklısını, borcun vadesini bir bir yazmalısınız diyor Allah-u Teala. Böyle bir şeyden sakın usanmayın diyor. Bu davranış biçimi Allah'ın katında daha adaletli ve şahitlik için en sağlam, kuşkulanmamız için de en yakın olanıdır. Şahitlik için en sağlam diyor. Neden? Ya iki tane erkek veya bir erkek iki tane hanım, üç tane şahitten bahsediyor Allah-u Teala. Şahitlerin olması lazım. Yetmez. Yazıcılar var. Yetmez. Borçlu var. Alacaklı var. Yazıcı da, borçlu da, alacaklı da yazmak mecburiyetinde ve şahitlerin huzurunda yazmak mecburiyetinde. Şahitler de çağrıldıkları zaman oraya imza atmak zorunda. Bu diyor Allah-u Teala'nın katında daha adaletlidir diyor. Neden? Çünkü adaletsizliğin oluşmasına mani olan bir tedbirler planı devreye giriyor. Ancak aranızda devretmeye hazır bulunan peşin bir ticaret söz konusu olmuşsa, bir alım satım söz konusuysa, bunu yazmamaktan dolayı sizin üzerinize bir sakınca, bir problem yoktur, bir günah yüklenmez diyor Allah Teala. Yani iş peşin para ödeyerek bir beyakta yapılmışsa, bir ticaret oluşmuşsa, bu bir tarafın malı vermesi öbür tarafın da parayı vermesiyle tamamlanır. Burada bir borç akdi oluşmadığı için bunu yazmak gerekmez. Bu yazılmadığı için de üzerinde bir sorumluluk oluşmaz. Alım satımda da Allah Teala diyor, biatta da şahit tutun. Yani biat etme işlemi başka şahitlerin huzurunda yapılmalı diyor Allah Teala. Alım satımda da eğer anlaşma vadeye dayalıysa mutlaka şahitle yapın diyor. Ayrıca borçlu sakın ola ki yazıcıya da şahitlere de zarar vermeye kalkmasın diyor. Yani hem şahitler hem borçlu böyle bir şeyde emek sarf ettiklerine göre bir başka açıdan onlara emeklerinin karşılığı olan paranın verilmesi söz konusu olsun diyor Allah-u Teala. Böyle bir durumda bir noter işlemini düşünün. Noter var, alacaklı var, borçlu var, iki veya üç tane de şahit var. Hepsi kağıtları ayrı ayrı imzalıyorlar. Böylece iki şahidin veya üç şahidin huzurunda, noterin huzurunda veya iki kişi tarafından bir borç akdi vücuda getirilmiş oluyor. O zaman noterin de bedeli ödenecek, şahitlerin de bedeli ödenecek ve kimseye bir zarar verilmeyecek. Eğer bir zarar ederseniz diyor, yaparsanız, yani haklılara hak ettikleri ücreti ödemezseniz diyor Allah-u Teala, o mutlaka bir fısk oluşur sizin üzerinde diyor. Fıska düşersiniz diyor. Borcunun hakkını koruyamazsınız, alacaklının hakkını koruyamazsınız. O zaman siz kendinizi bir fıska düşmüş sayılırsınız diyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a takva sahibi olun. İşte gene takva sahibi olmak. Allah size mutlaka öğretiyor ve Allah her şeye alimdir diye Allah-u Teala burada ayet-i kerimeyi bitiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler ve öğrenciler. Allah-u Teala'nın hepinize cennetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek borçlu olduğunuz takdirde mutlaka borçlarınızı ödemenizi Allah-u Teala'nın sağlamasını dileyerek alacaklı olduğunuz takdirde karz alsanız yaparsanız sizin için en uygununu yapmış olursunuz işaretiyle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın indinde en güzelini yapmış olursunuz. El-Fatiha ve As-Salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. O her şeye kadirdir. O Allah Teala bizlere bir arada olmayı bahşetti bir defa daha. Bugünkü konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek bir dönüm noktasıdır. Olmazsa olmaz bir mutlak gereklilik. Bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır ya da dilemez. O zaman da mutlaka cehenneme gider. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez.
2: Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse Allah Teala'nın hepimizden dilediği şey hiçbir zaman güçlük değil. Öyleyse Allah Teala hepimizi mutlak olarak cennetine almak istiyor. Hedefi bu. Ama bunu sizlerin iradesine bırakmış. Kendi iradenizle doğru seçimi yapmadığınız takdirde bütün Allah'a açılması lazım gelen kapılarınız kapalı olarak kalacak. Doğru seçimi yaptığınız, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bütün Allah'ın kapıları açılacak. Buna mukabil şeytanın kapıları kapanacak. Başlangıçta şeytanın kapıları açık, Allah'ın kapıları kapalı. İradenizi kullanmadıkça bunların değişmesi mümkün değil. İradenizi mutlaka Allah'a ulaşmak istikametinde kullanmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu üzerinize asli vazife. Dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz mutlaka geleceğiniz yer cehennemdir. Allah sizin için kolaylık diliyor diyor Allah Teala. Daha kolay ne var ki? Eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsanız sadece bir tek dilek sizi Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse daha kolay ne var ki? Bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet. Mutlak cennet. Öyleyse Allah-u Teala demek gerçekten bize, bizim için zorluk dilemiyor. Allah-u Teala gerçekten bizler için kolaylık diliyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir dileğimize karşılık bizi sonsuz bir mutluluğun içine, milyarlarca, trilyarlarca süre zaman parçasında devam edecek olan bir cennet hayatına ulaştırıyor. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen insanların adı amene olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onlara amene olanlar diyor. Bu konunun başlangıcı. Yedi kademe amene olanlar hep bu isimde devam eder. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci amen olma noktasındasınız. Mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 10 tane insanla ikinci defa amen olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü defa amen olursunuz. Fizik vücudunuzu muhsin olarak Allah'a teslim ettiğiniz zaman dördüncü defa amen olursunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman beşinci defa amin olursunuz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı defa, bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci defa amin olursunuz. Öyleyse amin olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Ey öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ey benim aziz kardeşlerim, Allah-u Teala Vel Asr suresinde şöyle buyuruyor: Vel Asr, asra yemin olsun ki İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezine amenu. Ama amen olanlar hariç. Amen olanlar hüsranda değillerdir. Peki hüsranda olsalardı ne olacaklardı? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Mümin 102'de Allah-u Teala mizanlarını kurduğunu kıyamet günü, sevap tartlarının fazla olanların cennete gireceklerini, ebedi yamada kalacaklarını söylüyor. Mümin 103'de de diyor ki, kıyamet günü kimin günah tartıları fazla gelirse veya sevap tartıları hafif gelirse, o zaman diyor, onlar hüsranda olanlardır. Onların yani günahları sevaplarından fazladır. Onlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Veyse amen olma muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın bir dizaynının mevcut olduğunu görüyoruz. Kim amen olursa onlar nefslerini hüsrana düşürmekten kurtulmuş olanlardır. Gelecekleri yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amen olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması. Ne sağlar? Mutlak cennet saadetini sağlar. Nasıl bir olgu görüyoruz burada? Allah'ın dizaynı insanlar için onları mutlaka kurtuluşa ulaştırmak üzere dizayn edilmiş ve Allah-u Teala amin olanların mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğunu söylüyor. Allah'a mülaki olanlar, mülaki olacaklarını söylüyor. Mülaki olurlarsa ne olur? Mülaki olurlarsa ruhlarını Allah'a ulaştırırlarsa, Rablerine geri dönerlerse onların gidecekleri yer Allah'ın cenneti olur. İşte Fecr 27, 28, 29, 30. Ya eyyetühen nefsün mutmainneti irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fetvili fi ibadiyi ve tuvili cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, böylece Rabbine dön. Ey fizik vücut, şeytanı kul olmaktan kurtul. Bizim kullarımızın arasına gir ve cennetime gir. Rabbine geri dön diyor. Ruh için Allah Teala sonra da fizik vücut diyor ki ve cennetime gir. Ali İmran Suresinin 176. ayet-i kerimesinde bakayım 176 mıydı 76 mıydı emin olamadım.

Allah Teala 176. 76. ayet-i kerimesinde Ali İmran suresinde diyor ki: Bela, öyle değil. Men evfa bi ahdihi, kim ahdini ifa ederse ve teka ve takva sahibi olursa, fe innallahi yuhibbul müstakin, Allah müstakileri, takva sahiplerini sever. O kişi takva sahibi olur, takva sahiplerini sever. Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin cennete geleceğini kesinleştiriyor. 198. ayet-i kerimesinde gene Ali İmran suresinin bir defa daha kesinleştiriyor. Öyleyse kim ahdini yerine getirirse, yani ruhunu da fizik vücudunu da Allah'a teslim ederse, o zaman o kişi takva sahibi oluyor. Peki yerine getirmezse ne oluyor? Onu da 76'da 77'de söylüyor. İnnellezîne yeşterûne bi ahdillâhi, Allah'ın ahdini satanlar, Allah'ın ahdi ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmemizi emreden ahd. Ve eymanihim, ve yeminlerini böyle satanlar az bir bedele, semenen kalilen, az bir bedele, ülâke lâ haleke lehum fîl âhireti, onlar için ahirette bir kurtuluş yoktur. Onlar ahirette nasipsiz olanlardır. Yani gidecekleri yer Allah'ın cenneti değildir, cehennemdir. La yükellimuhumullahi, Allah onlarla konuşmaz. Ve la yenzuru ileyhim, onlara bakmaz kıyamet günü, yevmet kıyameti, kıyamet günü. Ve la yüzekkihim, onları temize çıkarmaz. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Zaten sonunda söylüyor. Ve lehum azabun alim, onlar için elim bir, ciddi bir, acı bir azap vardır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka demek ki Allah'a ulaşıyor, hidayete eriyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Onların da kurtuluşu kesin. Öyleyse amene olanlar mutlaka hedeflerine ulaşacaklardır. Nitekim Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Hemen yercu nika Allah'a fe inne ecel Allah ila, kim Allah'a münakil olmayı, ruhun ölmeden evvel ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka girecektir. Yani o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka bir dilek sebebiyle Allah'a ulaşmayı diledikleri için kurtuluşa mutlaka ulaşıyorlar. Peki ya dilemeyenler? Ne yazık ki dilemeyenler için kurtuluş yok. Onlar cehennemden kurtulamazlar. İşte bunu son derece açık olarak Allah-u Teala ortaya koyuyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَاضُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هِمْ عَنْ حَيَاتِنَا غَافِلُونَ اِلَٰهِكَ مَوَاهِمِ النَّارُ اِمَاكَانُ يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar bize ulaşmayı, ruhlardan ömrüne evvel ulaşmayı, bize ulaşmayı dilemezler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا ve razı bil hayatet dünya. Dünya hayatından razı olurlar. Yani ahiretteki cennetleri bize ulaştıkları takdirde gidecekleri cennet hayatı onları alakadar etmez. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Dünya hayatından razıdırlar. Vatmen biha. Vatmeennü biha, onunla dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Yani onları doyuma ulaştıran manevi yaşantı değildir. Ruhunu Allah'a ulaştırmanın o büyük hazzı değildir. Dünya hayatındaki hazlarla onlar memnun olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اٰيَاتِنَا غَافِلُونَ. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ülâike mevâhimin nârı bimâ kânû yeksebûn. Kazandıkları itibariyle, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimler? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler için kesin hükmünü koymuş Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennem. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Ya cennete girerler ya da cehenneme girerler. Cennete girebilmenin asgari ölçüsü, en alt standardı, en aşağı kademesi, üçüncü basamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Öyleyse insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler veya dilemezler. Kimler diler, kimler dilemez. Dileyenler Allah'ın seçtikleridir. Dileyenler Allah'ın seçtiklerinden bir kısmıdır. Dilemeyenler Allah'ın seçmedikleridir. Seçtiklerinden de bir kısmıdır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in 28 basamaklık bütünlenmiş dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek üçüncü basamağa oturur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Herkes yaşar. İkinci basamakta insanlar olayları değerlendirirler. İşte burası seçim için Allah'ın tayin ettiği basamaktır. Her şey insanların olayları değerlendirmesine bağlı. Olayları insanlar değerlendirirken kendi dizaynlarının içinde bir hedefi düşünürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar veya dilemeyen insanlar olacaklardır bunlar. Birinci basamaktakiler dilemiyorlar. Zaten bir kısmının haberleri olmadığı için, bir kısmı haberli olup da özellikle istemekleri için. İkinci basamakta konu klasikleşiyor.
Eğer bir insan ikinci basamakta olayları değerlendirirken yanlış değerlendiriyorsa, yani bu kişinin olayları değerlendirmesinde kalbindeki zevk hakimse, o zaman o kişi müteşabih ayetlerden hareketle Maide Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesine göre başka insanlara fitne oluşturmak üzere harekete geçer. Allah'ın müteşabih ayetlerini dilediği istikamette yorumlayarak insanların arasına fitne sokmaya çalışır. İşte o insanların arasına fitne sokmaya çalışan bu insanları Allah Teala seçmez. Kişinin kalbinde hastalık vardır, maraz vardır. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesi gelince bu insanlar kalpleri kapkaranlık olanlardır. Kalpleri maraz olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilememeyi kesinleştirmiş olanlardır. Kalplerinde maraz olan insanlar Allah'a ulaşmayı bilemeyen insanlar. Dilemeye karşı olan insanlar. İnsan ruhu derler, insana hayat verir. Hiç kimsenin ruhu o kişi yaşamaya devam ederken Allah'a ulaşamaz. Azrail Aleyhisselam ve melekler kişinin ruhunu aldıkları anda kişi ölür. Yani ifadeleri, ruh hayat verdiği için insana, ruh kişinin vücudunda durduğu sürece kişi hayattadır. Ama ruh kişinin vücudundan ayrıldığı anda kişi ölür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Bu durumda tabii hiç kimse Allah'ın evliyası olamaz bu tarife göre. Ama insanlar ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmıyorlar. 73 tane Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi bu tarzdaki düşüncenin sahipleri, kalpleri hasta olanlar tarafından reddediliyor. Bunlar kalplerinde maraz olanlar. Sonra Allah'a isyan edenler var. Allah onları da seçmiyor. İsyan eden kişi ne yapmıştır? Allah'ın 12 defa üzerine farz kıldığı ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştır emrine karşı çıkmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilememektedir. Karşı çıkmaktadır. Ve başka insanlar da ona müracaat ederlerse ruhu Allah'a ulaştırmak diye bir şeyden bahsediyorlar ölmeden evvel. Sen bu işi ne diyorsun dedikleri zaman, hayır, dünya hayatını yaşarken insanın ruhunu Allah'a ulaştırması diye bir şey yoktur diyorlar. Allah 73 ayetle insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasından bahsediyor. 12 defa bunu üzerimize farz kılıyor. Hepsini inkar ediyorlar ve Allah'ın bu farz emrine, 12 defa farz kılan emrine kesinlikle isyan ediyorlar. Allah Teala yeryüzünde fesat çıkaranları da seçmez. Bu fesat çıkaranlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayıp başkalarının da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olanlar. Allah Teala diyor ki Rad Suresi'nin 25. ayet-i kerimesinde onlar diyor Allah'a vaktiyle ezelde misak vermelerine rağmen
ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar diyor Allah Teala. İşte onlar diyor yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Demek ki yeryüzünde fesat çıkaranlar bu insanlar. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemeyenler. Allah'ın ahdine riayet etmeyenler. Allah Teala kalbinde hayır görmediklerini de seçmez. Bir insanın kalbinde Allah-u Teala'nın hayır görmesi ne demek? O kişinin başka insanlara bakış açısı, başka insanları da kendisi gibi düşünmeye sevk etmek. Bunu içeriyor. O kişinin başka insanlara bakış açısı, başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmak. Kendisi Allah'a ulaşmıyor, ulaşmayı dilemiyor ve kim Allah'a insan ruhuna ulaşmasına Allah-u Teala farz kıldığı cihetle mutlaka riayet etmesi lazım geldiğini kendisine hatırlatırsa, onların da Allah'a ulaşmasına mani olmak için harekete geçiyor. Bu insanlar başkalarına onları kurtaracak istikamette değil, onları cehenneme, kendileriyle beraber cehenneme sürükleyecek şekilde tesir rica ederler. Öyleyse bunlar da seçilmezler. Başka kimler seçilmezler? Allah'ın ayetlerini ve Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ifade eden hidayeti yalanlayanlar seçilmezler. Allah-u Teala bu yalanlamayı inkar etmeyi Kehf 103'te anlatıyor. Diyor ki onlar Allah'ın Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Bunlar seçilmeyenler. Başka kimler seçilmez? Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmedenler, gizleyenler. Allah Teala diyor ki onlar ki biz indirdiğimiz kitaplarla insanlara ispat vasıtaları ile ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve Allah'ın ayetlerini ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenler de onlara lanet ederler. Onların da seçilmesi söz konusu değil. Bir de başka insanların hangi sebeple olursa olsun cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, onların hepsi. Ashab 67 ve 68'de Allah-u Teala diyor ki, cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Devrimizin büyüklerine ve dinde ileri girenlerine tabi olduk. O yüzden cehennemdeyiz.
Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte seçilmeyen insanlar. Peki ne demek Allah Teala'nın seçmesi? Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse onları Allah kendisine ulaştırır. Kimler seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Enam suresinin 87 ve 88. ayetlerinde Allah Teala diyor ki biz onların atalarından, onların zürriyetlerinden ve onların kardeşlerinden seçeriz. Ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz bu yolla, bu sırat-ı müstakimle insanları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ulaşması. İşte Âl-i İmrân 73 innel hüdâ hüdâllâh. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet hüdâllâh Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 inne hüdâllâhi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdâllâhi Allah'a ulaşmak ve işte o elfida hidayettir. Böylece bir takım insanların seçildiğini, bir takım insanların seçilmediğini görüyoruz. İnsanların olaylar karşısındaki davranış biçimleri, olaylar karşısındaki tutumları, olaylar karşısındaki görüşleri kendilerine mal ettikleri şey, bu söylediğim standartlardaysa o insanlar Allah Teala tarafından seçilmiyor. Bunun dışında olan herkesin seçilmesi söz konusu. Öyleyse Allah Teala ne diyor Nisa suresinin 167 ve 168. ayetlerinde? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَطَّ عَلِدَ عَلَىٰنَا بَعِيدًا اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا. Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak ki kafirlerdir. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. İşte şeytanın emrinde olan insanlar. Ne diyordu şeytan Allah-u Teala'ya Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip de Allah'ın huzurundan kovduğu zaman? Ya Rabbi diyor beni kıyamet gününe kadar hayatta tut. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan intikam almak istiyorum. Beni cehenneme mahkum ettiğin için, o sebeple sen beni cehenneme mahkum ettiğin için, eğer bana yetkilerimi almaz da kıyamet gününe kadar hayat verirsen, ben onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine ulaşmalarına mani olacağım. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. İşte insanlar Allah'ın yoluna giremezlerse onlar dalalette olanlardır. Ki ancak mürşide tabiiyetle dalaletten insanlar hidayete

Ama Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine göre seçilenlerin de hepsi Allah'a ulaşamıyor. Seçilenlerden Allah'a yönelenlerin Allah'a ulaştırılacağı buyuruluyor. Allah Teala diyor ki biz seçtiklerimizi herkese senede birkaç defa musibetlerle imtihan ederiz diyor. Musibetler oluştururuz ve onları imtihan ederiz diyor Allah Teala. İşte bu musibetler karşısında insanların tutumu, o insanların ya Allah'a ulaşmayı dilemelerine sebebiyet verir veya dilememelerine. Öyleyse kimler Allah'a ulaşmayı dilerler? Bir kısım insanlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman isyan ederler. Niye bu belayı benim başıma sardın derler. Neden başkalarına vermedin de bana verdin bu derdi derler. Bir kısmı ise başlarına bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, Ya Rabbi, biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka sana ulaşacağız. İşte Allah'a yönelmenin başlangıç noktası burasıdır. Musibetlerle Allah'ın seçtikleri de seçmedikleri de imtihan olunur. Allah'ın seçmedikleri zaten musibetlerde kaybetmişlerdir. Kaybedecek hüviyettedirler. Musibetlerde, imtihanlarda kaybedecek olan kişiler Allah'ın tarafından zaten seçilmezler. Kalplerinde Allah-u Teala'nın hayır görmesi o istikamette bir olgu. Öyleyse seçilenlerden bir kısmı musibetlere kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman Allah'a mutlaka ulaşacaklarını Allah'a haber verirler. Biz muhakkak ki Allah içiniz. Allah için yaratıldık. Mutlaka ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Böyle söyleyenler amini olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı kesin olarak bilmişlerdir. Kim bu insanlar? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bir tarif veriliyor. Diyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah Teala buyuruyor ki Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi mürşidinize ulaşmayı dileyin. Dileyin Allah Teala'dan size mürşidinizi bildirsin, göstersin. Ama diyor bu zor bir iştir.

Dileyene Allah Teala göstermez. Gösterilenlerin kim olmaları söz konusu? Huşu sahibi olmaları söz konusu. Ama diyor Allah Teala huşu sahipleri için zor değildir, güç değildir bu. Onlara müşteri gösterilir. Nasıl? Kim bu insanlar? Bu huşu sahiplerinin vasıflarını veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum. Onlar Allah'a milaki olacaklarına yakin hasıl ederek inanırlar. Ve ennehum ileyhi raciun. Ve ona, Allah'a rücu edeceklerini, ölümden sonra ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarını yine yakin hasıl ederek düşünürler, yakin hasıl ederek buna inanırlar. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a ulaştırılacaktır. Görülüyor ki insan ruhunun ölümden evvel ve ölümden sonra birer defa Allah'a ulaştırılması söz konusu. Ölümden evvel de Allah'a ulaşmak var, ruhun Allah'a ulaşması var. Ölümden sonra da ruhun Allah'a ulaşması var. Sevgili kardeşlerim, işte böyle bir dizaynda bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o kişi bu talebin sahibi olduğu anda Allah Teala tarafından işitilir, bilinir ve görülür kalbindeki bu talep. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlerdir? Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına yakin hasıl ederek inananlar. Öyleyse bu kişilerin inançlarını ortaya koyarsak, tespit edersek şunu görüyoruz. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Üç, bunun farz olduğuna inanıyor. Dört, kendisinin de bunu başaracağına inanıyor. Bu açıdan Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesiyle gene Bakara suresinin 156 ve 157. ayetleri birbiriyle çok sıkı bir illiyet rabıtasıyla rabıtalıdır. Allah Teala Bakara 156'da diyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Arkasından diyor ki Allah Teala 157. ayet-i kerimede işte hidayete erecek olanlar onlardır. Onların ta kendileridir. Salavat da rahmet de onların üzerine gönderilir diyor Allah Teala. Hidayete erecek olanlar ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracak olanlar. Burada kesin bir inanç söz konusu. Biz muhakkak ki mutlaka Allah'a ulaşacağız diyorlar. Ve Bakara 45'te de onlar
yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Gene mutlaka Allah'a olacaklarını düşünüyorlar insanlar. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın işitmesi, bilmesi ve görmesi halinde o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini Allah ona rahim esmasıyla tecelli eder. Kişi dördüncü basamağa ulaşır. Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alacaktır. Bu kişi Allah'a yönelmiş bir kişidir. Ve Allah-u Teala bu yönelen kişiyi yönelmesini gerçekleştirecek bir hüviyete sokacaktır. Ona 10 tane ihsan vererek. Birinci ihsanı rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi. İkinci ihsanı kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almak. Böylece kişinin irşat makamına sadece bakmaması, onu irşat makamı olarak görmesi. Üçüncü basamakta o kişiye, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağımlı her şey ve beşinci basamakta kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alan Allah-u Teala, altıncı basamakta kulaklarındaki vakayı alıyor. Ve kişi Allah'ın ayetlerinin gerçek manasına varmaya, işitmeye başlıyor Allah'ın ayetlerinin gerçek mahiyetini. Ruhun hidayetinin, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını sağlamak olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kulaklarındaki vakayı alan Allah-u Teala kalplerindeki ekinleti de alacaktır bu kişilerin. Bütün insanların kalplerinde ekinnet vardır. İdraki önleyen bir ilahi kompütür. Allah-u Teala idraki önleyen kompütür oradan alır. İdraki sağlayan başka bir kompütür koyar.

Sezgili öğrenciler üzerine verin. Yani bu kompütür sistemin adı ispattır. Allah-u Teala kalplerine ispat kuyruklarını muhbitler diyor. Kalplerine ispat konulanlar. Allah muhbitleri sever diyor. Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşmayı bildikten sonra söylediğimiz gibi kurtuluşu Allah Teala tarafından garanti ediyor. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. İşte böyle bir insan gözlerindeki hicabı mestürü almış olan bir insan oluyor. Kulaklarındaki bakra alınmış, kalbindeki ekini tanımış ve yerine ihfaz olmuş bir hüviyete geliyor kişi. Kişi bir adım attı Allah-u Teala'ya doğru, Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bunu mutlaka 10 tane ihsana tamamlayacaktır. Ne yapacaktır Allah-u Teala? O kişi de bu işlemleri tahakkuk ettirdikten sonra o kişinin kalbine ulaşacaktır. Kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getirecektir. 8. ve 9. basamaklarda. 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açacaktır Allah-u Teala. 11. basamakta kişinin kalbine Allah'ın rahmeti sızmaya başlayacaktır. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet ve fazl partikülleri o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki şifre yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ama kalbin mühürlü olduğunu görür. Oraya ulaşan nurlar kalpten içeriye giremezler. Ama rahmet partikülleri kalbe sızmayı başarırlar. İşte bu sızma %1 derken %2 olur. Sızmanın başladığı, kalbe sızmanın başladığı yer 11. basamaktır. 12. basamakta sızma %2 bulur ve durur. Bundan daha ötede bir sızma söz konusu olmaz. Çünkü kalpteki afetleri kalpten kovmak kolay bir şey değildir. Çünkü bu karanlıklar, nefsin afetleri küfür kelimesi tarafından kendine çekilmektedir ve kalpte küfür yazmaktadır. Bu çekim gücü orada kaldığı sürece rahmet partiküllerinin kalpteki afetleri kovarak onların yerlerine yerleşmesi mümkün değildir. Daha büyük ölçüde en çok %2'ye kadar nur birikimi gerçekleşebilir kişide. İşte bu nokta kişiyi huşuya ulaştırır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin halktan indirdiği nur ile huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Demek ki huşu bir nur oluşturuyor. Bir tek nur. Nurlar değil. Çoğul kullanmamış Allah Teala. Ve şey demiş. Hakk'tan indirdiği şey, Hakk'tan indirdiği nur ile. Ve bu nurlar kalbin içine giriyor. Kalbin içinde giremiyor, sızıyor. Kalbin içinde kalmayı başarıyor. Küfür kelimesine rağmen
kalpte kalabilmek kolay bir şey değildir. Rahmet partileri burada çok ciddi bir savaşla o mevzileri ele geçirebilirler. Ve orada kalmayı başardılar. Bundan sonra Allah Teala kişiye huşu sahibi olduktan sonra mutlaka bir şeyini gösterecektir. Çünkü Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince huşu sahibi olan kişi Allah'a ruhunu mutlaka ulaştıracağına yakin hasıl ederek inanmaktadır. Ve Allah Teala böyle olan kişiye mutlaka mürşidini gösterir. 13. basamak.

0: Onun için Allah Teala huşu sahipleri için zor değildir diyor. İstaneyi isterler ve biz onlara istanenin gereğini gerçekleştiririz. İstedikleri şey mürşitlerine istane istemek, mürşidi Allah'tan sorup öğrenmek demek. Biz onlara mürşitlerini gösteririz diyor Allah Teala. O insanlara mürşitlerini mutlaka gösteriyor. Kim bu gösterilenlerden her kim mürşidine ulaşırsa ki 9 tane ihsanı Allah-u Teala'dan aldıysa mutlaka 10 tane ihsanı Allah-u Teala'dan aldıysa mürşidini Allah-u Teala gösterdiyse 10. ihsan olarak o kişi aslında kalbi mürşidine ısındırılmış, ruhu sırat-ı müstakime ulaşacak olan birisidir. Hac 54'te Allah-u Teala onların mutlaka ruhlarının sırat-ı müstakime ulaştırılacağını söylüyor. Allah'ın rızasına tabi olanların mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu. O kişi hayattayken Allah Teala söz veriyor ki onları sırat-ı müstakime ulaştıracak. Ve tabiiyetle birlikte olay bir üst boyuta geçer. Kişinin kurtuluşu daha üst seviyede gerçekleşir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek kurtuluşun başlangıç noktasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzelliği beraberce yaşadık. Bir defa daha sizlerle beraber olduk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Böyle bir beraberliği Allah Teala bizlere ihsan buyurduğu için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem dünya saadetini vermesini, sizleri bununla nimetlendirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece inşallah sözlerimiz tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun.
1: Kıymetli Beyşar Efendimiz, ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle Allah'a ulaş.
0: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı esiri olduğunuzu. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Ve din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen İblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah-u Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah-u Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere 3 grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar, o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın 10 ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah-u Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazlaları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mühkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuzu asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz, arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız, yapmıyorsunuz, mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar, sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinize. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed ve sallallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını, talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse en sonunda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tâgûte kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu.
İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, tağuta kul olmaktan kendisini kurtarır. Ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim, Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması, insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var. Her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız.
ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbondioksitin içinde yaşamaya kalksak, mutlaka bizi öldürecek olan karbondioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanları mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan, 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz.

İyyake nestaîn. Ve yalnız senden istiğan ediliriz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istihane nasıl bir yardım? İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir. İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânû yettekûn. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah-u Teala.

Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Adem'e. En la tabudu şeytane. İnnehu lekum aduvun mübin. Ve eni buduni. Hâzâ sırat-ı müstakîm. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahtan bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde

Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet. Üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak. Hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yalnız sana kul oluruz ifadesinin Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık. Onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra diyor Allah Teala onları nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Demesinler diye. Öyleyse acaba Allah Teala ne yapmış? Ne yaptığını söylüyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zamanki diyor hatırlayın Allah sizden misak almıştı.

Siz işittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah-u Teala. Ne olmuş? Allah-u Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah-u Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler, sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar, diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala. Sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina, işittik diyor, diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz, ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor.

diyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman, ulul-elbab noktasına ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz. O noktada sevgili kardeşlerim, farklı bir konumda oluyoruz. Allah Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayrız. Hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de
hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? 1. Sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. 2. Hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasındaki kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizle ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah Teala size emir veriyordu özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz, tasavvufu denediniz, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak fasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız, o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız, bunları gerçekleştireceksiniz. Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk, nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur. İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: Kur'an-ı Kerim'deki ayrı ayrı ayetleri toplayarak oraya kimse ulaşamamıştır. Bu Allah'ın yardımıyla sadece onun gösterisiyle ulaşılan bir sonuçtur. İşte Allah-u Teala'nın mürşidi kimdir dedikleri zaman mürşid odur ki hakkül yakinin sahibidir. Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Vasıfları nedir? İlmel yakinin, aynel yakinin ve hakkül yakinin sahibi olmasıdır. Bütün diğer mürşitlerden farkı Allah'ı görmesidir. Dikkat edin ki ulaştıran bir tek kişi vardır. Onun dışındaki hangi tarikata mensup olursa olsun bütün mürşitler mürşitlerini sabah namazından sonra eğer yükseleceklerse, yükselmeye ehillerse mutlaka onun dergahına göndermek mecburiyetindirler. İşte Allah Teala bütün mürşitlerin dergahlarından Allah'a ulaştıran mürşidin dergahına ulaşan yolların adına sebiller diyor. Sıratımızda kimse Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman çoğul olarak kullanılmamıştır. Hep tekildir. Sadece bir tek sıratımızda kim vardır? İki altın kapının arasında uzanır. Ondan sonrası tarık-ı müstakimdir. O da yedinci katın birinci aleminden başlar. Allah'a kadar ulaşır. İkisine birden tarık-ı müstakim diyebilirsiniz. İkisine birden sırat-ı müstakim diyebilirsiniz. Ama Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Öyleyse bütün güzellikler Allah'ındır. Size Allah-u Teala mutlu olmanızı tavsiye ederken hep görevinizin başka insanlara yardım olduğunu unutmayın. Eğer Allah-u Teala size mevki vermişse, makam vermişse, vazife vermişse, böyle bir vazifeyi yaparken sakın, sakın nefsinizi işin içine sokmayın. O zaman başkalarına tahkim etmek için Allah'ın size verdiği yetkileri bir vasıta zannedersiniz. nefsinize sık sık mağlup olduğunuzu görürsünüz. Durularınız dağılır ve kendinize yazık edersiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın katında dikkat edin ki bütün güzellikleri yaşamak Allah-u Teala tarafından size nasip edilsin. Her şeyin en güzel olduğu bir statüde kendinizi göreceksiniz. Ne demek istiyorum? Her şeyin en güzel olduğu bir statüde, nefsinizin afetlerinin bütünüyle yok olduğu bir devrede, o zaman kendinizi göreceksiniz. Allah'a kendi canrında en teslim olan kişi. Unutmayın, hepiniz bir prototipsiniz. Kendi standartlarınızda. O standartın en üstününü ne zaman sergileyeceksiniz? İhlasa ulaştığınız zaman. Ne olacaksınız? Ahsen olacaksınız. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka uygulayan, yasak ettiği hiçbir fiili uygulamayan birisi. O zaman tam benim söylediğim gibi birisi olacaksınız. Ve hatırlayacaksınız eskiden yaptığınız yanlışlıkları, beni de hatırlayacaksınız. Ben bunları böyle yapmıştım, o da beni ikaz etmişti diyeceksiniz. Bu bizim vazifemiz. Unutmayın. Unutmayın. Sakın unutmayın. Her yaptığınızdan haberdarız. Söylemeyiz. O söylememize neyi müsaade ederse onu söyletir bize. Yoksa her yaptığınızı biliriz. Öyleyse ondan bir şey gizlemeniz mümkün mü? Biz biliriz deyince biz mi biliriz, ben mi bilirim? Asla. O bize söylemek lütfunda olduğu için, o bize söylemek lütfunda bulunduğu için biliriz. İşte Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri varken, nerede nefsinize tabi olduysanız, güzelliklerin yerini çirkinliklerle doldurursunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize yazık edersiniz. Çok dikkatle bakın sözlerime. Biz nasıl seccadelerde Allah'a şükrümüzü eda edemediğimiz için, hamdimizi eda edemediğimiz için aylarca ağlamışsak, siz de ağlayacaksınız. Seccadeleriniz sizin gözyaşlarınızla ıslanacak. Hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi ödeyemezsiniz. Onun size ihsan ettiği şeylerle, sizin onun için yapabildikleriniz o kadar birbiriyle mukayese edilemeyecek şeyler ki, hiçbir zaman ona şükrünüzü ve hamdinizi bu sebeple eda edemezsiniz. Ödeyemezsiniz. Hepiniz için söz konusu olan şeyler, Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak. Yaşayabilirsiniz. Ne zaman yanlış yaparsanız haberimiz olur. Sakın sizi ikaz etmedik diye iç dünyanızda bir şeyler düşünmeyin, yanlış bir şeyler. Bu kaset her tarafa gidecek. Herkes sözlerimizi işitecek. Herkes kendisine ait olan kesimi alacak. Siz de alacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Ne kadar çok sevdiğini. O kadar çok seviyor ki sizi yaratmakla kalmamış. Sizi tasavvufa nasip etmiş. Sizi evliyalığa nasip etmiş. Sizi makam sahibi kılmış. Bütün bu güzellikler boşuna mı? Ona layık olduğunuz için. Sakın liyakatinizi yok edecek olan, eksiltecek olan yanlışları yapmayın. Ne zaman nefsinizin size bir yanlış yaptırması söz konusuysa oraya dikkatle bakın. Ona mani olmaya çalışın. Bazen bize şikayetleriniz geliyor. Peki siz farkında değil misiniz şikayetlerinizin nefsinizden geldiğini? Kim hangi konuda bir şikayette bulunmuşsa bilsin ki arkasında başka bir şey yok. Sadece o kişinin nefsi var. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi? İnceleyin konunuzu. Neyi şikayet ettiyseniz inceleyin, kendinizi yakalayacaksınız. Gizlenmeye çalışan, ağaçların arkasında kaybolmaya çalışan, kendinizi yakalayacaksınız. Deneyin. Bana hangi konularda şikayetle geldiyseniz, kim vasıtasıyla olursa olsun bana şikayetinizi ulaştırdıysanız, kendinizden dışarı çıkın. Bir Osmanlı kadısı olun ve kendinizi yargılayın. Açık yüreklilikle, adaletle, kıstla. Kur'an'daki ismi adaletin kıst. O zaman suçluyu yakalayacaksınız. Hayır, başkası değil. Denettiğiniz gibi değil. Sadece orada siz varsınız. Bütün o dünyayı dolduran, ufku dolduran yalnız sizsiniz. Herkes yanlış yapıyor elbette. O yanlışlıklar sizi nerede etkiliyorsa orada nefsiniz var. Burada dünya üzerinde hangi makamı işgal ederseniz edin, hep yanlışlıklarınız var. Her an bu yanlışlıkların içinde yaşıyorsunuz. Hatta bize kadar uzanıyor yanlışlıklarınız. Bizi de devreye alıyorsunuz. Allah Teala diyor ki sor bakalım onlara diyor, buna hakları var mı? Var mı? Öyleyse hepiniz için bütün güzellikler sizin nefsinize hakimiyetinizle %100 alakalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca hep sahabeye nefse hakimiyeti öğretti. Onlar bu yüzden birbirinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Allah Teala diyor ki siz eskiden birbirinizin can düşmanıydınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Ve siz birbirinizin can dostu oldunuz. Hanginiz başkasının bir yanlış davranışından şikayet ediyorsanız, bilin ki onların arkasında onlar yok. Onların hepsi piyon. Başrol oynayan sizsiniz. Hepiniz kendi hayatınızda başrol oynayanlarsınız. Başka herkes sadece bir piyondur, sadece Allah vardır. Herkes ellerinden gelen her şeyiyle sizi adam etmeye çalışıyor. Evet, size hakaret edenler de buna dahil. Size her türlü kötülüğü yapanlar da buna dahil. Sizi adam etmeye çalışanlar da buna dahil. Bu cümleye herkes dahil, biz de dahiliz. Hepimiz sizi adam etmeye çalışıyoruz. Her yapılan olay, İçinde bulunduğunuz her davranış biçimi, size yapılan bütün düşmanlıklar ve dostluklar hep sizin köprülerden geçmenizi temin için bir vasıtadır. Ne zaman size bir hatanızı hatırlatırsak, bazen açıkça söyleriz. Allah Teala söylettiği için, ama büyük çoğunlukla söylemeyiz. Kendi kendinizi hesaba çekmeniz bizim size hatalarınızı söylememizden çok daha faydalı bir şeydir. Eğer öyle yaparsanız her şeyinizi didik didik kendinizi arayacaksınız. Sadece hatalı olduğunuz yerleri değil, güzellikleri de yakalamaya başlayacaksınız. Ve bir süre sonra nefsinizin nerelerde yenik düştüğünü birer birer yakalayacaksınız. Sakın onlara müsaade etmeyin. Şu dünyada size nefsinizden daha çok düşman olan bir şeytan var. O da zaten nefsinizle %100 işbirliği içinde olduğu için aynı şeyi kabul edebilirsiniz. Öyleyse şeytanın size şu veya bu olayda hakim olmasına katiyen müsaade etmeyin. Onunla mücadele edin, üzülün ama ona meydanı boş bırakmayın. Sonuna kadar savaş verin, biz sizinle beraberiz. Mutlaka galip geleceksiniz. Allah-u Teala ve biz sizinle beraberiz. Öyleyse Allah'ın dostları, Allah'ın dostlarıyla beraberdirler. İşte dinle alakalı insanlar deyince iki grup düşüneceksiniz. Bir, din adamları. İki, Allah'ın adamları. Bizler, bu vakfın mensupları, bizler din adamı değiliz. Bizler Allah'ın adamlarıyız. Onlar dinin kaidelerini bilsinler, öğrensinler, öğretsinler. Başımızın üstünde yerleri var. Hay Allah razı olsun. Ama biz Allah'ı öğreniriz. Allah'ı öğretiriz. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın o sözünün manasına insanları ulaştırırız. Ne diyor? Men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Kim nefsine arif olursa Allah'a da arif olur. Şimdi buradaki arif olmayı birçok saf bilmek, öğrenmek manasını alıyorlar ki arif olmanın manası odur. Oysa ki burada Allah-u Teala örften bahsediyor. Kim nefsini örfe ulaştırdıysa, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmişse, yani tövbe-i nasuha davet edilmişse, yani Allah'ı görmüşse ne olur? Allah'a arif olur. Yani kalbindeki gözle Allah'ı görmüş olur. Kalbindeki gözün hassası olan basar hassası çalışır. Basiretle, kalbindeki basar hassasıyla Allah'ı görür. O zaman ne olur? Allah'a arif olur. Nasıl arif oldu? Nefsine arif oldu. Nefsindeki bütün afetleri tamamladıkça örfün, irfanın, arif olmanın standartlarını yaşadı. Hepsini bitirdi. Ve son noktada o güzelliği Allah-u Teala'nın zatını görerek noktaladı. Allah'ı görmek. Onun mümkün olduğunu göreceksiniz. Eski bir atalar sözü var. Hırsız herkese hırsızdan edermiş. Din alimleri de Allah-u Teala kendilerine zatını göstermiyor diye, Allah'ı göremiyorlar diye, Allah'ın adamlarının da Allah'ı göremeyeceklerini zannediyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler ne söylerse söylesin, bu efendilerin pek umurlarında değildir. Allah görülmez diyorlar. Madde 1. Allah ulaşılmaz diyorlar. Madde 2. İnsan ruhu Allah'a geri dönüp Allah'ın zatında ifna olmaz diyorlar. Madde 3. Üçü de Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Bir insanın düşünce standartlarında sadece bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olsa, bir ayeti kerimeyi inkar etseniz küfre girersiniz. Hafazan Allah, maazallah. Allah-u Teala'nın indinde o zavallı insanları açmayıp da ne yaparsınız yani? Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan bir profesör bana şöyle söylüyor. 5 yaşında Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Burada İlahiyat Fakültesini bitirdim. LSE'de gittim. Orada doçent oldum. Buraya geldim, profesör oldum. Eğer bu kalp gözü dediğin şey Allah'ı görmek söz konusu olsaydı, Allah kendisini bana mı gösterirdi yoksa sana mı gösterirdi diyor. Ve öyle küçümseyici bir tarzda bakıyor ki onun adına ben utandım biraz. Bütün güzellikler, unutmayın, Allah-u Teala tarafından size verilmeye hazır. Bekliyor. Layık olmanızı bekliyor. Ve siz davranışlarınızla liyakatinizi engelliyorsunuz. Hayır, başkalarına değil, kendinize zarar veriyorsunuz. Bütün o güzellikler sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan merdivenin daha üst basamakları sizi bekliyor. O zaman neden? Sorun kendi kendine, neden deyin ben nefsime yeniliyorum. Neden davranışlarıma dikkat edemiyorum? Neden? Neden nefsim bana bazen hakim olabiliyor? Hayır, o fırsatı ona vermeyeceksiniz. Nefsinize size hakimiyet sağlama fırsatını vermeyeceksiniz. Onunla mücadele edeceksiniz. Savaş vereceksiniz. Ve Allah Teala'nın sözü var. Onu yenmek için, şeytanı yenmek için, nefsinizi yenmek için hep sizinle beraber. Allah Teala diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız Allah'a tevekkül edin, güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Neden? Siz kuvvetli olduğunuz için mi? Biz kuvvetli olduğumuz için mi en kuvvetliyiz? Hayır. Allah bizimle beraber olduğu için biz kuvvetliyiz. O kuvvetli olduğu için ve bizimle beraber olduğu için biz bir hiçiz. Hangi makamı işgal edersiniz dedin? Allah'ın standartları içinde onunla kendinizi her zaman karşılaştırırsınız. Her zaman büyüyen birisi olduğunuzu görürsünüz. Ama büyüyen bir sıfır. O ise 99 esmasında da tamlığı ve mükemmelliği temsil eder. İşte bu kadarcık farkınız var. Ve bütün Allah'ın güzelliklerine erişmek için hepiniz aynı imkanların sahibisiniz. Hepiniz hani fıtratı ile yaratıldınız. Hani fıtratı deyip de geçmeyin. Bakın şimdi Allah Teala ne söylüyor? Ruhun teslimi mi? Hani fıtrat ile gerçekleşiyor. Fizik vücudun teslimi mi? Hani fıtrat ile gerçekleşiyor. Nefsin teslimi mi? O da hani fıtrat ile gerçekleşiyor. Beraberce bakalım. Allah Teala ne diyor? Nerede ne diyor? Rum suresi 31. ayet-i kerime. 30. ayet-i kerime. Biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. 31. ayet-i kerime münibine ileyhi ve yettekun. Ey hanif fıtratı yaratılan insanoğlu diyor. Rabbine dön ruhunu, Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Kim bu? Hanif fıtratıyla yaratılan insan fıtratında Allah'a ulaşmanın yetenekleri gizli olan insan. Onu kullan. Sana verdiğimiz imkanı kullan ve bize dön diyor Allah Teala ve takva sahibi ol diyor. Sonra ne diyor? Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu veçhehu lillahi vehve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinen ondan daha muhsin kim vardır? Ayet-i kerimenin devamında Onlar bunu hanifler olarak gerçekleştirmişlerdir diyor Allah-u Teala. Hanifler. Nisan suresinin 125. ayet-i kerimesi, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman onun hanif fıtratıyla gerçekleşeceğinin gene işaretini veriyor. Göreceksiniz ki üç teslimin üçünde de hanif fıtratının şaşmaz işareti var. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehudline hünefae. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar, ihlas makamının sahibi olan halis kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yaptılar. Allah Teala Hazreti İbrahim'e babanız İbrahim vasfını veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onun soyundan geliyor.

0: Ve Allah Teala
1: Yani.
0: Hazreti İbrahim'in hanif olduğundan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a ilk teslim olan olduğunu söylüyor. Hanif olmak iki tane temel anlam içerir. Bir, tek Allah'a inanmak. Dikkat edin, şirk müessesesi son derece önemli bir konudur. Ve bu şirk müessesesini vahdet önleyecektir sadece. Vahdet, Allah'ın tekliğine inanmaktır. İşte hanif olmak da Allah'ın tekliğine, tek bir Allah'ın varlığına, başka Allah olmadığına kesin iman etmektir. Ve birçok insan hanif der ve burada durur. Mevlevilere sormuşlar, ne yapıyorsunuz diye. Onlara demişler, biz Allah der, döneriz. Bektaşi'ye sormuşlar, siz ne yaparsınız? Demiş ki, biz de Allah der ve dururuz. Sakın durmayın. Hep Allah yolunda hedefinize doğru yürüyün. Unutmayın, zamanımızda Bektaşilerden muhtelif şekillerde bahsedilse de çok esprili olan bu insanların birilerine dikkatle bakın, ibretle bakın. Hacı Bektaş Veli Hazretleri zamanının en büyük evliyasıydı. Dikkat edin. Yeniçeri Ocağı başlangıçta sadece Bektaşilerden oluşuyordu. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na acemi olan olarak mürşidine tabi olmadan giremezdi. Böyle bir şey mümkün değildi. Ve evliya olmadan subay olunamazdı. Daimi zikre varılmadan da ne gemilerde kaptan ne de yani bahriyede kaptan ne de kara ordusunda paşa. İkisi de mümkün değildi. Öyleyse o her zaman ibretle baktığımız Osmanlı size çok şeyler söylemeli. Onlar o çağın önderleriydi. Çağa yön verenlerdi. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın evliyası her devirde o devrin aliminden daha ötede bir ilmin mutlaka sahibiydi. İşte 1500'lü yıllar bir deniz paşası. Piri Reis. Bir harita yapıyor Piri Reis, dünya haritası. Bu harita Kahire'nin 30 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla 100 üzerinden 100 aynı. Nasıl yapmış acaba o Piri Reis dünya haritasını? Biliyor muydunuz ki Neil Armstrong Ay'a çıktığı zaman Allah'ın birçok evliyası oradaydı. İnsanlar Allah Teala'nın ihsanlarını erişilmez şeyler zannederler. Oysa ki o herkese ihsanlarını vermek için var. Herkese ihsanlarıyla sonsuz bir saadete ulaştırmak için var. Sadece henüz ehil olamadığınız için ihsanları alamıyorsunuz. Biz size nasıl ehil olacağınızın bütün standartlarını verdiğimiz halde gene uzaklardasınız. Yaklaşın, ona yaklaşın. Bunun için mutlaka nefsinizle, en büyük düşmanınızla cihad etmek mecburiyetindesiniz. Hem mücahede yapacaksınız, ona istemediği şeyleri zorla yaptıracaksınız, hem de riyazet yapacaksınız, istediği şeyleri vermeyeceksiniz. Dikkat edin sözlerimize. Nefsinizin istediği şeyleri vermeyeceksiniz. Nefsinizin istemediği şeyleri ona zorla yaptıracaksınız. Bunun anlamı nedir? Ruhunuzun istediği şeyleri vermek, ruhunuzun istemediği şeyleri de yapmamak. Farkı anlatabildim mi acaba? Allah-u Teala'nın emirleri var. Ruhunuz o emirlere mutlaka itaat etmenizi ister. Nefsiniz mutlaka itaat etmemenizi ister. Allah'ın yasakları var. Ruhunuz yasakları asla işlememenizi ister. Nefsiniz de yasakların hepsini yapmanızı ister. Ne yasak etmiş? Kumar. Git oyna der. İçki. Senden kafayı çek. Ne emretmiş? Namaz kılmak. Şimdi ne yapacaksın der yataktan kalkıp da sabah namazında hasta olasın sonra maazallah ayaklarını üşütesin. Size nefsiniz hep Allah'ın emirlerinde engel olmaya çalışır. Yasak ettiği fiilleri de özellikle işlemenizi ister. Şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Adeta şeytanın bir aynasıdır. Ya ruhunuz, o da Allah'ın bir aynasıdır. Bütün güzelliklerin işlenmesini, bütün çirkinliklerin yapılmamasını ister. Bu konuda iradenizi kullanmak mecburiyetindesiniz. İradenizi giderek daha çok kullanmanızın arkasında ise zikir yatar. Bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. İçinizdeki sesin hiç kesintisiz Allah'ı kalbinizin her çift atışında zikrettiğini yakalayacaksınız. İşte o zaman kimseye şikayet edemezsiniz. O zaman hangi konuda bir şikayetiniz oluşmuşsa arkasındaki suçlunun siz olduğunu hemen yakalarsınız. Bunları size söylediğim zaman başka insanlar suçsuzdur mu diyoruz? Hayır. Demiyoruz. Onların da her birisi aynı standartlardadır. Nefslerini tanımadıkları için hatalar yapmaktadırlar. Ve o standartlarda onların yaptıkları hatalar bütün güzellikleri mahveder. Bir kaset bitti mi yoksa? Hep bir kasette tamamlayacağım diyorum sözlerimi. Hep tamamlayamıyorum.
1: Ben orada inşallah 6 saat daha ayarlayayım. Ondan sonra tamamlayacağım.
0: Tamam, sabaha kadar otururuz burada.
1: İnşallah.
0: Bitiririz sözümüzü.
1: Var, o modu var. Ben unutuyorum.
0: Bunlar da 6 saatlik zannediyorum da biz 16 saatlik hayır, yapamıyoruz.
1: Evet, yani.
0: Yani televizyonda bir şey var. Ne varsa onu uyguladığımız zaman ya da videoda onu uyguladığımız zaman öyle olacak. 6 saatlik olacak. Ah. Şimdi bu ikinci kasete benim söylediklerim birinciye sadece bir ilave olacak. Birinci kasete bitmemiş durumda. Olsun, ben sözlerime devam edeyim. Aslında o kadar çok söylenecek şey var ki her zaman aynı yetersizliği yaşarım. Şu zaman var ya, zaman en büyük düşmanımız o. Allah'ın en kıymetli hazinesi, en büyük düşmanımız. Neden? Hovardaca harcıyoruz onu. Bir miras yedi gibi. Zamanın kıymetini bilemiyoruz. Zamanla yaptığımız her yarışmada yeniliyoruz. Ve söz konusu olan şey, bizim mutluluğumuzsa şu zamanı kullanmayı öğrenmeliyiz. Ben dahil. Hani bitirecektim sözlerimi bir kasette. Bundan sonra bir gözüm saatte olacak. Bir gözüm televizyonda olacak. Ve de yok, ben bunu yapamam herhalde. Vedesi falan yok. Her seferinde bu mağlubiyetin içerisindeyim. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala beraber yaşamaya çağırıyor sizleri. Gelin diyor. Hepiniz gelin. Siz diyor kendinizi idare ettiğiniz sürece sizde sizi bize ulaştırsın diye verdiğimiz akıl sizi idare ettiği sürece belki biraz az olarak ama hep mutsuzluğu yaşadınız. Allah Teala diyor ki şimdi bana teslim olun. Sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla seven bana teslim olun. Bana teslim olun ki sizi mutlu kılayım. Allah'a teslim olmamıza en büyük engel gene biziz. Bizim nefsimiz. Ruhumuzun teslim olmasında da fizik vücudumuzun teslim olmasında da nefsimizin teslim olmasında da hep

becerebildiği için her şeyden çok sizin öyle bir talepte bulunmamanızı temin etmeye çalışır. Şeytan sizi öyle bir öfkelendirir ki Allah-u Teala'dan yardım istemeyi düşünmek yerine size kim bir yanlış davranışta bulunmazsa onun ağzının payını vermeye yönelirsiniz. İşte bunlar hep en büyük yanlışlardır. Hiçbir zaman nefsinizin oyuncağı olmayın. Çünkü bu şeytanın oyuncağı olmanız demektir. Ama her zaman Allah'ın oyuncağı olun. Oyuncak kelimesi belki yetersiz. Ben Allah'ın kölesiyim. Bu gördüğünüz fizik vücut, görmediğiniz nefs, orada olan ruh, başımızın üzerinde olan bizim ruhumuz, hepsi onun. Biz, herkesin bizim zannettiği her şeyimizle sadece onunuz. İşte tam İmam-ı Şafii Hazretleri'nin dediği gibi, biz her şeyimizle zekatız. Öyleyse böyle olmaya çalışın. Etrafınızdaki herkes sizin için bir imtihandır. Daha güzeli ulaşmanız için. Sadece bunun için. İsterseniz şöyle baştan alın, bir düşünün bugüne kadar. Neler yaptınız? Nerelerde yanlışlıklar yaptınız? Niçin o seviyedesiniz? Çözümü Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre hemen yakalayacaksınız. Ne zaman şeytan size hakim olduysa bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha düştünüz. Şimdi aklınız başınızda ve Allah'a yaklaşmaya çalışıyorsunuz. O zaman kapatmayın Allah-u Teala'ya kapılarınızı. Açın. O kapılar şeytana kapalı olsun. Şeytana kapılar nasıl kapanır? Zikirle kapanır. Eğer mürşidinize ulaştıktan sonra zikre başlarsanız, başladığınız andan itibaren rahmetin, fazlın ve selavatın nefsinizin mühürü üzerindeki baskısı, nefsinizin mühürünü kalbinizin alt boyutuna kadar indirecek, şeytanın kapısının üzerine gelen mühür orasını kapatacaktır. Sonra ne olacaktır? Anlamı, şeytanın bir damlacık bile karanlığı o kapıyı zorlayıp yukarıya geçip kalbinize giremez. Buna karşılık Allah'ın nur kapısından aşağı inen mühür nur kapısını açmıştır. Çünkü evvelce o mühür nur kapısını kapalı tutuyordu. Ama mühür oradan ayrılınca kapı açılmış ve kapı genişleyince Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı çağlayan gibi nefsinizin kalbinin içeriye dolmaya başlamıştır. Manası Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbini işgal etmesine başlamıştır.

Şeytanın şu dünya üzerindeki en büyük silahı zikri yok edebilmektir. İşte bunun için iblis transandantal meditasyonu uydurmuş. Zikir neydi? Allah'ın isminin tekrarıydı. Transandantal meditasyon herhangi bir Sanskritçe kelimesinin sizin tarafınızdan tekrarı. Hedefi ne şeytanın? Nefsinizin kalbine gelen karanlıkları biraz daha arttırmak. Allah kelimesi bir şifredir, bir kodtur. Bu şifreyi kullandığınız zaman mürşidinize de ulaşmışsanız Allah'ın katından mutlaka rahmet fazla salavatinde 3 tane nur gelip kalbinize girmenin yolunu bulacaklardır. Ama eğer söylediğiniz şey sadece bir Sanskritçe kelime ise mürşidinize de ulaşmamışsanız nefsinizin kalbindeki karanlık bir belli transandantal meditasyon seansından sonra sadece artacaktır. Karanlıkları nefsinizin kalbindeki afetleri arttırmaktan başka hiçbir fonksiyonu yok meditasyonun. Birçok saf meditasyonla zikri aynı terazinin aynı kefesine oturtuyor. Meditasyon mu diyorlar? O bir zikirdir. Nasıl bir zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırmak yerine şeytanın karanlıklarını ulaştırıyor. Ve stres o seans sırasında biraz duraklayan stres seanstan sonra başlıyor kendisini eskisi kadar şiddetle hissettirmeye hatta her geçen gün artıyor. Allah'ın dostlarının yüzüne dikkatle bakın. Orada nur göreceksiniz. Şeytanın dostlarına dikkatle bakın orada. Şeytanı hissedeceksiniz. Karanlık göreceksiniz. Gözlerin arkasında yatan huzursuzluğu yakalayacaksınız. Siz onlardan değilsiniz. Nefsinizin kalbinde yaptığınız zikirle her an Allah'ın nurlarının arttığı bir güzelliği yaşıyorsunuz ve yaşamakta devam edeceksiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizden ne istediğine, şeytanın ne istediğine dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sizin mutlu olmanızı. Şeytan ne istiyor? Mutsuz olmanızı. Şu dünya hayatını yaşarken mutluluğu hiç yaşamamanızı, herkese düşman olmanızı, hep huzursuzluk ve sıkıntı içinde bir hayat geçirmenizi. Ahirette kendisiyle beraber cehennemde olmanızı. Allah-u Teala ise hem cennete girmenizi hem de şu dünyada mutlak saadeti yaşayıp Zülcenaha in olmanızı istiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradına bakın. Sonra da kendinize bakın. Erenler sarayın yanından geçiyormuş. Bir paşanın sarayı. İçeriden çıkan süslü püslü lüks elbiseler içinde insanlar sağa sola koşuşturuyorlar. Erenler sormuş etraftakilere, yahu demiş kim bunlar? Bunlar demişler Süleyman Paşa'nın kulları. O da yukarı dönmüş demiş ki ya Rabbi demiş. Bir demiş Süleyman Paşa'nın kullarına bak, bir de demiş kendi kuluna bak demiş. Allah Teala'nın indinde kıymetli olan sizlersiniz. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey herkesin Allah'ın yoluna girmesi. Ve düşünün ki bugün dünya üzerinde Allah'ın yolu diye bir yol olduğunu, Sırat-ı Müstakim'in isminde bir yolun Allah'a ulaştırdığını, insan ruhunun ölmeden evvel mutlaka vücuttan ayrılıp Allah'a doğru seyrisülük isminde bir yolu takip ederek bir fenomeni oluşturarak, bir yolculuğu tamamlayarak Allah'ın zaten

ulaşmasının farz olduğunu insanlar bilmiyorlar. İslam'ın dışındakiler bunlardan zaten artık habersizler çünkü kitaplarını değiştirmiş iblis. Ama çok enteresan bir olgu olarak şunu tespit ettik. Bütün kitaplarda eski ahdi cedid'de de her ikisine de teslim ayetleri iblis onları silememiş. Allah Teala herhalde müsaade etmedi. Ve şimdi insanları bu son devirde birleştirecek olan şey işte onlar. Teslimi bilmiyorlar. Onlar mı bilmiyor zaten? İslam alemi de bilmiyor. Ama öğrenecekler. Yap aramızda öğrenecekler. Öğrenecekler ve yaşayacaklar ve dinler bu sebeple bir tek dine dönüşecek. Teslime. Yani sin, lam ve min. Sin. Bu kökten gelen kelimelerin en önemlisi teslim. İster selamet kelimesini kullanın, ister teslim kelimesini kullanın, ister İslam kelimesini kullanın, aynı şeyi ifade etmiş olursunuz. Hepiniz Allah'a teslim olmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi. İki sebepten mecbursunuz. Bir, Allah-u Teala bunları farz kıldığı için. İki, hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Başka bir yolu yok. Mutlu olmanın bir tek yolu var. Allah'a bu iş teslimi gerçekleştirmek. Vasılar, bütün ibadetler ama özellikle zikir. Allah'ın en büyük ibadet kıldığı zikir. Hepinizin Allah'ın yolunda daimi zikre ulaşmanızı ve ruhunuzu da, fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim ederek zülcenahayn olmanızı, hem dinin saadetini hem de dünya saadetini yakalamanızı, onları yaşamanızı Yüce Rabbimden dileyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz İslam'ın birinci safhası ya da 28 basamaklık İslam merdiveninin 4 tane 7 basamaktan oluşan 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağı. Sevgili kardeşlerim, İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ruhun teslimini, fizik vücudun teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. 4 tane teslim, ama bu 4 tane teslim 7 safhada oluşur. Bu 7 safha Vel Asr suresinde 4 tane 7 basamakla ifade edilmiş. Allah Teala buyuruyor, Vel Asr, asra, zamana yemin olsun ki innel insane lefi hüsr, insanlar muhakkak ki, le kullanmış Allah Teala, mutlaka hüsrandadırlar. İllellezine aminu, ama amini olanlar hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, nefs tezkiyesi yapma kademesinde olanlar, nefs tezkiyesi yapanlar da hariç. Ve tevasav bilhak, Allah'a ruhunu ulaştırarak ermiş evliya olanlar da hariç. Ve tevasav bir sabr. Sabrın sahibi olup birbirlerine sabrı tavsiye edenler de hariç. Öyleyse Allah Teala'nın burada ifade ettiği muhtevada 4 tane 7 basamak görüyoruz. Ve bu konu bizi neticede 28 basamağa ulaştırıyor. Başlangıçta herkes hüsranda sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin hüsranda olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Reddederler, yalanlarlar. Onlar hüsranda olanlardır ve onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Hüsranda olanlarsa kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlardır. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, kıyamet günü kimin
günah tartıları ağır gelirse ya da sevap tartıları hafif gelirse, ikisi de aynı şeydir. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor Allah Teala. İnnen insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Konunun başlangıç noktası. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes hüsrandadır. Bu insanlar aynı zamanda delalettedir, aynı zamanda küfürdedir, aynı zamanda şirktedir. Çeşitli ayetler ayrı ayrı cephelerden insanları değerlendirmiş. Ama bu ayet-i kerimede insanların hüsranda olması söz konusu. Vel Asr suresi innel insane lefî hüsr diye başlıyor. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar buyuruyor Allah-u Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar hariç. Aminu olanlar hüsrandan kurtulanlar, hüsranda olanların gördük ki gidecekleri yer cehennem ve sonsuza kadar orada kalacaklar. Ama kim amin olursa o hüsrandan kurtuluyor ve gideceği yer cehennem olmuyor, cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir noktada Allah Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Burada Allah Teala'nın bütün insanlar için husule getirdiği bir hedef var. Hüsrandan mutlaka kurtulmak. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Aminu olanlar. Gördük ki Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar hüsrandadırlar diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi hüsrandan kurtulur. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve hüsrandan mutlaka kurtulacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyecek ve hüsrandan mutlak olarak kurtulacaksınız. Hüsran artık sizin için geçerli değildir. Peki bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sadece hüsrandan mı kurtulur? Hayır, sadece hüsrandan kurtulmaz. Bakınız nelerden kurtuluyor. Allah Teala buyuruyor ki

1 Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar, bir sonraki ayet-i kerime Rum 32, dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bir, bütün fırkalarda olmak var sevgili kardeşlerim. Bir de tek bir fırkayı oluşturmak var. O tek fırkada olanların hepsinin müşterek özelliği Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Tek bir fırkada olanlar, onlar Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre takva sahipleri ve onlar şirkten kurtulanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan sadece Vel Asr suresinde ifade edildiği gibi hüsrandan kurtulmuyor. Şirkten de kurtuluyor. Aynı zamanda takva sahibi oluyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şeytanın kulu olmaktan da kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. İşte Allah Teala bu hususu ifade ediyor. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğunuz Zümer suresi 17. ayet-i kerime diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِينَ. Sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar ki diyor, tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kurtuldular. Niçin? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Kullarımı müjdele diyor. Tağutun kulu olmaktan kurtulan o kullarımı müjdele diyor. Sahabeden netice itibariyle başlangıçta hepsi dalaletteydi, küfürdeydi. Ve Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bunların hepsinden kurtuldular. Bu ayet-i kerimede Zümer 17'de onların tağuta, yani insan şeytanlara ve cin şeytanlara, kısaca şeytanlara kul olmaktan kurtulduğunu söylüyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan da kurtulur. Öyleyse bir başka açıdan yaklaşalım konumuza. Başka neden kurtulur? Cehennemden kurtulur ve aynı zamanda Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Affedersin. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bîhâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar kesin surette Allah'a mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir
cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar sadece hüsranda değiller. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem ve Allah'ın ayetlerinden de gafiller. Ne gördük? Şirkteler, takva sahibi değiller, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve gidecekleri yer cehennem. Bu tağutla insan ve cin şeytanlarla alakalı olan bir başka kesime girdiğimiz zaman onların aynı zamanda kafirler olduğunu da görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Ve bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama o kafir olanlara gelince onlar tağutun dostlarıdırlar. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, amene olanlar, müminler. Ama amene olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kafirler. Sevgili kardeşlerim, bir insan ben Allah'a inanıyorum, öyleyse ben müminim diyemez bu ayetler varken. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemedikçe mümin olamaz. Yani cennete girebilecek olan bir mümin. Yoksa inanan bir insandır. Bu itibarla hak mümin olamaz ama mümin standardına sahiptir. İnanan demektir çünkü mümin olmak. Ama cennete giremez. Cennete sadece Allah'ın dostları girer. Şeytanın dostları Allah'ın cennetine giremez. Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Onun için batıl inançlara inanmayın sevgili kardeşlerim. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan mutlaka cennete gider hadisi bir uydurma hadistir. Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. Allah Teala'nın peygamberi son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki benim hadislerim ileride tartışılacaktır. Ama siz Kur'an'a bakın. Benim hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Neden olamaz? Çünkü Allah Teala kalbine Kur'an'ı yazdırmış ve Allah Teala'nın konuşturduğu peygamber onu Allah konuşturduğuna göre onun söylediği söz hiçbir zaman Kur'an'a aykırı olamaz. Allah'ın Nebi Resulü Allah'ın tasarrufunda bütün konuşmalarını Allah yaptırıyor. Diyor ki o kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendiliğinden bir şey yapamaz diyor. Sadece benim ona yaptırdıklarımı yapar. Sadece benim ona konuşturduklarımızı, benim ona söylettiklerimizi söyleyebilir diyor. Benim ona söylettiklerimi söyletebilir diyor. Kendiliğinden konuşamaz diyor. O kendi iradesiyle bir şey yapamaz diyor. Bizim tasarrufumuzdadır diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci basamak var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın yardımını almaya başlar. Üçüncü basamakta baştan başlayalım. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Başlarına gelen olaylara verdikleri davranış biçimi cevaplarıyla. Kimler Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa çıkarlar. İşte onlar hüsrandan, cehennemden, dalaletten kurtulanlardır.
ve takva sahibi olanlardır. Onlar için Allah Teala muhtevayı açıkça koymuş ortaya. Bu insanlar için Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi görme hassasının üzerindeki basar hassasının üzerindeki hicab-ı mestureyi alırız. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alırız. Görme hassasının üzerindeki perdeyi, vakayı gene alırız diyor. O kişinin gözleri görmeye başlar diyor. Onların kulaklarındaki vakrayı alırız diyor. Görme, işitme hassasındaki mührü alırız diyor. Onların kalplerindeki ekinneti alırız diyor. Onların kalplerinin mührünü açarız diyor ve kalplerine ihbat koyarız diyor. İdraki önleyen müesseseyi alırız. İdraki sağlayan ilahi bir mekanizma koyarız oraya. O kişinin idrakini açarız diyor. Böylece bu kişi yedinci basamağa ulaşıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insanların muhtevasına bakalım beraberce. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar üç şekilde dilemezler. Bir, kayıtsız kalır kişi. Kendisine tebliğ mutlaka yapılacaktır, yapılmıştır. Yapıldığı zaman ilgilenmez. Yani davete icabet etmez ama tepkisi yoktur. İki, davete icabet etmediği gibi karşı çıkar. Sen yanlış biliyorsun der. Bu yaptıkların, bu söylediğin şey yalan der. Karşı çıkar ve Allah'ın ayetlerini böylece inkar etmiş olur. Buna ayrı bir formül uyguluyor Allah Teala. Bir de üçüncü grup var. Hem karşı çıkıyor. Kendisine tebliğ yapana karşı çıkıyor, onunla tartışıyor. Hatta kavga ediyor. Nefret ediyor ondan, nefretle arkasını dönüyor. Böyle insanlar Allah Teala'nın farklı dizaynı var. Bir de karşı çıkmak bir tarafa karşı çıktığı gibi kendisi Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel alıyor öğretisiyle. İşte bu üç çeşit insanın üç ayrı cezalandırma müessesesi var Allah Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine ihtar edildiği halde kayıtsız kalarak bunu kabul etmeyenler Bakara Suresinin 5 ve 6. ayetlerinde ifade ediliyor bu insanlar. Ve Allah Teala diyor ki bu Bakara Suresinin 5 ve 6. ayetlerinde onlar diyor kendilerine tebliğ yapıldığı zaman mümin olmazlar. Sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir. Allah diyor onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde koyar diyor. Görme hastalarının üzerine, gözlerinin değil, görme hastalarının üzerine gışavet adlı perde koyar diyor. Onların diyor işitme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Ve onların kalplerine Ekinnet isimli bir engel koyar diyor Allah. Onların kalplerini mühürler diyor.
kalplerindeki idrak hassasını mühürler diyor. Görme hassasını mühürler, işitme hassasını mühürler ve kalplerindeki idrak hassasını mühürler. Bunlardan sadece görme hassasının mühürlenmesi, görme basar isimli görme hassasının üzerine gıçave tatlı bir perde çekilmesiyle gerçekleşiyor. Peki bu insan itiraz etmemiş bir insan. Uzuvları üzerine değil, hastaları üzerine engeller koyuyor Allah Teala. Peki inkar etmiş birisi karşısına çıkmış, tartışmış ve nefret ediyor. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Allah'a ulaşma dileğini öğrettiğin zaman, Allah'a ulaşmayı dilemeyen o insanlarla senin arana hicabı mesture koyarız diyor. Yani onların gözlerinin üzerine bir perde çekeriz diyor. Seni görmelerine, seni irşat makam olarak görmelerine engel oluruz diyor. Onların diyor, kulaklarına seni işitmelerine engel olmak için vakra koyarız diyor. Onların diyor, kalplerine seni idrak etmelerine mani olmak için ekinnet koyarız diyor. Onlar kör, sağır ve dilsiz olurlar diyor. Ve arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. İşte kalplerine engel koyulanların durumu. Öyleyse kalbine kişinin engel konulmuş. Bu engel sebebiyle de kişi ekinnet sebebiyle idrakten yoksun. Birinci grup sadece kabul etmiyor, tepkisiz. İkinci grup kabul etmiyor, nefret ediyor, kavga ediyor, itiraz ediyor. Bunlara Allah Teala bunların uzuvlarına engel koyuyor. Peki bir üçüncü grup var. Hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel koyuyor. Engel oluyor. İşte bu insanlar için de Allah Teala ikisini birden uyguluyor. Hem görme, işitme ve idrak etme hastalarını mühürlüyor, engelliyor. Hem de görmeyi temin eden gözleri hicab-ı mestureyle örtüyor. İşitmeyi temin eden uzuvları, kulakları o kulaklara vakra koyarak engelliyor ve kalbe ekinnet koyarak kalbin de uzuv olarak idrak etmesine engel oluyor. Öyleyse kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran insanlar için Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu müessese çok açık ve kesin. O insanların hem uzuvlarını görmekten, işitmekten ve idrak etmekten men ediyor, hem de hastalarını gene görmekten, işitmekten ve idrak etmekten alıkoyuyor. Hem uzuvlar hem hastalar beraber. İşte bu konuda Allah-u Teala'nın söylediği, uzuvlar konusunda söylediği işaret hem
söylediğimiz İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinde hem de Arap suresinin 179. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Allah cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırlamıştır. Onların gözleri vardır, görmezler. Onların kulakları vardır, işitmezler. Onların kalpleri vardır, idrak etmezler. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir muhtevada insanların kalplerine baktığımız zaman o insanların kör, sağır ve dilsiz olduklarını görüyoruz. Ne yazık ki insanların büyük kısmı başlangıçta kendilerine tebliğ yapıldığı zaman inkar ediyorlar, karşı çıkıyorlar ve hem uzuvlarının hem de hastalarının kapanmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın sistemleri herkes için otomatik çalışır. Ya insanoğlu Allah'ın davetine icabet eder ya da etmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhteva 7. basamakta buraya dayanıyor. Ama her kim Allah'ın söylediklerine itiraz etmezse ne olur? Allah Teala onun kalbine sadece ihbat koyar. Onun kalbinde ekinlet yoktur. Onun gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onun kulaklarında vakra yoktur. Onun görme hassasının üzerinde gıcabe tatlı bir engel yoktur. Onun işitme hassası mühürlü değildir. Onun idrak hassası mühürlü değildir. Kalbi de mühürlü değildir. Neden? İtiraz etmemiştir ki Allah Teala onu bu tarzda bir cezalandırma işlemine tabi tutsun. Öyleyse muhtevayı bu noktaya taşımadan evvelki olaylara gelin beraberce bir defa daha bakalım. 7 basamaktan bahsediyor. Birinci basamakta ne olur? Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. Allah Teala buyuruyor ki insanlar olayları yaşarlar. Ama kısas üzerinize hoşunuza gitmese de farz kılındı. Öyle şeyler vardır ki sizlerin hoşunuza gitmez ama sizler için hayırdır. Öyle şeyler vardır ki sizin hoşunuza gider ama sizler için şerdir. Siz bilmezsiniz diyor. Allah bilir diyor Allah Teala. Öyleyse insanlar her zaman yanlış hüküm verebilirler başlangıç noktasında. Doğru tercihi yapabilenler Kur'an hükümlerine uyabilenlerdir her zaman. Bir de geliyoruz ikinci basamağa. Allah Teala özellikle insanları inceliyor. İnsanları imtihanlara tabi tutuyor. Ve bu imtihanlarda kazanabilenler, onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler çıkıyor. Allah'ın her an insanlar imtihanlarıyla karşı karşıya. Herkes Allah Teala'nın sözüne dikkatle bakalım. Her sene onları birkaç defa imtihana tabi tuttuğumuzu bilmezler mi diyor? İnsanların davranışlarıyla insanların kendilerini ortaya koymaları söz konusudur. İşte
Burada Allah-u Teala'nın daveti, kendisine daveti söz konusu. Bu musibetlere cevap verenler, Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Onlar ki kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte kendilerine musibet isabet ettiği zaman Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar, onlar sadece kurtuluşa ulaşacak olanlardır. Nitekim Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimesinde 157'de, Bakara 157'de işte onlar hidayete erecek olanlardır diyor. Hidayette olanlardır, hidayete erecek olanlardır. Hidayette olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Ama hidayete ermek, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. 21. basamakta gerçekleşir. Ve de kim bu insanlardan kim musibetlere böyle bir muhteva tanıyorsa, ben muhakkak ki Allah için yaratıldım, mutlaka Allah'a ulaşacağım diyorsa, işte onlar üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. Onlar üçüncü basamağın sahibi olurlar. Üçüncü basamak oluşur oluşmaz da Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisi başlar. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki Hazreti Yusuf, ve ma uberruhu nefsi innen nefse le emmâretin bissûi illâ mâ rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor. İşte Allah Teala sadece o insanlara, biz muhakkak ki Allah içiniz, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyen insanlara, kendilerine musibet isabet ettiği zaman bunu diyen insanlara Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi söz konusudur. Bunu diyen insanlar Allah Teala'nın dizaynı içerisinde onlara tebliğ yapıldığı zaman evvelce gözleri kapanmış olabilir, kulakları kapanmış olabilir, kalpleri kapanmış olabilir. Görme, işitme ve idrak hastaları kapalı olabilir. Ama Allah Teala onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri anda rahim esmasıyla onlara tecelli eder. Tebligat daha evvel yapılmışsa kapatılmıştır uzuvlar. Ama akılları başlarına gelip de Allah'a ulaşmayı dilediklerinde derhal bütün uzuvlar ve hastalar açılır. İşte o insanlar Allah'ın huzurunda beraat edenlerdir. Onlar ölüyken hayata getirilenlerdir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesi dünya hayatına ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Allah'ın huzuruna ölü olarak gelen insanlar olarak değerlendiriyor. Böylece sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar buraya yedinci basamağa ulaşabilir. Onlar Allah Teala'nın mükafat verdiği insanlardır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kesin olarak görünüyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dalalette. Öyleyse
bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hususu gerçekleştirmektir. Allah Teala'nın indinde bu muhteva tayininde görünen odur ki sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ölü olmaktan, dünyaya karşı dünyadaki mürşidi görmek açısından kör iken, onun sözlerini işitip idrak etmek açısından idraksizken, işitemezken, kalpleri de bu açıdan idraksizken, onların ölü olduklarını söylüyor Allah Teala. Dünyadaki bu manevi ilme karşı ölüler. İrşad makamına karşı ölüler. Sonra da Allah Teala onları canlandırdığını, hayata getirdiğini söylüyor. Onların dünyaya bakan gözlerini açarak, dünyadaki sözleri, mürşidin sözlerini işitmesini sağlayarak ve o söylenenleri idrak etmelerini sağlayarak. Ölüyken hayata getirdiği insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağı burada tamamlanıyor. 4. basamakta kişinin görme hastasıyla gözlerin üzerindeki engel alınıyor. Görme hastası açılıyor, gözlerindeki hicab-ı mestürü alınıyor. 6. basamakta kulaklarındaki vakra alınıyor ve işitme hastalarının mührü açılıyor. 7. basamakta kalplerindeki ekinnet alınıyor, kalplerindeki mühür açılıyor ve kalplerin içine ihbat konuyor. Burası 7. basamaktır. Artık o kişi bir ölü değildir. Allah'ın ayetlerine karşı ve irşat makamına karşı canlı, gören, işiten ve idrak eden birisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha Allah Teala inşallah burada tamamlamayı nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Huzurlarınızdan inşallah burada ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hepiniz bizim can dostumuzsunuz. Ve mutluluğu yaşamaya layık olanlarsınız. Öyleyse bilelim ki Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutluluğu mutlak olarak yaşar. Mutluluğu mutlak olarak yaşar. İkisi de mutla başlıyor. Mutluluk ve mutlak olarak mutluluğu yaşama. Allah Teala garanti veriyor sevgili kardeşlerim. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve de bu ulaştırma süresince de şeytanla onun bütün ilişkilerini keserim. Ve o kişi şeytanla ilişkileri kesildiği için mutlak olarak saadeti yaşar. 5-6 aylık bir süre o kişinin 3 hedefe ulaşmasını sağlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Üçü de bir ayrı hedef sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve garantili. Allah Teala garanti etmiş. Sevgili kardeşlerim, nefs tezkiyesi diye bir olay var. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah Teala tarafından mürşidine ulaştırılır. Tabiyetiyle beraber nefs tezkiyesi denilen bir olayın yaşanması söz konusudur. Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir uyum hali. Bizi mutsuz eden faktörlerin başında iblis gelir, şeytan. Mutlaka insanlarla şeytanlar ilgilenirler. Şeytanlar mutlaka insanlarla ilgilenirler. Çünkü hedefleri insanları sonsuz bir huzursuzluk içinde yaşatmaktır. Bilirler ki gidecekleri yer esfeli safilindir. Cehennemin en alt katıdır. İşledikleri günahlar sebebiyle başka bir alternatifleri yoktur. Bu sebeple ne kadar çok insana acı çektirirlerse, ne kadar çok insanı huzursuz ederlerse, o kadar mutluluk duyarlar bu işten. İnsanlar da onlar yüzünden devamlı huzursuz ve sıkıntılıdırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde sizlerin mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dilemekle başlaması, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar mutluluğu mutlaka yaşamanız söz konusu. Birinci evre Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. İkincisi mürşidinize ulaşmanız. Üçüncüsü ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Dördüncüsü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşincisi nefsinizi Allah'a teslim etmek. Altıncısı irşad olmak veya muhlis olmak. İkisi de aynı istikamette geçerli. Yedincisi ise iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri daha üst seviye ve daha çok mutluluk, daha üst seviye ve daha çok mutluluk ifade eder. İşte olayımız bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece sizlerin mutluluğunuz için.
Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar deyip konumuza girelim. Sadece iki nevi insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler insanların çok büyük bir kesimini ifade eder. Ve Allah inancı insanlar arasında giderek azalan bir müessese. Türkiye'deki gençliğin haline baktığımız zaman gözlerimiz yaşarıyor sevgili kardeşlerim. Ne kadar unutmuşlar Allah-u Teala'yı. Okullarda öğretilen öğrenim, Allah'ın güzelliklerinin ne kadar dışında. Ve sevgili kardeşlerim, insanlara yazık oluyor. Ama hangi şartlar içinde olursanız olun, siz saadete mutlaka ulaşabilirsiniz. Ne kadar huzursuz bir insan olursanız olun, ne kadar sıkıntıda olursanız olun, ne kadar büyük dertler sizi kuşatmış olursa olsun, netice değişmez. Hepiniz Allah'ın güzelliklerini yaşayabilecek olan vasıflarla Allah-u Teala tarafından donatıldınız. Hepinizde nefs var, hepinizde ruh var, hepinizde akıl var. Öyleyse sadece iki tane alternatifiniz var. Mutlu olmak ya da mutsuz olmak. Eğer mutlu olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne diyeceksiniz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi, senin çok sayıda evliyan var. Bunlara Türkçemizde biz ermiş diyoruz. Ya Rabbi, beni de o ermişlerden kılmanı dilerim. Benim de ruhumu sana ulaştır yüce Allah'ım. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.

ulaşın, tabiyetinizi gerçekleştirin. O affedilen, örtülen günahlarınız var ya, bir de sevaba çevrilsin. Kaybettiğiniz kadar daha derecat kazanın Allah-u Teala'dan. Tabiyetinizle birlikte ikinci kat cenneti kazanın. Bundan sonrası Allah'a ait. Buraları da Allah'a ait zaten. Ve o Allah ki sizi sizin Allah'a ulaşma talebinin üzerine mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İki ayet-i kerime ikisi de aynı garantiyi veriyor. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani doğuşundan itibaren herkes dalalettedir. Hiç kimse dalaletin dışında değildir. Herkes dalalettedir. Ve bu dalalette olan insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalmaya mahkumdurlar. İşte onları Allah Teala, dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri, dalaletteler bu insanlar, dalalette bırakıyor. Onlarla ilgilenmiyor. Onlara tebliğini yapmış, aklı başında olan insan tebliği dikkatli inceler. Yahu Allah Teala beni kendisine davet ediyor. Neden ben davete icabet etmiyorum, mutlu olmuyorum? Madem ki mutluluk bu kadar kolay, der ve de gerekeni yapar, Allah'a ulaşmayı diler. Ve de garantili olan dünya saadetinin yarısını mutlaka elde eder. Ruhunu da mutlaka Allah'ın zatına Allah ulaştırır. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından bedava. Sadece bir dilek, netice üçüncü kat cennet, netice dünya saadetinin yarısı. Garanti mi? Garanti. Aşağı kurtarmaz. Garanti. Öyleyse ciddi miyiz? Çok ciddi sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bu büyük müjdesini sizlere 30 senedir veriyoruz biz. 30 yıldır dilimizde tüy bitti. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin gibi sözü bir lokomotif gibi tekrar ediyoruz ki hepinize ulaşalım. Şu 70 milyon insandan ne kadarını mümkünse o kadar fazlasını Allah'ın cennetine alabilelim. Cehennemden kurtarabilelim. Sevgili kardeşlerim, aslında bir korkunç trajedi yaşanıyor dünya üzerinde. Evvela dinlerini unutanlar Yahudiler olmuş. Sonra onları Hristiyanlar takip etmiş. Onlar da dinlerini unutmuşlar. Öyle ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onlara Kur'an'la hitap ettikleri zaman Hristiyanlar arasında da Yahudiler arasında da küçük bir kitle bizim size anlattığımız bu olayları yaşıyordu. Allah'a ulaşmayı dileyenler Hristiyanlar arasında da vardı, Yahudiler arasında da vardı. Fakat toplumun küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz ki Tevrat'ta da Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide ulaşmak da farzdır, tabiiyet. Ruhu Allah'a ulaştırmak da farzdır. Fizik vücudu teslimde, nefsi teslimde, irşad olmak da, iradeyi Allah'a teslim olmak da, teslim etmek de farzdır. Hristiyanlıkta da farzdır. Hepsini hamdolsun ki Allah Teala ayetleriyle tespit ettirdi bize. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediğiniz için cehenneme doğru yaptığınız yolculuk bizi çok mu çok huzursuz kılıyor. Kurtuluşunuz sadece bir dilekle mümkün olduğu için bu kadar sıkıntı duyuyoruz. Allah Teala bunları bize biz öğrenelim diye öğretmedi.

öğrenelim de sizlere açıklayalım diye. Sizleri mutluluğa davet edelim diye. Sizleri daha açık bir ifadeyle cehennemden kurtaralım diye sevgili kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebligatını yaptığı zaman Yahudilerden de Hristiyanlardan da küçük iki grup, Yahudilerden bir grup insan, Hristiyanlardan bir grup insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yaşıyorsa onlar da aynı şeyleri yaşıyorlardı. Ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yeni ayetler gelip de açıklamaları yaptıkça kendilerine öğretilenlerin ne kadar doğru olduğunun mutluluğunu yaşıyorlardı. Gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Allah Teala Kur'an'da anlatıyor bunu. Ama o devirde Yahudilerin de Hristiyanların da büyük kısmı dinlerini çoktan unutmuşlardı. Size saydığımız 7 safhanın 7'sinde artık yaşamıyorlardı. Ve daha ilginci, Hristiyanlar kendi yaptıklarının doğru olduğunu, Yahudiler de kendi yaptıklarının doğru olduğunu savunuyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sahte peygamber olarak niteliyorlardı. Oysa ki Kur'an'a baktığımız zaman Tevrat'taki hükümlerinde, İncil'deki hükümlerinde, Kur'an'daki hükümlerinde 7 safhanın 7'sini de ihtiva ettiğini, hepsini farz kıldığını görüyoruz. Acaba neden? Allah'ın muradı ne? Tek bir din indirmiş, bütün insanları o dine davet ediyor. Muradı ne? Niçin davet ediyor? Mutlu kılmak için sevgili kardeşlerim. O insanları mutluluğa ulaştırmak için hem dünya saadetine hem de cennet saadetine. Allah Teala insan adı verilen mahlukunu kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Nereden biliyoruz üstün olduğunu? Çünkü diyor ki biz Adem Aleyhisselam'ı yarattık. Ona can verdik, hayat verdik, ona ruhumuzdan üfürdük ve ona secde edin dedik bütün meleklere ve cinlere. Hepsi secde ettiler diyor Allah Teala, sadece İblis secde etmedi. Öyleyse insan Adem Aleyhisselam kendisine ruh üfürülen kainatın en üstün mahluku ki Allah Teala sadece kendisine secde edildiği halde Adem Aleyhisselam'a secde emrini vermiş. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıyor. Kainattaki tek varlık. Allah'ın ruhunu taşıyan bütün bu kainatta bir tek varlık var. O insan. Ne cinler Allah'ın ruhuna sahip, ne de melekler Allah'ın ruhuna sahip, cinlerin tayfasından olan şeytanlar, ne de onlar Allah'ın ruhuna sahip. Ne hayvanlar, ne balıklar, ne kuşlar, düşünebileceğiniz canlılıklar, canlılardan hiçbirisi, cinler de dahil olmak üzere, hiçbirisi ruha sahip değiller. Sadece insan Allah'ın ruhunun sahibi, doğumuyla beraber insana ruh üfürülüyor. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Sonra ona faatler verdik diyor. Allah'ın ruhu üfürülmüş. Bu sebeple Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin diyor. Çünkü sadece Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhuna sahip. Aslında secde Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna değil, secde onun taşıdığı Allah'ın ruhu için yapılıyor. Allah'ın ruhunu içinde bulundurduğu için ve onun tam şekliyle, yani Adem Aleyhisselam'ın şekli nasılsa her zerresiyle ruh aynı hüviyeti, aynı formu taşır. Aynı görüntüdedir. Nefs de
aynı görüntüdedir. Adem Aleyhisselam'ın bir nefsi var, seva edilmiş bir fizik vücudu var. Allah Teala onu yarattığını söylüyor. Allah onu fizik vücudu yaratmış, topraktan vücuda getiriyor. Nefsini seva ediyor. Nefs fizik vücudun içine yerleştiriliyor. Sonra da ruh üfürülüyor kişiye. Böylece bir üçlü oluşuyor. Zahiri alemi temsil eden bir fizik vücut, onun karşıtı olan nefslerin yaşamakta olduğu berzah alemini teşkil eden, temsil eden nefsimiz ve Allah'ı temsil eden ruhumuz. Biz insanlar bir üçlü olarak yaratılmışız. Fizik vücudumuz üçünün de temelini teşkil eder. Çünkü diğer ikisinin mekanı fizik vücuttur. Ve fizik vücudun içinde hem nefsi hem de ruhu beraber görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bunları anlatmayı bize nasip kılmış. Evvela Allah Teala ve mutluluğu yan yana koyduğunuz zaman şu üç temel faktörü hiç unutmayacaksınız. Allah mutluluğunuzu garanti eder. Öyleyse neyle garanti eder? Kur'an'la. Kur'an bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ve saadetin aynı zamanda reçetesidir. Saadetin rehberidir, kılavuzudur. İse Kur'an'a dikkatle bakın. Bu vasıfların hepsinin Kur'an'da olduğunu göreceksiniz. Allah Teala Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Kul olmak mı? Nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Ondan evvel biz Allah'ın kulu değil miydik diyen varsa, var mı aranızda? Onlara sesleniyoruz. Hayır, siz Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah'ın kulu değildiniz, şeytanın kuluydunuz. Ciddi mi? Bütün insanlar doğduklarından itibaren şeytanın kulu mudurlar? Evet. Hepsi dalalettedir. Hepsi şeytanın kuludur. Peki Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman, o zaman şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'ın kulu olurlar. Bütün sahabe şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah'ın kulu olmuşlar mı? Hepsi olmuşlar sevgili kardeşlerim. Ciddi mi? Ciddi. İşte beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz ve bir hedefe ulaşıyoruz birlikte. Bakıyoruz, nerede acaba sahabe Allah'a kul olmuş? Buluyoruz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Şöyle söylüyor Allah Teala: "Ve onlar şeytana kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki ne yaptılar? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı denediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Neymiş, neymiş? Sahabe başlangıçta
şeytanın kuluymuş. Tağutun kuluymuş. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve de bizatihi şeytan olan şeytanlar. Bir cinler var, bir de cin tayfesinden olan şeytanlar var. Cinler iki bölüme ayrılır. Süfli cinler ve ulvi cinler. Süfli cinler şeytanlarla eşdeğer hüviyettedir. Ama ulvi cinler onlardan değillerdir. Onlar Allah ile ilişki kuranlardır cinlerin arasında. Nasıl insanlar arasında Allah ile ilişki kuranlar Allah'ın kulu oluyorsa, bu ilişkiyi kuramayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şeytanın kulu oluyorsa, cinler için de aynı şey söz konusu. Ulvi cinler Allah'ın kulları, süfli cinler şeytanın kulları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizden ne istiyor? Sadece bir tek şey, mutluluğunuzu. Mutlaka hem cennet mutluluğunuzu ister, hatta cennetin üç katını garanti eder, hem de dünya mutluluğunuzu ister, dünya mutluluğunuzun yarısını da garanti eder. Hangi ayet-i kerimeyle garanti ediyor? İşte iki ayet-i kerimeden birisini söylerken başka laf girdi araya. Allah Teala Rad 27'de diyor ki Allah dalalette Allah dilediğini dalalette bırakır. Bütün insanlar dalalettedir. Onları dalalette bırakır. Ama neden dilediğini diyor. Arkadan gelen cümleden anlıyoruz onu. Ama onlardan, o Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden, dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse insanları kendisine ulaştırmayı dilemediği için dalalette bırakmıyor. Allah'a ulaşmayı onlar dilemediği için dalalette bırakıyor ve ilgilenmiyor onlarla. Ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onunla mutlaka ilgileniyor ve onu kendisine ulaştırıyor. İlgilenmek ne demek? Onun çok daha ötesinde bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hak etmiştir ki Allah onunla mutlaka ilgilenecektir. Mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Allah'ın zatı mı var? Evet, Allah'ın zatı var. Allah kendisine ifadesini kullanıyor. İşte bir ikinci ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İleyhi kendisine men kişiyi yeşâ'ı dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yehdi ulaştırır. İleyhi kendisine men kişiyi yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yeşâ'ı diye men yunib. Yönelen kişiyi, Allah'a yönelen kişiyi kendisine ulaştırır diyor. Allah'a yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse biz Allah'a ruhumuzu ulaştırmışız. Biz mi ulaştırdık? Hayır, biz Allah'a ulaşmayı diledik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı.
Allah'a ruhumuzu ulaştırabilmek için mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeydik. Biz mi mürşidimize ulaştık? Biz mi seçtik mürşidimizi? Hayır. Allah mürşidimizi seçti ve bizim oraya nasıl ulaşacağımızı bize söyledi. Biz de gittik, ulaştık. Öyleyse Allah garanti ediyor. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Sonra fizik vücudumuzu ulaştırmadık, teslim ettik. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ettik. Sonra irşad olduk. Sonra da irademizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse bunların her birisinin sadece Allah'ın yardımıyla olması söz konusu. Ve yardımı alabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bir tarafta mutsuz insanlar, cehenneme gidecek olan insanlar, hem bu dünyada mutsuz ve huzursuzlar, hem de gidecekleri yer cehennem. Peki kabahati ne bu insanların? Ne yapmışlar? Sadece bir tek kabahatleri var. Allah'ın emrini dinlememişler ve Allah'a ulaşmayı dilememişler. Sonra mı hata üstüne hata işlemişler ve hiçbiri de affedilmemiş. Ve affedilseydi ne olacaktı? Yine bir işe yaramayacaktı. Çünkü Allah Teala o kişinin günahlarını mutlaka sevaplarından üstün kılıyor. Neden üstün kılıyor? Allah'a ulaşmayı dilemedi diye. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Dilemezse o kişinin gideceği yer cehennem olur. Cehenneme gider ve orada ediyen kalır. Bu kişi dikkat etmeme sebebiyle kendisine böyle bir şeyin söylendiğinde Allah'a ulaşmayı dilemek gereğini duymadığı cennette gideceği yer cehennemlerin en üst kat cennetidir, cehennemidir. Birinci kat cehennem. Daha aşağısı ikinci kat cehennem. Daha aşağısı üçüncü kat cehennem. Bunlar negatif değerler. Sıfırın altındaki değerler. Sıfır noktasından yedi kat yerlerin altında, yedi kat aşağıda, her katta bir kat cehennem olmak üzere yedi kat cehennem söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir tarafında mutsuz olmak var. Dilemeyen herkesin bulunduğu ortam. Ne yazık ki insanların çok büyük bir çoğunluğu bunları yıllardır anlatmamıza rağmen bundan gerekli dersleri alamayacaklardır, almayacaklardır ve cehenneme gideceklerdir. Şu kainat üzerinde daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim, soruyorum size. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bunu nereden anlıyoruz? Söylediklerinden anlıyoruz. Diyor ki sadece siz bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı sizin işiniz değil diyor. Geri kalanını ben yapacağım. Siz diyor namazı mı sevmiyorsunuz? Ben size namazı sevdireceğim. Siz orucu mu sevmiyorsunuz? Oruç tuttuğunuz zaman karnınız mı acıkıyor? Rahatsızlık mı hissediyorsunuz? Ben halledeceğim. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmemenizi temin edeceğim diyor. Siz diyor zikri mi sevmiyorsunuz? Ben size zikri sevdireceğim. Zikir yapmak hoşunuza gidecek. Ve zikir sebebiyle 7 defa %7 nur birikimini sağlayacaksınız. Öyle ki nefsinizin kalbinde %51'e kadar olan nur birikimini ben garanti ediyorum diyor. Zikir o süreç içinde sizin mutlaka hoşlanacağınız, mutlaka yapacağınız bir muhteva kazanacak diyor.
Siz namaz kılmayı sevmiyorsanız size namazı sevdireceğim diyor. Zekat vermeyi sevmiyorsanız zekatı size sevdireceğim diyor. Verdiğiniz zaman huzursuzluk değil, huzur bulacaksınız. Hacca gitmek size güç mü görünüyor? Sizi hacca ben göndereceğim diyor ve size güç de gelmeyecek. Ve diyor bütün bunların ötesinde size en çok değer verdiğim ibadeti sevdireceğim diyor. Bu bir ibadet zikirdir diyor. Ruhunuzun Allah'a ulaşması, vücudunuzdan ayrıldıktan sonra 7 tane gök katını aşmasıyla mümkün. Ve bunun için de nefs tezkiyesi yapmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mürşidine ulaştırır 12 tane ihsanla. O kişiye Allah Teala verdiği ilk 7 ihsanla kör, sağır ve dilsiz olan irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu insanı irşat makamını gören, irşat makamı olarak tanıyan, sözlerini işiten, manasını kavrayan, kalbinde idrak eden bir hüviyete getirir. Sadece o kadar mı? Hayır. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onun bütün günahlarını örter. Sevgili kardeşlerim, günahlar işlerseniz hep Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Ya Rabbi ben bu günahı işledim. Çok pişmanım. Ne olur beni affet. Sadece o günahınızdan değil, bütün günahlarınızdan, günahınızın mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarınızdan kurtulabileceğiniz bir çözüm var sevgili kardeşlerim. Ne kadar günahınız olursa olsun, hangi cins günahınız olursa olsun, bütün bu günahlarınızın hepsinden mutlaka kurtulacağınız, yani günahlarınızın örtüleceği bir çözüm. Kesin mi? Kesin. Evet, hadi gelin bakalım Kur'an'a. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Diyor ki Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inananlar! İnanmayan kişinin zaten bu işlemi yapması söz konusu değil. Takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek birinci takvaya mutlaka ulaşın diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci takvanın sahibidir. Dilemezse hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Hiçbir zaman hidayete adım atamaz. Hiçbir zaman cennete adım atamaz. Sevgili kardeşlerim, sizlere o kadar önemli şeyler söylüyoruz ki sadece din adamları söylediklerimizi bilmiyorlar diye bu kadar gürültü kopuyor hakkımızda. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlara Kur'an'ı Allah Teala öğretmedi. Unutulan Kur'an hükümlerinin yeniden ihya edilmesi görevi Allah Teala tarafından bize verildi. Ve bu insanlar öğrendikleri ilimle, din adamı olmak basmındakilere sesleniyorum. Öğrendikleri ilimle, bırakınız başka insanları kurtarabilmeyi, kendileri de kurtulamazlar. Çünkü öğrendikleri ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir sayfa yok. Onlar ilim öğrendiklerini zannediyorlar. Ama Allah Teala diyor ki onları ilim öğrendikleri ilim sebebiyle dalalette bırakırız diyor.
Onlar diyor hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Neden? Allah Teala emir veriyor. Allah'ın verdiği emri yapmıyorlar. Nefslerinin, afetlerinin yani hevalarının emrettiğini yapıyorlar. O olayda Allah Teala'yı emrine itaat edilecek olan Rab mevkinden alıyorlar. Nefslerinin afeti, hangi afete uyarak bunu yapmışlarsa onun yerine geçiyorlar. Allah Teala bunu söylüyor Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Onlar ki hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Allah onları onların ilimleri üzere dalalette bırakır diyor. Hem ilim sahipleri hem dalalette. Evet. Çünkü o ilim Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Bünyesinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, hayatınız boyunca duyabileceğiniz en önemli şey bu, kurtuluşunuz için. Bir tek dileğinizle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala bütün günahlarınızı affetmeye hazır. Sonra sizi mürşidinize o ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman o affettiği günahlar vardı ya, onları bir de sevaba çevirecek. Masal gibi bir şeyden bahsediyorum öyle değil mi? Ah sevgili kardeşlerim. Allah Teala size bunları öğretseydi, bu sorumluluğu omuzlarınıza yükleseydi, siz de benim gibi herkese ama herkese onların kurtuluşunu anlatabilmek için ömrünüz boyunca çırpınıp dururdunuz. Sahne şöyle sevgili kardeşlerim, 70 milyon insan cehenneme doğru yol alıyor. Ve biz 30 seneden beri onlara Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve de öğretemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün pencereleri, kapıları Allah'a kapatmışlar. Aranızda da şu anda beni dinleyenler arasında mutlaka öyleleri var. Onlara sesleniyoruz. Biz sizi de kurtarmak için buradayız. Şu zavallı din adamlarının Allah katındaki durumlarını bir görseniz sevgili kardeşlerim. Onlara diyoruz ki sizin üniversitenizde biz konferans vermek istiyoruz. Barkovizyon'la size ulaşalım. Bizim söylediklerimize ihtimal vermiyorsunuz gibi görünüyorsunuz. O zaman size ayetlerle ispat edelim. Karşımızda ne söyleyeceksiniz cevabını verelim. Ama hiçbirisi buna cesaret edemiyor. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar. Şimdi bizi ilk defa dinleyen birisi için o üniversitedeki profesörler dinlerini bilmiyorlar da sen mi biliyorsun diyen birileri olacak tabii. Evet, onlar bilmiyorlar ve biz biliyoruz. Peki neden bu kadar eminiz kendimizden? Çünkü bize onları öğreten sahibimiz olan, biz onun kölesiyiz, Allah. Ne yani insan Allah'la konuşabilir mi? Eğer Allah bunu isterse elbette konuşabilir. Bizim etrafımızda, bizim dışımızda hamdolsun ki birçok kişi var bunu gerçekleştiren. Ama bizim sevgili din adamlarımız Allah'a ulaşmayı dilemek değil, Allah'a ulaşmayı dileme kavramını bile bilmedikleri için hiçbir zaman o noktaya ulaşamazlar. En kötüsü cehennemden kurtulamazlar. Hayır, en kötüsü bu değil. Bundan daha kötüsü cehenneme doğru yürüyen 70 milyon insanın kurtuluşu konusunda en ufak bir faydaları olmaz. İşte bizi en çok üzen bu sevgili kardeşlerim. Onlara bugüne kadar defalarca ihtarlar gönderdik. İhtarları inceleyen herkes bütün ihtarların doğru olduğundan emin.
bir kısmı incelemeden yakıyor, bir kısmı mutlaka yanlıştır diye incelemiyor. Ama kim incelemişse söylediklerimizin hepsinin doğru olduğundan eminler. Biz üniversitelerde din mi öğrendik? Arapçayı mı biliyoruz onlar gibi? İkisi de gerçek değil. İkisini de yaşamadık biz. Üniversite mezunu değiliz. Yani İlahiyat Fakültesinden mezun değiliz. Din konusunda üniversite bitirmedik. Öyleyse nereden geliyor bilmemiz? Sevgili kardeşlerim, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir ilmi Allah Teala bize verdi. Birçok kişi gördük hayatımızda. Dini bildikleri zehabıyla bize ulaşırlar. Sonra da konuştuğumuz zaman Kur'an'la söylediklerimizi karşılaştırdıklarında bütün söylediklerimizin doğru olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kalırlar. Bir kısmı o noktaya gelmemek için doğruları anladıkları andan itibaren kaçarlar bizden. Burada en çok üzüldüğümüz nokta din adamlarının dinlerini bilmemesi sebebiyle bu 70 milyondan fazla insanın cehenneme gireceği. Sevgili kardeşlerim, asırlardan beri Kur'an artık öğretilmiyor insanlara. Kur'an'ın kıraati öğretiliyor, yani okunması. Tecvidli olarak Kur'an nasıl okutulur? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifinde, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Dikkat edin ki o öğrenenler de insanlardan öğrenecekler Kur'an'ı. Aranızda en hayırlınız biziz. Neden? Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Ve 30 yılımızı da o Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ı insanlara öğretmek için geçirdik. Ama bugün o hayırlı olmak konusundaki yarışanlar Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğretiyorlar. Kıraatini öğretiyorlar. Tecvidli Kur'an-ı Kerim nasıl okunur? Asırlardan beri Kur'an-ı Kerim'in ne lafzının ne de ruhunun öğretilmesi unutulmuş, unutulmuş ve de unutulmuş. Yok artık öyle bir şey sevgili kardeşlerim. O zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa o kişi şirktedir. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki minevine ileyhi ve yettekuhu ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve Allah'a ulaşmayı dileyerek müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi daha ilk kitapta takva sahibi değil ve şirkte. 72 gruba ayrılan insanların arasında Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepsinin içinde var bu 72 fırkanın. Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler 73. fırkayı oluşturuyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gider. Cehenneme gitmek istiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün o günahlarınızın affedilmesini ve daha sonra mürşidinize ulaştığınızda sevaba çevrilmesini istemiyor musunuz?
Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarının bilmediği Kur'an hakikatlerini, Allah'ın bize öğrettiği Kur'an hakikatlerini, sizleri cehennemden kurtaracak Kur'an hakikatlerini sizlere anlatıyoruz diye bize kızan çok insan var. Allah'ın bize verdiği görevleri hiçe sayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, onları da davet ediyoruz kurtuluşa. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. İşte dilemezseniz şirktesiniz diyoruz. Dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyoruz. Önce inanmıyorlar. Ama o zaman diyoruz, bakın bakalım Allah Teala ne diyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Şöyle söylüyor: İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'enni bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar diyor Allah Teala muhakkak surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, buna mülaki olmak diyor Kur'an-ı Kerim. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Kimmiş bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Bizim sevgili din adamları, ruhunuz vücudundan ayrılırsa ölürsünüz ha diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bırakmışlar, kendilerine bir din uydurmuşlar. Din adamlarının ortaya çıkardığı Kur'an'ın dışında bir din. İslam'ın 5 tane şartından ibaret olan, hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir din, bütün İslam alemince baş tacı edilmiş ve de insanlar onunla yetinmişler. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem sevgili kardeşlerim. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan, gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala onun. Onlar diyor bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri öğrenseler, biz Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz ayetleri öğrenseler, evvela öğrenseler kendileri kurtulacaklar. Başkalarına öğretecekler. Onlar da kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hicranı hiç yaşadınız mı siz? Allah size bütün hakikatleri öğretsin. Siz de insanları öğretmek için 30 yılınızı Allah'ın emriyle onlar için harcayın. 1000'den fazla konferans verin. Bilmem kaç bin saatlik dersiniz olsun bilgisayarın hafızalarında. İnsanları A'dan Z'ye Kur'an'ın muhtevasını, lafzını ve özellikle ruhunu öğretin. Ve sonra da insanlar bütün bunların karşısında sadece size karşı olsunlar. Onların kurtulamaması sebebiyle hiç bir hicran yaşadınız mı sevgili kardeşlerim? Hem Allah size öğretmiş, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar. Mutlaka cennete girecekler. Mutlaka bütün günahları affedilecek ve yani örtülecek. Üstelik de mürşitlerine ulaştıkları zaman tabiye sırasında bir de sevaba çevrilecek. Ve o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Başka insanlara da diyorlar ki o bir sahtekardır diyorlar.
sevgili kardeşlerim, böylesine insanlar tarafından Allah'ın hedeflerine ters düşen, insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan, kendilerini de kurtaramayacak olan bir ilmi gerçek anlamda ilim zannedenler, bunlar zamanımızın, bizim ülkemizin din adamları. Aralarında sadece gönderdiğimiz ihtarları okuyup da birer birer Kur'an'dan tahkik ettikleri zaman hepsinin doğru olduğunu gören ve tabloyu gözlerinde canlandıran, yahu biz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemezsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemezsek, biz şirkteyiz, biz takva sahibi değiliz, biz küfürdeyiz, biz dalaletteyiz, biz hidayette değiliz. Gideceğimiz yer cehennem diyen insanlardan oluyorlar ve hemen gizli gizli Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Etraflarındaki insanlar bizim hakkımızda ileri geri konuştukça onlar sadece susuyorlar. Doğruların öğrenilmesi zamanı geldi sevgili kardeşlerim. Hidayet Çağı'nın birinci bölümü olan Hidayete Giriş Devri 30 kameri yılda tamamlandı. 12 Rabi'ül Evvel günü başladı ve 12 Rabi'ül Evvel günü tamamlandı. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın doğum tarihi 12 Rabi'ül Evvel. Bu tarih Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ölüm tarihi gene 12 Rabi'ül Evvel. Ve bize Allah-u Teala'nın müjde suresini yazdırdığı tarih. 3 tane sana müjdemiz var. Her biri 10 yılı ifade ediyor. Ve 30 yıl sonra Allah-u Teala bu hakikatleri bir defa daha söyledi. Sevgili kardeşlerim, bu din adamlarına dikkatle bakın. Çok büyük bir pişmanlık bekliyor onları. Söylediğimiz şeyleri incelemedikleri sürece omuzlarında büyük vebal var. Çünkü sevgili kardeşlerim, insanlar gidip onların doğru söylediklerini zannettikleri için onlardan bilgi almaya çalışıyorlar. Ne kadar korkunç bir şey. Şeytan onların her biriyle ayrı ayrı meşgul. Her birine bir şeyler fısıldıyor. Onları cehennemde tutabilmek için. Ama buna rağmen hamdolsun güzel haberler de geliyor. Bir kısım din adamları bütün televizyondaki yayınlarımızı dinliyorlar. Evvela hadi canım sen de bunu söyledikleri mutlaka saçmalıktır diye televizyonu açanlar, o ayetleri Kur'an-ı Kerim'e açıp da birer birer tahkik ettikleri zaman, o zaman doğruyla karşılaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman kıymetimizi anlıyorlar. Biz bu ilmi bilmiyoruz. Bunca yıl üniversite okumuşuz. Doçent olmuşuz, profesör olmuşuz. Ama bu ilmi bilmiyoruz diyorlar. Öyleyse bu ilmi o nereden öğrendi? Hala anlamıyor musunuz diyoruz biz de. Sizi cehennemden kurtaracak olan bir ilim öğrettiyse, biz sizi bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabenin yaşadığı üzerlerine farz olan 7 Safa, 4 cisimden oluşan İslam'a davet ediyoruz. Böyle diyoruz onlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluğu yaşayın.
Cennet saadeti de dünya saadeti de sizlerin olsun. Ki üçüncü kat cennette ruhunuzun Allah'a ulaştırılarak Allah'ın büyük mutluluğuna ulaşmanız, ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz, ikisi de üzerinize farz kılındı. El Fatiha me'az salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Allah Teala'nın hepinizi cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha mea salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaştığımız 14. basamakta Vel Asr suresinin 2. 7'sinin sonuna ulaştık. Allah Teala 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan bütün kullarına tam 7 tane hediye veriyor Kur'an-ı Kerim'imiz mucibince. Kim mürşidine ulaşmışsa, Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini sormuşsa ve o mürşide ulaşmışsa, o gece Allah-u Teala rüyasında o mürşidi göstermişse, bu kişinin Allah-u Teala'nın indinde Allah'tan 7 tane hediye alması söz konusu. Birinci hediye, o kişinin başının üzerine mürşidinin ruhu gelir ve yerleşir. Arkadan öne doğru uzanmış vaziyette, yere paralel bir şekilde gelir ve yerleşir. Allah Teala bunu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde, onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenir buyuruyor Allah Teala. Demek ki öyle bir ruh ki bu, mürşidin önünde el öpen kişiyi desteklemek üzere onun başının üzerine gönderiyor Allah Teala. Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi bu konuyu daha bir açık şekle sokmuş, belirginleştirmiş. Allah Teala şöyle söylüyor: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediklerinin, yani layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişilere Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. İşte böyle bir olguda demek ki kişi el öptüğü an mürşidin ruhu geliyor, başının üzerine yerleşiyor. Bu nasıl bir olgu? Mürşidin önünde el öpme olayı nasıl bir olay? Nasıl bir tövbe bu? Bunların standartlarını Allah Teala veriyor. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: arşı tutan melekler ve oradaki kişiler Allah'a devamlı talepte bulunurlar. Bir takım kişiler hakkında mağfiret dilerler. Ve Allah'a şöyle derler: ya Rabbi, sen tövbe edip de Allah'ın yoluna giren kişiler var ya, işte onlara mağfiret et. Mağfiret demek, bir kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi demek. Böyle bir olgunun tahakkuku halinde şunu görüyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o gün yalnız kendisine izin verilen kişi konuşur. Melekler saf halinde dizilirler ve müşahit olurlar. Sonra da Allah'ın kendisine konuşma izni verdiği kişi sevap söyler diyor. Bu bir mürşidin önünde el öpme olayının, merasimin açık bir şekilde ifadesi Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Burada bir mürşit var. Mürşit Allah'tan aldığı izinle müride tövbe ettiriyor. İlk izin verilen kişi mürşit. Kimler bulunuyor? El öpen kişi bulunuyor, mürit. Kimler bulunuyor? Mürşit bulunuyor. Kimler bulunuyor? Allah'ın bütün el öpme merasimlerinde hazır bulundurduğu, arşı tutan meleklerin hepsi orada hazır bulunuyor. Ve bir de mürşidin ruhu hazır bulunuyor. Melekler, ruh, mürşidin kendisi ve müridin kendisi. Böyle bir statü içinde merasimin eda edildiğini görüyoruz. Ve Allah Teala'nın ifadesine bakın. Mürşidin sevap söylediğini söylüyor. Ne demek istiyor acaba? Mağfiret eylemek ve sevap söylemek. İşte günahların sevaba çevrilmesinin çok açık bir şekilde ifadesini görüyoruz Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Mürşid, müridin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda Allah Teala'dan talepte bulunuyor. Ve Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu tövbe daha bir güzel şekilde ifade buyurulmuş. Kendilerine, nefslerine zulmedenler diyor. Allah'ın resullerine ulaştıkları zaman, mürşitlerine ulaştıkları zaman hem onlar Allah'tan tövbe dilerler hem de mürşitler. Eğer onların tövbelerine mürşidin sözleri de eklenirse diyor Allah Teala, Allah'ın onlara mağfiret eylediğini göreceklerdi diyor. Günahlarını affedeceğini demiyor, mağfiret edeceğini diyor. Yani günahları sevaba çevireceğini söylüyor. Öyleyse burada bir müridin Allah Teala'dan af talebi var. Yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişinin Allah'tan af talebi var. Bir de mürşidin buna ilave ediliyor. Bu iki tane tövbe bir araya geldiği zaman Allah bu tövbelerden birisiyle kişinin günahlarını sıfıra indiriyor. İkincisiyle de o sıfıra indirdiği günahları sevaba çeviriyor. Burada son derece açık bir olgu görüyoruz. Peki Allah Teala kimlere mağfiret eylemez? Bu konu Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinden başlıyor ve Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde tamamlanıyor. Allah kimlere mağfiret eylemez? Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar Allah'a misaklerini verdikten sonra o ahdlerini naks ederler, yerine getirmezler. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah Teala. Kimdir bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ahdini, misakini yerine getirmeyen insanlar. Bu ayet-i kerime ile Rad suresinin 21. ayet-i kerimesini karşılaştıralım. Diyor ki Allah Teala Rad 20 Ellezine yufune bi ahdillahi onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak misaklerini naksetmezler. Naksetmezlerse ne yaparlar? 21. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi Rad 25'e geliyoruz. Bunun tam tersi bir işlemle karşı karşıyayız.

başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve Allah asla onlara mağfiret etmez. Neden mağfiret etmez? Neden onların günahlarını sevaba çevirmez? Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşidi aramak zahmetine katlanmayan gafillerdir. O insanlar Allah'ın kendilerine 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ölmeden evlileştirmek konusunda Allah'a verdiği yeminlerin farkında bile değillerdir. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi işte böyle gafillerden bahsediyor. Onlar diyor Allah'a misak verdikleri halde o misaklerini nakz ederler. Bozarlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Anlaşılıyor ki bu insanlar başkalarının da yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın yoluna girememesine sebebiyet veriyorlar ki Allah Teala bunlar için bu ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaktan kaçınan insanlar için açık bir şekilde söylüyor. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Bu Allah'ın Allah'a mülaki olmak, Allah'a dünya hayatında ulaşmak konusundaki ayetlerini inkar eden insanların Allah Teala indindeki değerlendirilmesine bakın. Bu adamlar, bu insanlar cehennemi dolduracak olan kişiler Allah Teala'nın ifadesiyle. İşte Yunus suresi 7. ayet-i kerime. Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayati dünya ve tme'ennu biha. Ellezine hum an ayatina gafilun. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatındayken ulaşmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve onunla tatmin olmuşlardır. O zavallılar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Mekanları cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bunlar? Hiç düşünemiyorlar insanlar. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bunu üzerimize 9 defa farz kılmış. Bunu yerine getirmeyenleri gafiller diyor. Ve mekanlarının cehennem olduğunu söylüyor. İnsanlar hiç düşünemiyorlar bu hususları. Bizim diyorlar bilgimiz bize yeter. İkinci kesim gene Allah-u Teala'ya mülaki olmak konusunda kat hasirellezine kezzebu bi likaillahi fema kânu muhtedûn. Diyor ki Allah-u Teala onlar andolsun ki nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Niçin nefslerini hüsrana düşürmüşler? Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri tekzip ettikleri için. Yani yalanladıkları için. Bu zavallı insanlar diyorlar ki insan ruhu Allah'a bir defa döner. Ölür kişi, öldükten sonra ruhu Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırır. İşte Allah'a mülaki olmak budur. Bu zavallı insanlara Allah Teala cevap veriyor. Bakara suresi 46. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Bir insanın ruhu Allah'ın emri gereğince 2 defa Allah-u Teala'ya ulaşır. Eğer kişi ulaştırmayı dilerse, böyle bir şey yapamazsa o kişinin Allah'a ruhu ancak ölümden sonra ulaşır ki bu Allah'ın katında makbul bir şey değildir. Çünkü herkesin ruhu kim olursa olsun en büyük katili düşünün 10 bin tane insan öldürsün onun da ruhu günahsızdır.

0: onun da ruhu mutlaka Allah'a dönecektir. Allah'a vasıl olacaktır. Öyleyse demek ki insanlar için söz konusu olan şey, bu ayetin muhtevası, insan ruhunun iki defa Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. Bakara suresi 46. ayet-i kerime, Allah-u Teala huşu sahiplerinden bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, ölmeden evvel Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Demek ki bir, ölümden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması, bir de ölümden sonra Azrail aleyhisselam tarafından ulaştırılması. Biri kişinin kendi iradesiyle gerçekleşen bir olgu, mutlaka dergahlardan saflar halinde yükselmeyle tahakkuk eden bir konu, seyr-i sülük. Diğeri ise ölümden sonra Azrail aleyhisselamın bir insanın ruhunu Sitret-i Münteha'ya kadar ulaştırması, ondan sonra da o Sitret-i Münteha'yı açıp Allah'a kavuşması. Allah-u Teala'nın üzerimize 9 defa farz kıldığı olay, bizim ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte kim bu konuda Allah'a verdiği yeminini naks ederse, yerine getirmezse, o kişi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın lanetine muhatap oluyor. Bu konu son derece ciddi bir konudur. Ve Allah'a dünya hayatına milaki olmak konusunu reddedenler, inkar edenler Allah Teala'nın indinde ağır cezalarla muhatap olmak mecburiyetindedirler. İşte birincisi en basiti Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan, bundan gafil olan zavallılar. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah Teala ve diyor bununla mutmain olmuşlardır. Onların Allah'a ulaşmak konusunda bir talepleri yoktur ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusunda. Onlar diyor cehennemde olacaklardır. İkinci grup Allah'ın Allah'a milaki olmak konusunda ayetlerini tekzip edip de nefslerini hüsrana düşürenler. Diyor ki kat hasirellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Onlar andolsun ki nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Niçin? Allah'a milaki olmak konusundaki, ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusundaki Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için, yalanladıkları için onlara asla hidayete eremezler. Bu hüsrana düşen, nefslerini hüsrana düşen insanların durumlarını, ahirette nereye gideceklerini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi anlatıyor. O nefslerini hüsrana düşenler var ya, onların mekanı cehennemdir diyor Allah-u Teala. Nefslerini hüsrana düşürenler, Allah'a milaki olmak konusundaki ayetleri yalanlayanlar. Kehf Suresi 103, 104, 105, 106. ayetlerde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Size, Habibim onlara de ki, size amellerinizi en çok hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Bu Allah'a milaki olmayı tekzip etmektir diyor. Yalanlamaktır. Ve bunu yapanların amellerinin sapmış olacağını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ Onların amelleri sapmıştır. Hasara uğramıştır ve sapmıştır. Ve diyor ki arkasından onlar, o zavallı insanlar şu dünya üzerinde en güzel ibadetleri yaptıklarını zannediyorlardı diyor. O en güzel ibadetleri yapan insanlar eğer Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşmasına inanmıyorlarsa, eğer bu istikamette bir tereddütleri varsa, o amellerin en güzelini yaptığını sanan insanların amellerinin hasara uğradığını, onların hüsrana düştüğünü söylüyor Allah-u Teala. Sırf Allah'a milaki olmayı tekzip ettikleri için, yalanladıkları için, başka herhangi bir ayet-i kerime değil, sadece bu kadar basit bir konu. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tekzip ettikleri için, yalanladıkları için, Onların diyor yaptıkları ibadetler sapmıştır diyor. Dalle sapmak ve onlar hüsrana uğratmışlardır nefslerini diyor. Müminin 103 hüsrana nefslerini hüsrana uğratanların mutlaka cehenneme gideceklerini söylüyor. Yetmez. Bu insanlar meseleleri daha derinden inceledikleri zaman meselelerin iç tarafındaki olayları da keşfediyorlar. Ama ne yazık ki başkalarına hep yanlış şeyler söylüyorlar. Ne kadar hazin bir şeydir ki bu sözlerine güvenilen insanların sözlerine kanan ve neticede cehenneme gidecek olan insanlar Allah Teala'ya şöyle sesleniyor. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Ya Rabbi, biz çağımızın küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları lanetlerin en büyüğüyle lanetle. Kimdir kübera? Devrin büyükleri, idareciler. Kimdir saadatlar? İnsanlara dini öğretmekle vazifeli olan insanlar. Bu dini öğretmekle vazifeli olan insanlar dini bilmiyorlarsa, onların öğrettikleri, tatbik sahasına saldıkları kişiler de hep aynı hataların içinde olacaklardır. Ve hep şunu söyleyeceklerdir. Bunca zaman geçmiş aradan hiç kimse bu tarzdaki şeylerden bahsetmiyor. Kimdir bu ukala çıkıyor ortaya da insanların bilmedikleri şeyleri söylüyor. Bu söylediğimiz ayetleri biz söylemiyoruz. Allah söylüyor. İnsanlar eğer araştırmadan, gerekli incelemeyi yapmadan başkalarının sözlerine kanıyorlarsa işte bu insanlar bir sorumluluk altına girmişlerdir ve onları o hedefe ulaştıran insanlar daha büyük bir sorumluluk taşımaktadırlar. Allah Teala buyuruyor, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun sevapları size de yazılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz onların günahları size de yazılır diyor. Öyleyse dikkat edin, hidayetle dalalet çok ince bir köprüdür. Hidayetin başlangıç noktası mürşide ulaşılan noktadır. Ve hidayete inanmayanlar, hidayetin ne olduğunu bilmeyenler başlangıçtan itibaren bir mürşide ulaşmanın gerekli olmadığını iddia etmektedirler. Söyledik ki tam 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir insanın dalalette olduğunu söylüyor. Ve dalalette olan insanları da 15 ayet-i kerime mutlaka cehenneme gider diye tarif etmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'den değil, okudukları kitaplardan edindikleri emaniye bilgilerle bunların mevcut olmadığını zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Oysa ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri son derece net olarak bütün konuların üzerine ışık tutmuş. Görüyorsunuz ki meseleler dönüp dolaşıp hep mülaki olmak fiiliyle noktalanıyor. İnsanların aldandıkları en büyük nokta işte bu nokta. Allah'a mülaki olmak konusunun olmadığını zanneden, mürşide ulaşmanın farz olmadığını zanneden, daha açık konuşayım, mürşide ulaşmadan da kurtulabileceklerini zanneden insanlar büyük bir yanılgının içerisindedirler. Bu konu mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da incelenecektir. Bütün ilahiyat fakültelerinde de mutlaka incelenecektir. Önümüzdeki günlerde bu olaylar mutlaka oraya ulaşacaktır. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim hükümlerinin yokluğunu iddia edemez. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, hamdolsun ki bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hala o Kur'an-ı Kerim bütün insanlara ışık saçmaktadır. Bugün de saçacaktır, yarın da saçacaktır, kıyamete kadar saçacaktır. Hiç kimse ondaki ayetlerin olmadığını iddia edemez. Öyleyse konumuza devam edelim. Bu Allah-u Teala'nın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerini ketmedenler, örtenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'a milaki olma konusundaki ayetlerini ketmederler diyor, örterler diyor Allah Teala. Sonucu söylüyor. Allah da onlara lanet eder. Lanet edicilerinde hepsi onlara lanet eder diyor. Gidecekleri yer cehennemdir diye bitirmiş olayı. Kim bu adamlar? Neden ketmediyorlar? O okudukları kitaplarda Kur'an-ı Kerim'e uymayan birçok şey olduğu halde bunların farkına varmayan zavallılar. İnsanlara ilim öğretenler bunun sorumluluğunu yüklenmek mecburiyetindedir. İşte o çok şeyler bilen, çok şeyler bildiğini iddia eden zavallılara sesleniyorum. 4 tane hak mezhep var. Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi ve Şafii mezhebi. Bunlardan 2 tanesini inceledik. Ve gördük ki her ikisi de, bu mezhebin kurucularının her ikisi de Allah'ın mürşitlerine ulaşmışlar. İşte Ebu Hanife Hazretleri, eğer Numan mürşidine ulaşmasaydı mahvolmuştu diyor. İşte İmam-ı Şafii Hazretleri, o bir çobanın önünde diz çökmüş, el öpmüş. Şeybani Rai Hazretleri çoban. Etrafındaki insanlar diyorlar ki sen mezhep imamısın, mezhebin sahibisin. Bu büyük ilminle nasıl olur da bir çobanın önünde durup o çobanın elini öpersin? Bu kadar ilmine yazık olmadı mı senin? Cevap veriyor İmam-ı Şafii Hazretleri. Ben diyor onun önünde el öptüğün gün cehaletimin büyüklüğünü idrak etmiş birisiyim. Ve kurtuluşum söz konusuysa onun sebebiyle kurtulacağım. Bu mezhep imamları bilmiyor da, bu büyük insanlar bilmiyor da, bugün yaşayan zavallılar, onların bilmedikleri şeyleri bildikleri iddiasındalar. Biliyorsunuz burada bir süre önce vali Sayın Yazıcıoğlu'ydu. Onun kardeşi Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Bundan evvelki başkan. O başkan bilmiyor da onun eğer makam söz konusuysa yüzlerce makam aşağısında olanlar bildiklerini iddia ediyorlar. 3 saatlik konuşmamızın sonunda Sayın Yazıcıoğlu, o zamanki Diyanet İşleri Başkanı hiçbir sözümüze itiraz etmedi. Ne yazık ki müftülere vermemiz lazım gelen 2 aylık seminer alt taraftaki insanlar tarafından iptal edildi, durduruldu. Yoksa bugün bütün Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan benim söylediklerimi işitecektiniz. Herkese aynı şeyler söylenecekti Kur'an-ı Kerim'in. 14 asır evvel gerçekleştirilen, 14 asır evvel mutlaka tatbik edilen büyük gerçekleri. 14 asır sonra bütün farzlar, insanları Allah'a ulaştıracak olan, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirecek olan bütün farzlar devreden çıkmış. Hiçbir kitapta, İlmihal kitabında artık Allah'ın 14 asır evvel tatbik edilen Kur'an-ı Kerim farzları farz olarak yer almıyor. Dikkat edin ki Allah'ın amaç olarak koyduğu, hedef olarak koyduğu her şey devreden çıkarılmış. Ve insanlar o amaçlara ulaştıran araçları amaç edinmişler kendilerine. Her yerde namazın farziyetini duyuyoruz. Her yerde orucun farziyetini duyuyoruz. Her yerde Allah-u Teala'nın insanlara hedeflere ulaşmak için verdiği araçların farz olduğunu duyuyoruz. Ama amaçların farz olduğuna dair hiçbir işaret yok. İblis bunları yok etmiş. Zavallı insanlar da o öğrendikleri ilimle araçları kendilerine amaç edilen insanların öğrettikleri ilimle devreden bütünle çıkmışlar. Sonuç ne olmuş? İşte bu perişan durumumuz olmuş. Dünya mı diyorsunuz? İslam ülkeleri mi diyorsunuz? Dünyanın en geri ülkeleri. Neden en geri? İslam'ı yaşamadıkları için en geri ülkeler bunlar. Eğer İslam bundan 14 asır evvelki İslam olarak yaşanmış olsaydı, bugün dünya üzerinde en ileri ülkeler muhakkak ki İslam ülkeleri olacaktı. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim değil bugünün ilmini, bugünün çok ötesindeki sonsuz ilmi insanlara her zaman ihsan etmiştir. Unutmayın, Batı'ya bütün teknolojiyi İslam öğretmiştir. Nerede bir teknik açıdan ilerleme varsa bu İslam'a borçlu olan bir büyük gerçektir. Bundan asırlarca önce bütün yıldız ilimleri, astronomi ilminin bütün esasları İslam tarafından ortaya konmuştur. Ve sıfırdan sonraki 6 tane rakamdan 4'ü mutlaka tutuyordu. Bugün çok hassas matematik aletleriyle elde edilen sıfırdan sonraki 6 rakamın 4'ü mutlaka tutuyordu. İşte İbn Haldun'un o büyük eserleri 400 sene Fransa'da üniversitelerde okutuldu. Bunlar asırlarca evvel el-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmasaydı Kur'an gerçekleri matematikte de yaşanmayacaktı. Şu anda hiçbir ilimde Kur'an gerçekleri yaşanmıyor. Negatif değerler hiçbir ilimde yerini alabilmiş değil. Onun için hiçbir ilimde yer yerine oturmuyor. Hepsinde noksanlıklar var. Demek ki konumuza dönelim. Bir insanın mürşidine ulaştığı yerde 7 tane hediye alması söz konusu. Birincisi dedik, kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu ulaşıyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ulaşıyor ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ulaşıyor. Sonra Allah'ın ikinci hediyesi, kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşıyor. Demin Nebe 38'deki bir tövbeden bahsettim. Meleklerin saf Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaksınız. Hacet namazı kılmaya niyet edeceksiniz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsü okuyacaksınız. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Ve hacetiniz neyse onu Allah'tan talep edeceksiniz. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. İşte hacet namazıyla istenen bu mürşid, Allah-u Teala tarafından gösterildiği gün kişi onu görmeye, ona ulaşmaya ehil olduğu için Allah ona göstermiştir. Eğer göstermiyorsa o zaman sabretmek gerekiyor. Allah-u Teala bir defa mutlaka herkese mürşidini gösterir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa bu mutlaka gerçekleşir. Böyle bir talebi yoksa hiçbir zaman bir insanın mürşidini görmesi de mümkün değildir. Her şey Allah'a ulaşmak konusunda bir insanın bir talebin sahibi olmasına bağlıdır. Bu taleple ancak her şey gerçekleşir. Allah Teala hangi ayetleriyle söylüyor? Bana soracaksınız diye. Yalnız Allah'tan sormamız hangi ayetlerle belli? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Sebillerin tayini, tespiti, kastı yalnız Allah'a aittir." diyor. Her sebil bir mürşidin bulunduğu dergâhtan, zamanın halifesinin bulunduğu, sırat-ı müstakimin başladığı ana dergâha giden, yeryüzünün sattına paralel görünmez yollardır. Bu yollardan her sabah namazından sonra bütün dergâhlardaki eğitim gören ruhlar sırat-ı müstakime ulaşırlar. Yükseleceklerse birinci kata, ikinci kata, 3, 4, 5, 6. katlara kadar oradan yükselirler. 7. kat ve ondan sonrası gene o halifenin bulunduğu dergâhtan gerçekleşen bir yoldur. Öyleyse Allah Teala sebil dediği zaman mürşitleri kastediyor ve mürşitlerin kasti diyor, tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse Allah'tan soracaksınız. Ya Fatiha suresinde ne diyoruz? O Fatiha suresi ki eğer 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetleri de kılıyorsak, tam 45 tane Fatiha okumak mecburiyetindeyiz her gün. 5 vakit namaz kılan bir insan her gün tam 45 defa Fatiha suresini okur. Ne diyoruz acaba Fatiha suresiyle Allah Teala'ya? Diyoruz ki İyyake na'budu. Hadi baştan başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Er-Rahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan, Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz? Cevap geliyor. İhtina sıratel mustakim. Bizi sıratı mustakime ulaştır. Demek ki ya Rabbi biz yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? Bizi sıratı mustakimine ulaştırman için. Sıratı mustakimi bugünkü konuşmamızda anlatmıştık. Nedir sıratı mustakim? İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Kimin ruhu sıratı mustakime ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Çünkü sırat-ı müstakime ulaşan bir ruhu ne şeytan ne de onun herhangi bir yardımcısı durduramaz. Böyle bir yetkisi yok. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ona söylediğimiz söze bakın. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin isteriz? Bizi sırat-ı müstakime yani sana ulaştırman için. Öyleyse istihaneyi niçin isteriz'den sonra bir sual daha sormamız lazım Allah Teala'ya. Nasıl isteriz? Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Vestainu bis sabr ve salatı inne hale kebiretün illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl huşu sahibi oluruz da Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidimizi sorduğumuz zaman Allah bize mürşidimizi hemen gösterir. İşte bu sualin cevabı bize tam 12 tane basamak işaret ediyor. Ancak bir insan Allah'a yaklaşım basamaklarının 12.sinde huşuya ulaşır ve huşuya ulaşınca, huşu sahibi olunca Allah'tan sorduğunda Allah bu söylediğimiz ayet-i kerime gereğince mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Öyleyse bir insan huşuya nasıl ulaşır? Hangi basamaklardan geçmesi lazımdır? Bu basamaklar konusunda Allah-u Teala bütün basamakları muhtevasını alan bir sure indirmiş. Vel Asr. Bu Vel Asr suresi şöyle Allah-u Teala tarafından inzal edilmiş. Vel Asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamağı aşanlar hariç. Ve amülü salihat. Islah edici amelleri başlayanlar. Yani 14. basamağa ulaşanlar hariç. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşanlar hariç. Ve tevasav bil sabr. Sabra ulaşıp da sabrı tavsiye edenler hariç diyor Allah-u Teala. Her biri 7 basamaktan tam 28 basamaktan oluşan bir yaklaşım vücuda getiriyor Allah-u Teala. 28 basamak. İşte bu basamakların her birisi ayrı bir ayet-i kerimenin mevzuu olmuş. Evvela etrafımızda olaylar var. Dehr suresi 3. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki lehedeynâhü sebîlâ. Allah, o Allah sebillere ulaştırır. İmmâ şâkirâ immâ kefûrâ. Ama dileyen kişi küfredenlerden olur. Dileyen kişi ise şükredenlerden olur. Ne demek istiyor Allah Teala? bütün insanların etraflarında her an olaylar vücuda gelmekte. Bu olaylara dikkat edin. Allah olayları seçerek vücuda getirir. Her insanın etrafında vücuda getirdiği olaylarla o insanı Allah kendine doğru yönlendirmek istiyor. O kişinin yeminlerini mutlaka yerine getirmesini istiyor ki cennetini alabilsin. Bu kişiye bağlı bir olgu ve bunun için Allah Teala o kişinin etrafında vücuda getirdiği her olayla aslında kişi idrakin sahibi olsa mutlaka Allah'ın yoluna girecek. İşte Allah Teala onun için söylüyor. Allah olaylarla hidayete insanları ulaştırır. Ama ne var ki insanların iradesine bırakılmış bir olguyla karşı karşıyayız. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu dilerse Allah'ın emirlerini yerine getirir. Ama dilemezse yerine getiremez, getirmez. Hiç kimse de hiçbir insanı Allah ile kul arasındaki emirleri uygulatmak konusunda zorlamak yetkisine sahip değildir. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala, dinde zorlama yoktur. Öyleyse insan dilerse amel-i salihat yapacaktır, salih ameller işleyecektir, nefsini tezkiye edecektir, tasfiye edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirdiği cihette de Allah'ın hem cennetine hem dünya saadetine ulaşacaktır. Ama istemiyorsa hayır. O zaman kendisini kendi eliyle cehenneme atacaktır. Öyleyse olaylardan sonra ne oluyor? Her insan olayları değerlendiriyor. Evvela mukayese ediyor olayları, karşılaştırıyor. Sonra değerlendiriyor. Yani muhakeme ediyor. Her muhakeme bir hükme varmak için yeterli sebebin muhtevasını taşır içerisinde. Ve kişi karşılaştırdıktan sonra olayları ve değerlendirdikten sonra bir hükme varıyor. Birinci basamakta olayları yaşıyor, ikinci basamakta olayları değerlendiriyor ve bir hükme varıyor. İşte üçüncü basamakta bu hüküm son derece önemli bir keyfiyet olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü insanın hayatının dönüm noktası bu üçüncü basamakta. İnsan ya Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyuyor kalbinde veya hiç duymuyor. İşte hiç duymayan bir insanı Allah Teala zulmani yola giden bir insan olarak kabul ediyor. Veya Allah'ın irşat yoluna doğru bir insanın meyil duyması söz konusu oluyor. O kişi de kurtuluşa imzasını orada atıyor. İşte iki tane ayet-i kerime ile Allah Teala birbirine taban tabana zıt iki tane grup insanı gösteriyor. Araf 146 zülmani yolu kendisine yol edinenleri ifade ediyor. Allah Teala diyor ki o insanlara Allah ayetlerinin sırlarını açıklamaz ki onlar yeryüzünde gururla, haksız yere gururla yürüyenlerdir. Onlara Allah irşat yolunu gösterdiği halde onlar irşat yolunu yol ittihaz etmezler. Onlar şeytanın dalalet yolunu, gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. İşte transandantal meditasyonla meşgul olanlar, işte spiritizmayla, ruh çağırmayla meşgul olanlar, işte reenkarnasyon diye bir insanın ruhunun birçok bedenlerde yaşadığına inanan zavallılar, işte büyü yapanlar, küddam yapanlar, bunların hepsi zulmani yolun temsilcileri. Ve işte onlar Allah-u Teala'nın irşat yolunu değil de şeytanın dalalet yolunu, gay yolunu kendilerine yol edinmiş olanlar. Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde bu zulmani ilimlerle, büyülerle, hüdamlarla meşgul olanların nefslerini satmak karşılığında en kötü şeyi satın aldıklarını söylüyor. Cehennemin en alt basamağını, esferi safilini. Ama bir de Allah'ın yolunu kendilerine yol ittihaz eden insanlar var. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu insanlardan bahsediyor hepimize. Diyor ki la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla dalalet yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim ki şeytanı, tağutu devreden çıkartır, reddeder, inkar eder, o mürşidin eline, urvetil vuskaya, Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Demek ki bir de bu insanlar var. Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılan, Allah'ın dostu olmaya namzet olan insanlar. Kimdir o Allah'tan kopması mümkün olmayan insanlar? Allah Teala cevap veriyor. Şeytana veriyor cevabı, hem de diyor ki sen benim ihlas sahibi kullarımı benden kopartamazsın. İşte 27. basamak, 27. basamakta nefsini tasfiye edip ihlas sahibi olan, halis olan kullar var. Allah'ın halis kulları, ihlas sahibi olan kullar, bunların Allah'tan kopmaları mümkün değil. Bu 27. basamak. Bir sonraki basamağa bu insanlar mutlaka ulaşıyorlar, sağ olurlarsa ve mutlaka Allah onları mürşit tayin ediyor eğer tayin edecekse. Çünkü salaha ulaşan herkes mürşit olmaz ama mürşit olan herkes mutlaka salaha ulaşmıştır. İşte salaha ulaşan kişinin de Allah'tan kopmasının mümkün olmadığını görüyoruz. İhlastakiler de, salahtakiler de, yani 27 ve 28. basamağın sahiplerinin Allah'tan kopması mümkün değildir. Onun için Allah Teala burada mürşidin eline hurmetini müska diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul, onlar diyor o kulda ulaşıp ona sımsıkı sarılırlar diyor. İşte bu bir tövbe olayı. Allah Teala'nın demek ki indinde kim kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talep duyarsa, kalbinde bir ateş yanmaya başlamışsa, işte o kişi korkmasın, mutlaka kurtuluşa erecektir. Böyle bir ateşi, böyle bir talebi hiç duymayan bir insan, o Allah'a ulaşamaz. Biraz sonra göreceğiz ki zaten böyle bir şey hissedebilmesi için kişinin mutlaka işitmesi ve idrak etmesi lazım. İşte Allah Teala 3. basamakta kişinin kalbini görür, bütün basamaklarda kişinin kalbini görür. Allah hep ibretle bekler. O kişinin kalbinde acaba irşat makamına doğru bir meyil ulaşacak, oluşacak mı? O kişi Allah'a dönmeyi, Allah'a dünya hayatındayken ulaşmayı dileyecek mi? Kalbi bunu söyleyecek mi Allah Teala'ya? Maide suresi 7. ayet-i kerimesi, Allah kalplerde olanı bilir diyor. Bütün insanların kalbinde olanı Allah bilir. Ve kimin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir ateş yanmışsa Allah onun derhal farkına varır. 3. basamak ve ondan sonra böyle bir şey varsa, kişinin kalbi Allah'a doğru bir talebin sahibi ise, kişi Allah'a ulaşmayı kalben diliyorsa Allah mutlaka onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu 4. basamağı Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi anlatıyor bize. Şöyle diyor Hazreti Yusuf. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Sui olanı, kötü olanı emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar bundan müstesnadır diyor. İşte Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ne zaman? Kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebi gördüğü an Allah o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. 4. basamak. Sonra ne yapıyor Allah Teala? 5. basamakta bu kuluna bir garanti veriyor. Ne garantisi veriyor? Sebillerine ulaştırma, mürşitlerine ulaştırma garantisi veriyor. Diyor ki Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah Teala. Kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sebillerine ulaştırır diyor. Kimdir o Allah'ın rızasına tabi olanlar? Allah ne istiyor? Bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını istiyor. İşte kimin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir ateş yanmaya başlamışsa o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah'a ulaşmayı kim isterse kalben bunu isteyen kişinin mutlaka bu hedefe ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Şu olur, Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah Teala bu istikamette son derece açık hükümler koymuş. Rab 20, 21, 22'de şöyle söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ Misaklarını naksetmezler. وَيَحْشَمْنَ رَبِّهِمْ Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَبْرِ اِبْتِقَاءَ وَتْشَرَبُكُمْ Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'tan dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'imiz kim Allah'tan bunu dilerse mutlaka Allah'ını kendi zatına ulaştırır diyor. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَيَا Kim Allah'a dünya hayatında ulaşmayı, ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kul Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendine ulaştırmayı diler mi? Diler. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslimi açar diyor. Demek ki Allah bir insanı kendine ulaştırmayı diler. Ne zaman? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Demek ki her şey üçüncü basamakta şekilleniyor. Bir insandan Allah'ın istediği bir tek şey var. Bu üçüncü basamağa ulaşmak, Allah'a vasıl olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilemişse mutlaka kurtuluşa Allah onu ulaştırıyor. İşte bütün mesele kişinin kendi iradesinden beklenen şey bu. İnsanoğlunun etrafında oluşan olaylardan lüzumlu dersi alıp Allah'a ulaşmayı istemesi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, kalbinde bir kıvılcımın yanması, bir ateşin yanmaya başlaması. Allah aşkının o kalbe girmesi. İşte böyleyse dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor kişinin üzerinde. Beşinci basamakta ise Allah garanti veriyor. O kişiyi mutlaka sebillerine ulaştıracak diye garanti veriyor. Peki altıncı basamakta ve yedinci basamakta neler oluyor? Bu basamakların bir tanesinde Allah-u Teala'nın kişinin kulağından vakrayı aldığını, ikincisinde de yedincisinde de o kişinin kalbinden ekinleti aldığını görüyoruz. Acaba nasıl kavramlar bunlar? Bu kavramlar ikili çalışıyor. Gerek vakra olsun bir insanın kulağında Allah'ın koyduğu işitmeyi engelleyen engel olsun, gerek ekinnet olsun kişinin kalbine Allah'ın koyduğu idraki engelleyen faktör olsun. Her ikisini de Allah koyuyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki Habibim sen Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman onlarla senin arana görünmez bir perde koyarız. Gizli bir perde, hicab-ı mestura. Sonra onların kulaklarına vakra isimli bir engel koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Sonra onların kalplerine ekinnet isimli bir engel koyarız. Seni fıkıh etmelerine, seni idrak etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Demek ki Allah Teala'nın o insanların kulaklarına koyduğu, o devirde yaşayan münafıkların kulaklarına koyduğu vakra, onların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı işitmelerine mani oluyor. Kalplerine koyduğu ekinnet, münafıkların Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı kalben idrak etmelerine mani oluyor. Aralarına koyduğu perde, hicab-ı mesture ise onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret etmelerine sebebiyet veriyor. Demek ki Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hem kulaklarını işitmez hale getiriyor, hem kalplerini idrak etmez hale getiriyor, hem de irşat makamına muhabbet duymalarını önlüyor, nefret duymalarını sebebiyet veriyor. Bu insanlar kim? O yevmül ahire, ahiret devesine inanmayanlar. Bunların tarifini getirmiş Allah Teala. Hud suresi 19. ayet-i kerime, o yevmül ahire inanmayanlar var ya diyor, onlar Allah'ın yoluna kendileri girmeyenler başkalarının da girmesine engel olmaya çalışanlardır diyor. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşması mümkün olmayan, Allah'ın yoluna girmeyi hiç istemeyen, Allah üzerlerine farz kıldığı halde yetmez, başkalarının da Allah-u Teala'nın yolundan saptıran insanlar. Öyleyse demek ki bu tarz insanlara Allah-u Teala 3 tane engel koymuş. 1, irşat makamıyla aralarına bir perde koyuyor. İrşat makamına karşı muhabbet duydurmuyor. Muhabbeti hissettirmiyor. Onun yerine nefret hissettiriyor. 2, o kişilerin kulaklarına vakra isimli bir ağırlık koyuyor. Bu sebeple o kişiler irşat makamının sözlerini işitemiyorlar. Duymak ve işitmek birbirinden farklı faktörler. Bir insanın kulakları duyuyorsa o kişi duyar ama işitmez. İşitebilmesi için mutlaka kulaklarındaki vakranın alınması lazım. Kişinin zihninin o konu üzerinde bu sebeple konsantre olabilmesi lazım. İşte Allah-u Teala'nın kulağına koyduğu kişinin vakrayı çıkarması halinde o kişinin duyması, arkasından da işitmesi mümkündür. Kalp ise fıkıh etmek üzere yaratılmıştır Allah-u Teala tarafından. Fıkıh edebilmesi ise işittiği, duyduğu, işittiği şeyi kalbinde kendisine mal edebilmesi demektir. Bu da Allah'ın ancak o kişinin kalbini kalbine koyduğu, bunu engelleyen şeyi, ekinneti o kişinin kalbinden alarak yerine ihfat koymasıyla mümkün olan bir şeydir. Ne zaman Allah-u Teala bir kişinin kalbindeki ekinneti alırsa, onun yerine ihfat koyarsa, işte o zaman o kişi hem işitir hem de fıkıh eder. Ve böylece onların işitmesi ve fıkıh etmesi mümkün hale gelir. İşte Allah-u Teala'nın işittirdiği ve fıkıh ettirdiği insanlar da var mı? Bu sualin cevabı kesinlikle evet var böyle insanlar. İşte o insanları Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri açık bir hüviyete sokuyor. Bu konu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturulmuş. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Hac 54'te buyuruyor ki onlar diyor kendilerine ilim verilenlerdir diyor. Demek ki irşat makamı herkese ilim vermeye çalıştığı halde bir kısım insanlar ilmi alabiliyorlar ama bir kısmı alamıyor. Alamayanlar kimler? Kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinnet olanlar. Alabilenler kimler? Kulaklarındaki vakrayı ve kalplerindeki ekinneti Allah'ın kaldırmış olduğu kişiler. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki insanlar bunlar. Kaldırdığı insanlar. Allah-u Teala diyor ki onlar için onlar kendilerine ilim verilmiş olanlardır. Arkasından da diyor ki onların kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konulmuştur. Onlar irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Ve Allah-u Teala şöyle bitiriyor. Onlar ameni olanlardır. Allah onları mutlaka sebillerine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Şimdi beraberce Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Hazreti Nuh diyor ki kavmine, ey kavmim ben bu yanımda bulunan aminu olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak Allah'a ruhen ulaşacaklardır. Demek ki kim ilk 7 basamağı aşarsa, aminu olursa, yani kulağındaki vakrayı Allah almışsa, kalbindeki ekinneti almışsa ve perdeyi almışsa, o gizli perdeyi almışsa, hicab-ı mestureyi almışsa, o kişiler ameni olanlardır. Ameni olan kişi daha 7. basamaktadır. Ama Allah Teala bir garanti veriyor onların hepsine. Ta 21. basamağa ulaşma garantisi veriyor. İşte böylece ilk 7 basamağı aşan insanların görüyoruz ki hiç kimse, şeytan veya onun avanesinden hiçbirisinin 7. basamağa ulaşan bir insanı 21. basamağa ulaşmaktan men etmesi mümkün değildir. Allah garantiyi vermiş. Bu sebeple amenü olduktan sonra O insan mutlaka Allah'a ulaşacak ama ulaşmadan evvel ölürse Allah emanetini, amel olduktan sonra o kişi geriye alırsa, kişiyi öldürürse, o zaman o kişiyi Allah-u Teala kurtuluşa ulaşmış sayıyor. Çünkü yaşasaydı o kişi mutlaka hidayete erecekti. İşte hidayete ermeden evvel Allah emanetini geri almışsa, biliyorsunuz ki ölüm bir kaderdir. Hasbelkader kader unsuru olarak Allah emanetini geri almışsa, o kişiyi öldürmüşse, o kişi için sağ kalsaydı mutlaka hidayete ereceği cihette kurtuluş Allah Teala tarafından kabul edilmiş bir veri olarak çıkıyor karşımıza. Kim amile olur da ondan sonra ölürse, vuslata ulaşmadan ölse bile sağ kalsaydı mutlaka vuslata ulaşacağı için Allah onları da kurtuluşa ehil sayıyor. Bir insan işitemezse ve kalben idrak edemezse, yedinci basamağa ulaşamazsa ne olur? Cennete gitmesinin imkansız olduğunu söylüyor Allah Teala. 8, 9, 10. Cehenneme gelenlere, cehennem bekçileri derler ki, sizlere buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip size bunları söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onların sözlerine inanmadık. Onları dinlemedik. Eğer biz onların söylediklerini bir, işitmiş olsaydık. İki, ve idrak etmiş, fıkıh etmiş olsaydık, burada cehennemde mi, ateşte mi olurduk? Demek ki bir insan işitemiyorsa, kulağındaki bakrayı Allah almamışsa ve kalbindeki ekinneti alıp yerine ihbat koymamışsa, kişi idrak edemiyorsa, fıkıh edemiyorsa, o kişinin cennete ulaşması mümkün değildir. Ama işitebiliyorsa ve idrak edebiliyorsa Allah'ın ona verdiği garanti var. Bu garanti girince kişi mutlaka o hedefe ulaşacaktır. Mutlaka o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Ve tabiatıyla kim Allah'a ruhunu ulaştırmışsa onun mutlaka cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse bu noktada Vel-Asr suresinin ilk 7 basamağının nasıl aşıldığını gördük. Ne diyordu Allah Teala? Vel-Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezine âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamağı aşıp da âmenû olan insanların kurtuluşa ulaştığını görüyoruz. Eğer âmenû olduktan sonra bu insanlar hedeflerine ulaşamadan evvel ölmüşlerse. Evet. Sözlerimizin ikinci kısmı da burada tamamlanıyor. Üçüncü kısmını inşallah akşam namazından sonra gerçekleştiririz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek ve bu istikamete dua ederek sözlerimin ikinci kısmını inşallah burada, bu düğün gününde, bu camimizin, mescidimizin açılma gününde tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar umumeti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sulh ve sükûnü yaşadılar. Ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında Mekke su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki, ya Allah su! Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası, ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki, ya Allah, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi, ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, veremiyor. Üçüncü kişiye koşuyor, o da koşuyor. O da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarımın hayatı, onlar da daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için. Ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen emin olarak onlardan, sabitlenen ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'ı anlatabilecek olan yegane toplumsunuz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha huzurunda bir araya getirdi. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Ve biz size bu akşam Kur'an'daki İslam'la bugün İslam aleminde tatbik edilen İslam arasındaki farklılıkları inşallah anlatacağız. İslam kalesinden neler kopmuş? İslam'ın zamanındaki tatbikatı sadece İslam'ın 5 tane şartını içerir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu da bir hadise dayandırırlar. Aslında mevzu bir hadis. Derler ki, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Namaz kıl, oruç tut, hacca git, kelime-i şehadet getir ve zekat ver. Eğer bunların beşini yaparsan, o zaman kurtulursun. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların beşini de yaptığım zaman gerçekten cennete girer miyim? Evet. Bu 5 tane şartı yerine getirirsen mutlaka cennete girersin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte

Evet, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'idir. İşte 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ne yaptılar? Bunlarla İslam'ın 5 şartı arasındaki farklılıkları ayrı ayrı cephelerden inşallah inceleyeceğiz. Evvela İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Birinci basamakta olaylar yaşanır, herkes yaşar. İkinci basamakta olaylar, karşısındaki kişiler davranış biçimlerini ortaya koyar, herkes koyar. İnsanlardan bir kısmı seçilirler. O seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar üçüncü basamağa çıkar. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasını tecelli eder. Beşinci basamakta o kişinin görmesini sağlar. Altıncı basamakta işitmesini sağlar. Yedinci basamakta da idrak etmesini sağlar. Bu konunun başlangıcı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin başarabileceği bir din var Kur'an-ı Kerim'de. Ve İslam'ın 5 şartında bundan eser yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartını oluşturuyor. Diyorlar ki bugün bu 5 şartı yerine getirenler İslam demek teslim olmak demek. Şartı da 5 tane. Biz bu şartın 5'ini de yerine getiriyoruz evvelallah. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Ay Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel de sevgili kardeşlerim acaba neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Allah ruhunu Allah'a teslim etmeni istiyor. Ettin mi? Hayır. Fizik vücudunu Allah'a teslim et diyor, ettin mi? Hayır. Nefsini teslim et diyor, ettin mi? Hayır. İradeni Allah'a teslim et diyor, ettin mi? Hayır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam teslim olmaksa, sen de hiçbir şey teslim etmediysen, nasıl oluyor da İslam oluyorsun? Allah Teala'nın ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradeni de Allah'a teslim et diye kesin emirleri söz konusu. Öyleyse İslam merdivenine baktığımız zaman evvela insanların en büyük hatayı Allah'a ulaşmayı dilememekle işlediklerini görüyoruz. Bu kavram bütünüyle unutulmuş bir kavram Kur'an'da. Farz mı? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz, yani Allah'a yönelmemiz farz mı? Elbette farz. İşte Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi olana karşı. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz. Lokman 15 ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilerse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Ve Zümer 54 ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek farz. 14 asır evvelki İslam'da sahabeye bakıyoruz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَاد۪ي. Onlar sahabe tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kendilerini tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Bütün sahabe neyle? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek farz. Bütün sahabe yerine getirmiş mi? Hepsi getirmiş.
Peki İslam'ın beş şartı arasında bu var.

mı? Hayır, yok. İslam'ın beş şartı bunları içermiyor. Peki, İslam'ın ikinci safhası mürşide ulaşıp tabi olmak. Bunun için şu yollardan geçiriyor. Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra o kişi zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın nuru geliyor. Kalbe girip %2 kalbe nurlar girmeye başlıyor. Kişi 11. basamakta. Bu nurlar %2'yi buluyor. Kişi 12. basamakta ve huşu sahibi oluyor. Bunun üzerine kişi Allah'a ulaşmayı, Allah'ın kendisini mürşidine ulaştırmasını diliyor. 13. basamak, Allah ona mürşidini mutlak olarak gösteriyor hacet namazı kıldığı için. Ve o kişi mürşidine ulaşıp tabi oluyor. 2. safa. Mürşide tabi olmak farz mı? Farz. Maide 35 Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine amenüttekullâhe ebtegû ileyhin vesîlete. Ey amin olanlar, Allah'a takva sahibi olun. Allah'a ulaştırmaya vesile olayı isteyerek. Allah'a ulaştırmayı ya vesile olanı isteyin ve ikinci takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Allah'tan istememiz farz kılınmış üzerimize mürşidimizi. Ve bütün sahabe mürşitlerini Allah'tan sorup da veya sormayarak Allah'a ulaştılar mı? Kim sahabe ise mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaşmış ve tabi olmuştur. Tabi olanlar sahabedir. Tabi olur görülenler veya tabi olmayanlar onlar münafıklardır. Tabi olmayanlar zaten düşman saflarda yer almıştır. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş mu? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Habibim sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse tabiyet farz mı? Farz. 14. basamak. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine. Öyleyse sonra sevgili kardeşlerim, tabiyetle beraber o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor ve o kişinin ruhuna vücudu terk et diyor. Ben senin yerine geldim. Ve kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikimiyle bu da paralel olarak ruh birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci kata ulaşıyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimiyle o kişinin nefsinin kalbinde ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Orada 7 tane alem geçiyor soldan sağa. Sitetin müntahaya ulaşıyor. Zikrini tamamladığı zaman sitetin müntahadan yukarıya doğru dikey bir yükselişle yükseliyor. Allah'ın zatına ulaşıyor. 21. basamak Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a ulaşmak üzerimize farz mı? Farz. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. İrci ila Rabbike diyor Allah Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Hicr suresi 27. ayet-i kerime 29. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamız farz. Bu bir emir mi? Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de emir olan şeyler farzdır. Açık bir şekilde emredilenler, işte emredildiğin emir olduğunu kesin ispatı. Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın
Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi neymiş? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani bir emri yerine getiriyorlar. Allah'ın emrine itaat ediyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Bütün sahabe öyleyse ruhların Allah'a ulaştırması emir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi. Üzerimize farz olan bu gerçeği bütün sahabe gerçekleştirmiş. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olana tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler, diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ruhu Allah'a ulaştırmak. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o. İnnel hüda muhakkak ki inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe hidayete ermişler. Yani ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Gördük ki üzerimize defaatle farz, üç tanesini saydık sadece. İslam'ın beş şartı arasında mürşide tabi olmak var mı? Hayır, yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak var mı? Hayır, yok. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasaydı, sahabe olamazdı. Tabi ruhlarını da Allah'a ulaştırmaları hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Daha sonrası, ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Sonra o kişiye bir taht ihsan edilir. Allah'ın katında bekabillah olur. 23. basamak. Kişi günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar ve zahit olur. 24. basamak. Ve nefsin kalbinde %80'den fazla nur birikimiyle kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 25. basamak. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, yani kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Üzerimize farz mı? İşte Yasin suresinin 60 ve 61. ayetleri, Allah Teala buyuruyor, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e, enna tabidü şeytane, innehu lekum adun mübin, ve eni buduni hâzâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı mustakimdir diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız, Allah'a kul olmamız açık bir şekilde, fizik vücutlarımızın kul olması açık bir şekilde emrediliyor. Yani Allah'a teslim olmaları, teslim olduğumuzda kesin. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim olmuşlar. İslam'ın beş şartında fizik vücudun teslimi de tabiatıyla yok. Peki nefsin teslimi farz mı? Farz. Nefsin teslimi nasıl olur? Daimi zikri ulaşınca nefs teslim olur. Neden teslim olur? Nefs başlangıçta muhtevasında %100 afetler bulunan bir varlıktı. Nefs tezkiyesine başlayınca nefsimizin kalbinde yavaş yavaş
%2 rahmetten sonra fazıllar birikmeye başladı. Ve bu fazıllar %98'i bulduğu zaman %2 rahmetle beraber nefsin kalbinde hiçbir afet, hiçbir karanlık kalmaz. O kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete gelir. Yani nefsini Allah'a teslim etmiş olur. Nefsinin Allah'a karşı hiçbir itirazı kalmaz. İşte ululelbap olmak demek, nefsi Allah'a teslim etmek demek. Neden? Çünkü ululelbabın daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor Allah Teala. Li ululelbab yeskürallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubim. Ululelbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Allah, Allah, Allah, Allah diye hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Peki bu daimi zikir olunca ne olur? Daimi zikir olunca kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Neden? Daimi zikir sebebiyle Allah'ın katından devamlı rahmet fazlası, salavat nurları o kalbe doluyor. Kalp hep bu nurlarla dolu olduğu için karanlıklara yer kalmıyor. Devamlı yeni gelen nurlar tazeliyorlar nefsin kalbini. Ama karanlıklara geçit yok. Çünkü bu gelen nurlar zulmani kapıyı örten bir mührün üzerine devamlı olarak giriyorlar ve mührün orada kalmasına sebebiyet veriyorlar. Bu aslında Rabbani kapının üzerindeki mühürdür. Ama nurlarla birlikte aşağıya zulmani kapının üzerine gitmiştir. Onu kilitlemiştir. Ve ömür boyunca o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Bu kişinin oradan düşmesi bu sebeple hiç mümkün değildir. Daimi zikre bir defa ulaşan kişi hep daimi zikirde hayatını idame ettirir. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmış mı? Hepsi ulaşmışlar. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olana tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbap oldular diyor. Hepsi ulul elbap olmuşlar. Peki farz mı ulul elbap olmak? Kesin. Nisa 103 diyor ki Allah Teala Veskürunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Farz. Bütün sahabe nefslerini Allah'a teslim edip ulul elbap olmuşlar. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamış. Ne olur? O kişi daimi zikrin sahibi birinci özelliği. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması ikinci özelliği. Allah mutlaka onun kalp gözünü açar. Üçüncü özellik. Kalp kulağını da açar. Dördüncü özellik. Bütün sahabenin bu dört tane özelliği var. Yetmez. Böyle bir kişi Allah'a yine daima tezekkürdedir. Ehli tezekkür olmuştur. Yani her konuyu Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Beşinci özelliği, bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Derecat kazanmak, hayır kazanmaktır. Bu kişi bu sebeple kesintisiz bir ehli hayırdır. Devamlı olarak derecat kazanan birisidir. Ve ehli hikmettir bu kişi. Hakemlik yaptığı zaman veya hakemlik yaptığı zaman hep Allah'tan sorarak kararlar vereceği için adaletli karar verir ve aynı zamanda Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman hangi ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta çıkarır. Öyleyse ulul-elbap olmak Allah'ın bir nimetine sahip olmak demektir. O kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Bu kişi yerlerin melekûtunu görmüş olan bir insandır. Bütün sahabe gördüğünüz gibi ulul-elbap olmuşlar.
Bu cilbabın ne olduğunu söylüyor Allah Teala. Cilbab için ayakta olmak, ayakta da otururken de yanında yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ve bütün sahabenin ullelbap olduğunu söylüyor. Ayrıca ullelbap olmanın farz olduğunu da söylüyor. Öyleyse bütün sahabe bu farzı da gerçekleştirmişler. Bugün tabi böyle bir şeyin insanlar farkında bile değiller. Asırlarca önce bunlar büyük kütleler tarafından artık kullanılmaz olmuş. Ve bundan sonraki basamakta ihlasa ulaşmak, muhlis olmak var. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlara deyin ki o kitap sahiplerine Allah sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Farz mı? Allah Teala beyine beşte diyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaya. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini halis kılmış kişiler olmakla emrolundular. Hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerini halis kılan muhlisler olmakla emrolundular. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Üzerimize farz, bütün sahabe muhlis olmuş. Geriye sadece bir basamak kaldı. 28. basamak salah makamını ifade ediyor. Bütün sahabe iradelerinde Allah'ı teslim ederek salah makamının sahibi oldular mı? Hepsi oldular. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Tevbe suresinin 7. ayet-i kerimesi. O sahabe künel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı, tabiindendi. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Bu makamdaki takva hakka tukatihi takva ve üzerimize farz. Allah Teala Ali İmran 102'de diyor ki bir hakkın takva ile onlar nasıl o takvanın sahibi olmuşlarsa siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Kur'an-ı Kerim'de. Hakkatukati takva, iradenin teslimi bütün insanların üzerine farz ve sahabi bu farzı da yerine getirmişler. İşte bu Kur'an'daki İslam. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa, mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safa, bu 2. teslim. 1. teslim, 3. safada oluyor, ruhun teslimi, 2. teslim, 4. safada oluyor, fizik vücudun teslimi. Sonra, kişinin nefsinin teslimi var, ullelbap oluşu, 5. safa, sonra ihlasa ulaşması var, 6. safa, sonra ihlasa ulaştıktan sonraki safa, 7. safa, iradeyi de Allah'a teslim etmek, hem bunların hepsi üzerimize farz, hem de bütün sahabe hepsini gerçekleştirmiş. Ve aradan 14 asır geçmiş sevgili kardeşlerim sadece. 14 asrın sonunda 7 safanın 7'si de İslam'dan silinip atılmış.
Ve insanlar yedi safhanın hiçbirisini gerçekleştirmiyorlar. Kimler? Büyük kitle. Yani insanların %90'dan fazlası İslam alemindeki insanlardan %90'dan fazlası bu yedi safhanın yedisinde yaşamıyorlar. Yaşayanlar da %10'dan daima daha aşağıda. Onlar bizim yaşadığımız hayatı Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. Yedi safhanın yedisinde yerine getirmek için yaşayanlardır. Öyleyse İslam'ın beş şartı bu yedi safhadan hangilerini gerçekleştirebilir? Hiçbirini gerçekleştiremez. İslam'ın beş şartını yaşayan Allah'a asla teslim olmuş değildir. Ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini asla Allah'a teslim etmemiştir. İslam'ın beş şartı şeytanın İslam aleminin başına sardığı korkunç bir tuzaktır. Peki İslam'dan neler kopmuş? İslam'dan kopmayan ne kalmış diye sormak daha doğru. Kopmayan sadece İslam'ın beş tane şartı kalmış. O beş şart o zaman da farzdı, şimdi de farz. Ama hiç kimseyi kurtaramaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek kavramı İslam'dan kopmuştur. Buradan başlayarak yedi safhanın yedisi de İslam'dan kopmuştur. Kur'an'daki İslam bir bütünü ifade eder. Bugünkü tatbikatta bütünün asli unsurları tamamen yok olmuştur. Bugün Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsettiğiniz zaman insanlar garip garip size bakıyor. Sanki Merih'ten gelmiş bir insana bakıyorlar gibi. Böyle bir şeyi hiç işitmemişler. Haklılar mı? Haklılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı Osmanlı yapan bu yedi safhaydı. Osmanlı'nın %90'dan fazlası tasavvufu yaşıyorlardı. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Kur'an'daki İslam yedi safha dört teslim, tasavvufun da temelini teşkil eder. Tasavvuf, İslam'ı yaşamaktır. Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Tasavvufta olmayanlar, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlardır. Öyleyse, tasavvuf diye ayrı bir muhteva var mı? Hayır. Tasavvuf eşittir. İslam'dır. İslam, bu tasavvufların yaşadığı hayatı aynen yaşamamızı istiyor. Yani İslam'dan geriye sadece bugünkü tasavvufu yaşayanlar, tarikatlarda olanlar kalmıştır. Geri kalanlar İslam'ı yaşamıyorlar. Dine birçok bidat sokulmuştur. Mesela mürşit kavramının reddedilmesinde İnsanla Allah arasına kimse giremez denmektedir. Allah'la insan arasına kimse giremez. Allah Teala da diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde Ecealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi hayatina yukinun. Onlardan diyor, insanlardan imamlar kıldık. Ne yapsın diye? İnsanları hidayete erdirsin diye onlardan, insanlardan imamlar kıldık diyor. Hem de
Emrimizle diyor Allah Teala. Bizden aldığı emirle insanları hidayete erdirsinler diye insanlardan imamlar kıldık diyor. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasıl ettikleri için. Bu insanlar peygamber falan değil. Peygamber imamlar için Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinden bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık diyor Allah Teala. Emrimizde hidayete erdirsinler diye. Onları imamlar kıldık diyor. Affedersiniz. Bir evvelki ayet-i kerimede peygamberlerin atlarını sıralamış. O ayette de diyor ki biz onlardan değil onların hepsini imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse bir peygamber Resuller var. Huzur namazının imameti mevkiinde bir de peygamber olmayan Resuller var. Ama imamet yani huzur namazının imamlığı mutlaka risaleti gerektirir. Risaletin dışında bir imamet hiçbir zaman söz konusu olamaz. Allah katında kılınan huzur namazının imamlığı peygamberlerin temel görevidir. Yani nebilerin temel görevidir. Peygamberler nebilerdir. Ve bugün artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez inancı yer almış. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son Resul değil, son Nebi olduğu ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki o içinizden hiçbir erkeğin bir babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin mührüdür, hatemidir. Nübüvvet, peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, dinimizi her taraftan bidatlar kaplamış. Zaten tek başına bir Allah'a ulaşmayı dilemek kavramını devreden çıkardığınız zaman İslam alemini yerle bir ettiniz demektir. Çünkü o yoksa geri kalan hiçbir şey yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yani Allah'ım senin bunca evliyan var, hepsi ermişler, ruhlarını ölmeden evvel sana ulaştırmışlar. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Kalbinizden böyle bir talebi geçirdiğiniz zaman, siz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz. Ermiş, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış birisi demektir. Evliya olmuş kişi. İşte o Allah'ın evliyası. Tüm sahabe Allah'ın evliyasıydı. Evliya dostlar demek. Sevgili kardeşlerim, her tarafta bidatlar dinimizi kasıp kavurmuş. Kainatın tek dini İslam dinidir. O da Hazreti İbrahim'in dinidir. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Musa Aleyhisselam'ın dinidir. Ondan sonra gelen Hazreti İsa'nın dinidir. Ve onlardan da sonra gelen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Hepsi aynı dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. 7 Safa 4 tesimden oluşan bir din. Ve bugün İslam dini artık yaşanmıyor. Hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din anlayışı her tarafta hakim. İnsanlar dinin temel kavramlarından habersiz dini vecibelerini yerine getiriyorlar. Şeytan onlara öyle bir tuzak hazırlamış ki bütün insanlara
Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar, zekat verecekler, hacca gidecekler, kelime-i şehadet getirecekler. Namazla oruç iki büyük ibadet. Ne yok aralarında? Onlardan daha mühim olan ne yok? Zikir yok. Zikri şeytan devreye almamış. Çünkü zikri devreye alırsa insanlar nefs tezkiyesi yapacaklar. Mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklar. Zikri bu sebeple devre dışı bırakmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her güzellik Allah'ın emrine uyarak yaşanır. Dinimizden İslam'ın 7 safhası da kopmuş. Ve müesseseler yok mu olmuş. Mesela huzur namazının imamlığı müessesesi artık yok. İnsanlar böyle bir kavramdan haberdar değiller. Mürşitler yok olmuş. Reddediliyor, mürşit yoktur diyorlar. Mürşide tabi olunmaz diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de mürşit diye bir kavram yoktur diyorlar ve de insanla Allah arasına kimse giremez diyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim kavramlarından zikir devreden çıkarılmış. Zikir ki en büyük ibadet. Zikir Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz bir şekilde dilinizi kımıldatarak Allah kelimesinin tekrarınızdır. Veya dilinizi de kımıldatmadan kalbinizden Allah kelimesini tekrar etmenizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam'dan neler kopmuş? Zikir kavramı kopmuş. Peki zikir farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden koparak Allah'a ulaş. Allah'a vasıl ol. Öyleyse Allah'a ulaşma kavramı, Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

Zikir demek ki farz. Peki günün yarısından daha çok zikretmek farz mı? İşte Allah Teala Ashab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki:

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ey amel olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin ve zahit olun. Zahit olma kelimesi orada geçmiyor. Ama günün yarısından daha fazla kim Allah'ı zikrederse o kişi zahit olmak şerefine ermiştir. Öyleyse bugün farzlar arasında mevcut değil. Ama Allah'ı zikretmek de farz, ara sıra zikretmek, çok zikretmek de farz, günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Peki daimi zikir farz mı? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farz. Allah-u Teala daimi zikrin farz olduğunu söylüyor. Nisa 103'te ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Eskürunallâhe kıyamen kuuden ve ala cunûbihim. Öyleyse zikretmek, zikir de günün yarısından daha fazla zikir de, daimi zikir de üzerimize farz olmasına rağmen bugün İslam tatbikatı içinde artık yer almamış, daha korkuncu zikir 32 farzın içinde de yok. 54 farzın içinde de yok sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Zikir en büyük ibadettir. İbadetlerin en büyüğü namaz değil, zikirdir. Gerçekten öyle mi? Elbette öyle. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Ankebut 45'te? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber. Allah Teala buyuruyor ki sana vahyettiğim o Kur'an var ya diyor Allah Teala, o Kur'an'la onlara o Kur'an'da sana vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ve ama ve lezikullahi ekber. Ama muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek, o en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama zikrullah namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük bir ibadettir. Ve zikir unutulmuş sevgili kardeşlerim. Zikir bütünüyle devreden çıkarılmış. O İslam'ın 5 şartının ötesinde 6. ibadet şartı zikirdir ve onların hepsinin toplamından daha önemlidir. Ve 7.'si de var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmak, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an hiç değişmemiş. Nasıl indirildiyse aynı hüviyetini bugüne kadar korumuş Kur'an-ı Kerim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'a bakın. Kur'an ne söylüyor?

bugünkü İslam aleminin bakışlarını Kur'an'a çevirmesi asıldır. Kur'an'ı en önemli faktörlerini devre dışı bırakarak unutmuşuz. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak her şeyden yoksun bir İslam tatbikatı bugün bütün İslam alemini kuşatmıştır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadetten oluşuyor. Hiç kimse de bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Allah Teala'nın hedefleri 7 tane safhaya ulaşmak ve 4 tane teslimi gerçekleştirmek ve bunları gerçekleştirmek için mutlaka ibadetleri yapmak mecburiyetindesiniz. İblis hedefleri ortadan çıkarmış, ibadetleri de hedef haline getirmiş. Sorun insanlara niçin yaratıldınız diye, Allah'a ibadet etmek için diyecekler size. Halbuki Allah'a kul olmak için yaratıldık. İbadet etmekse kul olmanın temel şartı. Ama namaz kılmak bir vasıtadır, Allah'a kul olmak sonuçtur. Ruhu teslim ettiğiniz zaman birinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kulluktur. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman ikinci tesliminizi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman üçüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır. İradenizi teslim ettiğiniz zaman dördüncü teslimi gerçekleştirirsiniz. Bu da kul olmaktır Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde İslam'a baktığınız zaman İslam'dan ne kadar çok şeyin kaybolduğunu göreceksiniz. Kalanlar bugün tatbikatta olan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Artık insanlar mürşit diye bir kavrama insanların çok büyük bir kısmı inanmıyorlar. Oysa ki Allah Teala Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin buyuruyor. Üzerimize farz kılmış. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Vestayinu bis sabr ve salate inne haleke bir etün inne alel haşiin. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazla istihaneyi, mürşidinizi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama huşu sahipleri için büyük değildir, zor değildir. O huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı dilerler. Huşu sahipleri ki onlar Allah'a mülaki olmayı mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Allah'a huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam'la bugün yaşayan İslam'ı karşılaştırdığınız zaman İslam aleminin dünyada neden engelli ülkeleri oluşturduğunu çok net olarak göreceksiniz. Açık ve kesin bir olgu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam bütünüyle yok edilmiş, bütün İslami hedefler yok edilmiş, yerine ibadetler hedefler olarak kabul ettirilmiş. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri beraber kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Bizi dinlediğiniz için sizlere hitap etmemi mümkün kıldığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o bize seneye yakın bir zamandır hep öğretiyor. Biz de sadece onun öğrettiklerini sizlere öğretebiliyoruz. Biz kitap nedir, din nedir bilmezdik. Allah bize öğretti. Ve bu güzellikleri birlikte yaşamamızı mümkün kıldı. Sevgili kardeşlerim, belki bir kısmınız şu anda bizi ilk defa dinliyorsunuz. Hepinize birden bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz, yoksa istemiyor musunuz? Var mı bir tane içinizde, hayır ben mutlu olmak istemiyorum, ben mutsuz olmak istiyorum diyen? Eğer varsa akli dengesi yerinde mi diye sormamız gerekecektir. Bizim de sormuşlardı. Akli dengemiz yerinde mi diye. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 13 kişilik bir profesör heyeti akli dengemizin yerinde olduğunu kesinleştirdi de deli damgası yemekten kurtardık paçayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki

bizim deli olduğumuzu iddia eden bir profesördü. Rahmetli Profesör Ayhan Songar. Gene deli olduğumuzu iddia eden bir başka profesör. Aklımıza delileri getiriyorlar. Bir deli bir şeyler yazıyormuş. Hekim gitmiş yanına, demiş ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum demiş. Peki kime yazıyorsun mektubu? Kendime. Peki demiş, ne yazdın? Daha demiş mektubu almadım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu deliler için gerçekten güzel fıkralar üretmişler insanlar. Bir deliler evinde teftiş söz konusu ve odalardan birinde hastalardan birisi tavana asılmış öyle elleri halkada, ayakları boşlukta öyle asılı vaziyette eliyle tutmuş halkayı öyle boşlukta duruyor. Demiş ki velilerin teftişe gelen müfettiş, yahu demiş bu adam ne yapıyor burada? Demişler ki bu demişler kendisini ampul zannediyor, elektrik ampulü ve odayı aydınlattığı kanısında. Tabii müfettiş demiş ki yahu demiş olur mu demiş öyle şey, hemen indirin demiş onu oradan demiş. Bu bir saçmalık. Ama başhekim atılmış. Demiş ki hemen demiş yerine getirelim de demiş. Yalnız demiş o zaman oda karanlık olmaz mı demiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onun için diyorum, her şey öylesine güzel ki. Eğer onu severseniz, onun tatlısını. Böyle söylüyoruz diye Allah'a karşı yön gösteremezsin diyorlar. Biz de diyoruz ki gösteririz. Göstermemizi o istiyor. Neden istiyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik diyor. Bana ulaşmak için 7 tane gök katını aşacaksınız diyor. 7 tane gök katını yukarıya doğru çıkacaksınız. Hatta belli seviyeye ulaştığınız zaman başkalarının nasıl çıktığını size de gösterecek Allah-u Teala. İşte kalp gözünüz açılacak sevgili kardeşlerim. Bu alemin dışında başka alemler olduğunu bu gözlerinizde gördüğünüz kadar net olarak göreceksiniz. Üstelik gözleriniz kapalı da olsa göreceksiniz, açık da olsa. Sevgili kardeşlerim, o zaman duvarlar size bir şey ifade etmez. Duvara bakarsınız ama duvarı değil, Allah-u Teala'nın size o sırada gösterdiğini görürsünüz. O zaman Allah-u Teala'ya çok şükredeceksiniz, çok hamdedeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hani evliyalardan bahsedilir. Ha derler evliya mı? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle bir evliyalar falan varmış. İşte bu türbeler falan o evliyaların o zamanlar varmış evliyalar. Peki şimdi yok mu dediğiniz zaman o zamanda da evliya mı olurmuş mekan?

Allah'ın evliyası olmayı başarır. Ne dedim, ne dedim? Allah'a ulaşmayı dirildiği andan itibaren o kişi Allah'ın evliyasıdır. Bitti. O zaman soruyorum. Evliya olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız inanamayacağınız kadar kolay bir standart içinde hemen Allah'ın evliyası olursunuz. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost manasına gelir. Evliya da dostlar. Ama biz Türkçemizde evliyayı tekil olarak kullanıyoruz. Hacı Bayram Veli mi dediniz? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli de evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi de evliyadır deriz. Ama aslında evliya kelimesi veliler demek. Tabi Arapçada böyle bir şey söylenemez. Ama Türkçemizde evliya kelimesi tekil olarak kullanıldığı için hep biz evliyadır deriz. Herkes de bunun o manaya geldiğini aklına bile getirmeyerek tekil olarak düşünür evliya kelimesini. Her neyse sevgili kardeşlerim. Önemli olan Allah'ın nazarında sizlerin mutluluğu. Mutlu musunuz? Eğer bu suali kardeşlerimle soruyorsam, çoğunuzdan bu cevabı alacağımdan eminim. Mutluyuz diyeceksiniz bana. Ve bu, şu sırada belki kardeşlerimizle beraber bizi izliyorsunuz. Mutlu musunuz? Evet. Söylediğiniz gibi mutlusunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte sevgili kardeşlerim, şu mutluluğunuz var ya, o mutluluğunuzun çorbasında bir damlacık tuzumuzun mevcut olduğunu Allah Teala ihsas ediyor. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra çekilin kenara. Sonra sizde bir şey yok. Siz bir şey yapmayacaksınız. Her şeyi o yapacak ve size o yaptıracak. O sizin namazı sevmenizi temin edecek. Madde bir. Orucu sevmenizi temin edecek. Madde iki. Ama bu ikisinden de diğerlerin hepsinden de önemli bir başka şeyi daha sevdirecek. Zikir. Yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak söylemek veya Allah diye sessiz olarak söylemek veya kalbinizin nabzınızı tutun. Her çift atışında dilinizi kımıldatmadan, ses de çıkarmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini tekrar etmeniz söz konusu.

Çok kolay. Öyleyse Allah Teala zikri farz mı kılmış yoksa? Elbette. Diyor ki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde ve şükür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Yani ruhunu ulaştır. Farz sevgili kardeşlerim. Farz-ı ayin. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey açık ve kesin. Zikir farzdır. Peki, hadi ara sıra zikretmek farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek de mi farzdır? Evet, o da farzdır. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor.

Ya eyyühellezine aminusturullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin, çok zikirle zikredin. Yani 24 saatlik bir günün, her gün 24 saattir, 12 saatinden fazlasını, yarıdan fazlasını zikirle geçirin diyor Allah Teala. Allah'ı çok zikredin. Eğer 12 saatten az zikrederseniz, o zaman Allah'ı az zikretmiş olursunuz. Her günün kendisine oranla neticesi. Öyleyse bir sual daha. Daimi zikir farz mıdır? Yani kesintisiz bir zikir ömrünüz boyunca hiç kesilmeden Allah'ı zikretmek üzerinize farz mıdır? Kim cevap verecek? Evet. Söylediğiniz gibi farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorum ki şu anda bütün söylediklerim sizler tarafından can kulağıyla dinleniyor. Peki bunun bizi ne kadar mutlu ettiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Biz Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere söylerken Allah Teala bize öylesine büyük bir zevk veriyor ki, mutluluk veriyor ki, bizim Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Herkes ya oturur haldedir. Şu anda çoğunuz oturuyorsunuz veya ayaktadır veya akşam yattığınız gibi yatıyorsunuz. Bir dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi emrediyor. Öyleyse zikir, zikirle vazifelisiniz. Allah'ı zikretmek göreviniz. Ayaktayken de, otururken de, yanıp yatarken de her an Allah'ı zikretmek. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Bu ayet gelince bizim daima Allah'ı zikretmemiz lazım. Peki ne zaman çalışacağız? Çünkü siz diyorsunuz ki insan için onun amelinden başka bir şey yoktur. O zaman çalışacak mıyız? Onun çalışmasından başka bir şey yoktur. Sa ediyor. İlla ma sa'a. Onun sa'inden, çalışmasından başka bir şey yoktur. O zaman ya çalışacağız ya zikir yapacağız. Hangisini yapacağız? İkisini de sevgili kardeşlerim. Çünkü daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki sizin özel olarak nabzınızı tutmanız da gerekmeyecek. Tesbihi böyle çekmeniz de daimi zikre ulaştığınız zaman her saniye kalbinizin her çift atışıyla kalbiniz hızlı attığı zaman hızlı, yavaş attığı zaman yavaş hep Allah'ı zikreden bir insan olacaksınız. O zaman kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz. Buradan değil, şuradan. Kulaklarınızdan değil, kalbinizden gelecek ses. Kalbinizden. Kalp kulağıyla Allah'ı dinleyeceksiniz.
İşte bizim de söylediklerimizi işitmek gibi bir noktaya ulaşan bir beraberliğiniz olursa iyi olacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, bizi de işiteceksiniz. Ve aramızdaki o irtibat sağlandığı zaman görmeniz de mümkün olacak. Öyleyse bu müessesenin adına rabıta denir. Allah'ın dostları yüzlerce yıl, binlerce yıl bu güzellikleri yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, din Adem Aleyhisselam'dan beri ilk insandan bu tarafa hep var olmuştur. Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'ı topraktan vücuda getiren, şekillendiren Allah'tır. Sonra ona hayat veren, sonra da ruhundan üfüren o Allah'tır. Hepinize doğduğunuz an Allah'ın ruhundan üfürülür. Ruh sizinle birlikte olur. Dilediği zaman vücudunuzu terk eder, dilediği zaman tekrar vücudunuza geri döner. Hiçbir suça iştirak etmez. Yaptığınız hiçbir yanlışta ruhunuz sizinle beraber değildir. Elindeki mizana bakar, hangi ölçüde bir suç işlediniz, onun kadar size huzursuzluk verir. Ruhunuz, nefsinize huzursuzluk verir. Allah-u Teala da her yaptığınız kötü davranıştan sonra size azap verir. Adına vicdan azabı dersiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız ve Allah'ın yolunda henüz değilseniz yapacağınız bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Peki sorun bakalım bana şimdi. Peki ama diyelim ki diledik. Ne olacak yani? O kadar çok şey olacak ki sevgili kardeşlerim. Madde bir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürdedir. Küfürden kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalettedir. Dalaletten kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen şirktedir. Şirkten kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hüsrandadır. Hüsrandan kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Cehennemden kurtulacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen tağutun dostudur. Allah'a dost olacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen tağutun yani insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a kul olacaksınız Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda. Sevgili kardeşlerim, yeter mi bu kadarı? Dahası da var. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunları size bundan evvel söyleseydik, bizi dinleyen bu milyonlarca insan buna itiraz edeceklerdi.
özellikle din adamları. Ama onlara ihtarları gönderdik. Ve o ihtarlarda onlara Kur'an ayetleriyle ispat ettik ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır, küfürdedir, gideceği yer cehennemdir, Allah'ın ayetlerinden gafildir, tağutun kuludur, tağutun dostudur, Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu değildir, dalalettedir, hüsrandadır ve gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bir taşla 10 tane kuş vuracaksınız. Hem de hiçbir zahmetiniz olmadan sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şimdi göğsümüzü gere gere bunu size söyleyebiliyoruz. O gönderdiğimiz ihtarları inceleyen kardeşlerimiz, din adamlarımız, bunların hepsinin doğru olduğunu itiraz edilemez bir tarzda kabul ettiler. Başka bir alternatif yok sevgili kardeşlerim. 2 tane Kur'an-ı Kerim yok. 1 tane Kur'an-ı Kerim var. Ve Kur'an-ı Kerim bizim söylediklerimizi söylüyor. Öyleyse biz bir ilahiyat fakültesinden mezun olmadık. Ama dini Allah'tan öğrendik. Dini Allah bize Kur'an'daki ayetlerle öğretti. O zaman dünyadaki en sağlam ilim o bizim ilmimizdir. Biz sağlam olduğumuz için değil, en sağlam biz olduğumuz için değil, Allah bizimle olduğu için, bize öğrettiği için, onun için diyor Allah-u Teala en kuvvetli sensin, çünkü ben seninle birlikteyim diyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse henüz 2 tane ihtar gönderdik ama 2 konuda hiç kimsenin artık bir tereddüdü kalmadı. Nebi Resul kavramları tam Kur'an'daki gibi bir statüde herkes tarafından kabul gördü. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenin başına gelecekler herkes tarafından Kur'an ayetleriyle kabul edildi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizinle beraberiz. El ele gönül gönüle bir beraberlik ve biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Allah Teala bizi nasıl mutlu kıldıysa sizin de öyle mutlu olmanızı istiyoruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi o kadar çok seviyor ki hepinizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Ve Allah'ın evliyası olmak. Evliya, evliya, evliya diye gözünüzde büyütürsünüz. Ne zaman evliya olursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda evliyasınız. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın kulusunuz. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen insan Allah'ın evliyası olur mu? Hadi gelin beraberce bakalım. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ne diyor Allah Teala? Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Onlara dünya hayatında da sonraki hayatta da cennet hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne olmuşlar bu insanlar? Amen olmuşlar. Amen olunca da takva sahibi olmuşlar. İşte bu kadar.
Ne zaman amel olursunuz? İlk amel olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andır. Her şey bu kadar güzel mi olacaktı sevgili kardeşlerim? Her şey bu kadar güzel mi olacaktı? Bir gün bunları siz de söyleyeceksiniz. Yaşamak diye bir şey var diyeceksiniz. Allah'ın bize verdiği bir hayat var. Ne kadar güzel şeymiş yaşamak diyeceksiniz. Ne kadar güzel bir şey. Ya bu huzursuz insanlar, mutsuz insanlar, bu öfkeli, bu kıskanç, bu her şeyden nem kapan, herkese dünyayı zindan eden bu zavallı insanlar, onlar sadece bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Onlar sadece bilmiyorlar. Yetmez. Bilmemek açık bir hüviyette cehli ifade eder. Cehaleti, bilmemeyi ifade eder. Ama hiç kimseyi bilmemek bir kurtuluşa ulaştıramaz. Allah Teala sizi o kadar çok sevdiğini ya da ne kadar çok sevdiğini neyle ispat edecek? Size öyle bir olaydan bahsedecek ki kurtuluşun bu kadar kolay olduğuna inanamayacaksınız. Bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz, mesela siz, inanıyor musunuz? Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için salt bu dilek sebebiyle, sadece bu sebeple Allah'ın cennetine girebileceğinize inanabiliyor musunuz? Eğer inanmıyorsanız Allah Teala size bunu garanti ediyor. İşte onun için söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Bir hiç yüzünden Allah Teala bizi sonsuz bir mutluluğa ulaştırmaya hazır. Nedir ki sevgili kardeşlerim? Bir dilek. Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum. Ve bunu buramdan, kalbimden diliyorum. Gerçekten dilediğinizi hissetmelisiniz. İşte kurtuluş reçetesine imzanızı attınız. Aynı zamanda Allah'ın kulu da oldunuz. Tağut'un kuluyken hop Allah'ın kulu oldunuz. İşte bu kadar basit. Hatice Hanım, sen de böyle saçmalık mı olurmuş? İnsan bir tek dilekle ben Allah'a ulaşmayı diledim diye cennete girer mi? Ne diyor, ne diyor? Bu konuda karamsar düşünenler, yahu diyorlar kardeşim, sahabenin bile 10 tanesini Allah-u Teala cenneti müjdelemiş. Geri kalanların ne olacağı meçhul. Yalan bu. Allah Teala diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Ne haber? Demek ki 10 tanesi değilmiş, hepsiymiş. Hem de hepsi irşat makamına ulaşmışlar. Yani bir insanın ulaşabileceği, Resul olarak doğmadan evvel seçilmeyen bütün insanların ulaşabileceği en üst mertebeye ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim ederek, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah'a en üstün seviyede kul olmuşlar. İrşada memur ve müezzin kulundan hitabıyla irşat makamının sahibi olmuşlar.
ve de mutluluğu yaşamışlar bütün boyutlarda. Bu yüzden o devre asr-ı saadet deniyor. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlar için cennetini hazırladı. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor. Bunun manasını biliyor musunuz? Sahabeye tabi olan tabi'in de irşat makamının sahibi olmuşlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim tabiri, Ecrül Azim tabiri, Fazlul Azim tabiri, Hazlul Azim tabiri sadece iradelerini de Allah'a teslim ederek 28. basamağın 5. kademesine ulaşabilen insanların ulaşabileceği bir yerdir. Onlar sahabeydi ve oraya ulaştılar. Onlar sahabeydi ve asr-ı saadeti yaşadılar. O devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, bu devir de öyle olacak. Allah Teala bu devirde de dünyaya mutluluk getirecek. İnsanlar doğruyu öğrenecekler ve uygulayacaklar. Öyleyse siz de öğreniyorsunuz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha baştan itibaren Allah-u Teala her şeyi öylesine muhteşem bir dizaynla dizayn etmiş ki sadece mutluluk var sevgili kardeşlerim. Dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin diyor. Gerisi mi? Gerisine diyor siz karışmayın. Gerisini bana bırakın diyor. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım diyor. Sizi hidayete erdireceğim diyor. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. İşlerimizi diyor ikiye ayırdık. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Biz sizleri kendimize ulaştıracağız. Ruhunuzu bana yani Allah'a ben ulaştıracağım diyor. Kendime ben ulaştıracağım diyor. Öyle mi diyor? Evet. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Aynen öyle söylüyor Allah-u Teala. Ne diyor? Diyor ki Allahü yeştevi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Hı? Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi ona ulaştırır, kendisine ulaştırır diyor. Men kişiyi, yeşâ'ı dilediği kişiyi. Affedersiniz. Yehdi ileyhi men kişiyi yunib. Yönelmiş olan, ulaşmayı dileyen kişiyi. Ya öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Ne karşılığı neyi satın alıyorsunuz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette ticaretten bahsediyor. Onlar diyor, o ticaret onlara bir şey kazandırmadı. Ne karşılığında neyi satın aldılar diyor. O ticaret onlara bir şey kazandırmadı diyor. Dalalet karşılığında, hidayet karşılığında dalaleti satın aldılar diyor. Ne yapmışlar bu insanlar? Allah Teala'nın emrini yerine getirmemişler. Onları da o kadar çok seviyordu ki aynı şeyi söyledi insanlık tarihi boyunca. Bana ulaşmayı dileyin. Yapacağınız iş bu kadar. Geri kalanını ben yapacağım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, ne yapacak Allah Teala? O kişiye namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zekatı sevdirecek, zikri sevdirecek, İslam'ın 5 şartını sevdirecek. Ama onun ötesinde, 5 şartın ötesinde, 5 ibadet biçiminin ötesinde özellikle zikri sevdirecek. Hepsinin toplamından daha fazla değerli olan zikri. İşte Allah'a ulaşmayı kişi dilediği takdirde Allah Teala ona öyle yardımlar yapar ki kim dilerse onların hepsine istisnasız bu yardımlar yapılacaktır. Bir, o kişi o günden sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra namazı sevmeye başlayacaktır. İki, oruç tutmak ona ağır gelmeyecektir çünkü açlık hissetmeyecektir. Zekat verirken büyük bir zevkle verecektir. O parayı vermesi onun için yakmayacaktır. Hacca gitmek bir zevk olacaktır onun için. 4. Kelime-i şehadet getirecektir. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Sonra Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. O kişi hayattayken ölmeden evvel, öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a ulaşacak. Hiç istisna olmayacak. Herkesin ruhu ölümden sonra Allah'a dönecek. Çünkü bütün ruhlar herkeste bir emanettir sadece. Bu emanetin dizaynında bir muhteva göreceksiniz sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir müessese Allah'a ulaşmayı dilemek. Ne yapar Allah Teala? O kişiye bütün ibadetleri Allah sevdirir. O kişi özellikle en çok zikri sever. O zikir ki ibadetlerin en büyüğüdür. Bakınız ne diyor Allah Teala Hakim Suresi'nin 45. ayet-i kerimesinde. Utlu hiye ileyke minel kitabi ve okumus salat. Tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. İnne salatu tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Habibim sana okuduğum, sana vahyettiğim o kitap var ya Kur'an-ı Kerim. O kitabı onlara oku, anlat, izah et ve namaz kıl. Çünkü namaz senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. Allah Teala en büyüğü odur diyor ibadetlerim. İşte bir dileğinize karşılık bir satın alma işlemi var. Ne karşılığı? Bir dilek karşılığı. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Zaten dilediğinizi zannedersiniz veya gerçekten dilemiş olursunuz.
Peki nereden anlayacaksınız? Çok kolay. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse Allah mutlaka ona ibadetleri sevdirecektir. Namaz kılmak o kişi için bir zevke dönüşecektir. Zikir yapmak daha büyük bir zevk, en büyük zevk. Oruç tutmak da zevk. Açlık hissetmeyecek kişi. Her perşembe oruç tutacak ama açlık hissetmeyecek. Zekat vermek bir zevk. Bütün ibadetler Allah-u Teala'nın en güzel dizaynına göre yapılacak. Kişi hepsini sevecek. İşte Allah'a ulaşmayı dilediniz mi yoksa dilemediniz mi? Çok basit sizin için anlamak. Eğer ibadetler bir zevk haline geldiyse siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir başka safhada bir defa daha Allah-u Teala garanti eder. Kim bu safhalardan geçtiyse, Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah ona 7 tane furkan verir. Günahlarının tamamını örter. Ondan sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünden kalbine bir göğsünü yararak bir yol açar. O kişiyi Allah'a teslim olmaya ulaştırmak için. Sonra o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmet ve faz o kişinin göğsüne gelir. Göğsünden kalbine ulaşır. Yalnız rahmet nuru girebilir kalbe %2. Burası kalbe nur girişidir. Ama %2'yi bulduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Ve Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi söz konusudur. Hacet namazı kıldığında kime? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye. Onun dışında hacet namazını kılanlar bir şey göremezler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala sadece başlangıçta namazı, orucu, zekatı sevdirerek o kişiyi hedefe götürmüyor. Bunları sevdirdikten sonra o kişi zevkle görevlerini yapıyor ve zikir de yaptığı için Allah'ın katından gelen rahmet ve faz göğsüne gelebiliyor. Ve bu %2'lik rahmet o kişiyi huşuya ulaştırıyor. Huşuya ulaşan kişi içinse Allah Teala garanti vermiş. Ona mürşidini mutlaka gösterecek, hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorduğu zaman kim Allah kime mürşidini göstermişse o mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki diyelim ki o noktaya ulaşmadınız ama namaz kılmak sizin için zevk haline geldi. Oruç tutmak, zikir yapmak, siz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz. Asıl ölçü budur. İşte böyle bir güzellik söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her güzellik mevcuttur. Allah hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemez. Tek bir gayesi vardır. Size küçücük görevler vererek büyük mükafatlar vermek. Sizi o kadar çok seviyor. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah Teala sizi ruhunuzu kendisine ulaştıracak kadar çok seviyor. Ne kazanırsınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme gitmesi mümkün değildir. Bu güzellikler insanlar tarafından hiç hatırlanmıyor. Kur'an-ı Kerim tamamen unutulmuş.
kurtuluşa müteallik bütün hükümleri yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'in. Nasıl yok edilmiş? Yani Kur'an-ı Kerim mi değiştirilmiş? Hayır, asla. Allah Teala diyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor. Yani Kur'an'ın değiştirilmesine, ortadan kalkmasına müsaade etmeyiz diyor. Bütün çözümlerin Kur'an'dan geleceğini de garanti ediyor Allah Teala bu ifadeyle. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Demin söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Amin olanları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Baştan söyledik size söyleyeceğimizi, gideceğiniz yer cehennem. Kurtuluş asla söz konusu değil. Peki, öyleyse sevgili kardeşlerim, nasıl kurtulacağız? Kurtuluşunuz inanılmaz derecede kolay ve basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Üstelik anahtar elinizde. Gerçekten dilediniz mi? Bakacaksınız Allah-u Teala size ibadetleri kolaylaştırdı mı? Kolaylaştırmamış. O zaman tekrar dileyeceksiniz. Siz dilememişsiniz, dilediğinizi zannetmişsiniz. Yani dilinizle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demeniz yetmez. Kalbinizden bir dilek yükselecek Allah-u Teala'ya. Yani gerçekten isteyeceksiniz bunu. Eğer istemişseniz zaten o noktadan itibaren mutluluğu yaşamaya başlayacaksınız. Bütün ibadetler sizin için çekici şeyler olacak. İtici değil. Onlardan sıkıntı duymayacaksınız. Onları seveceksiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, ibadetleri sevdiniz. Ne yapacak Allah? Söylediğim şeyleri yapacak. Size furkanlar verecek, günahlarınızı örtecek. Huşuya ulaşacaksınız. Hayret namazını kılıp mürşidinizi göreceksiniz. Ona Allah-u Teala sizi ulaştıracak. Seçim size ait değil. Ona ait. Hacet namazını kıldığınız zaman size mürşidinizi gösteren Allah'tır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere gösterir. Diğerleri onlar için büyük bir iştir, zor bir iştir. İşte mürşidin istenmesi konusunda Allah-u Teala'nın dizaynı diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ Sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir, büyük bir iştir, kebiretün bir iştir. İlla alel haşiyin ama huşu sahipleri için zor değildir. Diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْكِ رَاجُونَ Onlar Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasıl ederek, yani kesin şekilde inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Ve ennehum ileyhi racun ve gene onlar kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a döndürülecektir. Yani ölümden sonra döndürülecektir. Ona da kesin şekilde inanırlar. Yani ruhlarının iki defa Allah'a ulaşacağına kesin şekilde inanırlar. İşte onlara Allah-u Teala gösteririm diyor. Ve hacet namazını kılıp Allah-u Teala'yı mürşidinizi gösterdiği zaman size siz 14. basamaktasınız. Mürşidinize ulaştığınız anda tabiyetiniz anında 14. basamağa adım atarsınız.
tabiyetinizle birlikte kalbinize iman yazılır. Tabiyetinizle birlikte devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Ve o ruh sizin ruhunuza, senin yevmit talakın geldi, Allah'a milaki olma günün geldi. Buradan ayrıl, Rabbine ulaş. Buradaki ifade, devrin imamının ruhunun kişinin başınıza gelip de o kişiye söylediği şey, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Onun için demin söylediğimiz ayette, yani Bakara Suresinin 2 ayet-i kerimesinde, 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala özellikle bir tanesinde mülaki olmak kullanıyor. Mülaki olmanın ölümden evvel Allah'a ulaşmak olduğunu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi ifade ediyor. Çünkü diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. O kişiye yevmi talakının Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söyleyip onu ikaz etsin diye, onu uyarsın diye. Bu Allah'a mülaki olmaktır. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Çünkü hayatta olan bir kişiye Allah'a mülaki olması açık bir şekilde emrolunuyor. Mülaki ol emriyle ruh vücuttan ayrılıyor. Mülaki olmak ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a hidayet olmaktır. Allah'ın o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine hidayet etmesidir, kendisine ulaştırmasıdır. Allah Teala buyuruyor: "İnnel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır." İnne hüdallahi hüvel hüda, muhakkak ki, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan sonra ne olur? Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra yapacağınız zikirle nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları başlayacaktır. Yerleşmeye fazıllar, ilk %7 fazılda ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşacaktır. Nefse emaredesiniz. İkincisinde, ikinci %7 fazıl birikiminde nefsi levham edesiniz. İkinci kat. Üçüncüde nefsi mülhim edesiniz. Üçüncü kat. Sonra mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri gelir. Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlar ve ruhunuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması. Bu arada nefsinizin kalbinde %50'den fazla afetin, karanlıkların kalbinizi terk etmesi ve şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi, nefsinizin kalbinde sıfır olan nurların %51'e ulaşması, hakimiyetin nurlara geçmesi. Ne yaptınız? Bir hiç sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah size imanı sevdirdi, zikri sevdirdi, orucu, namazı, zekatı, bütün ibadetleri sevdirdi. Ve Allah size mürşidinizi gösterdi. Allah size ona ulaştırdı. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. İşte bütün bunlar nefsinizin kalbindeki afetlerin %51 yok olmasını ifade ettiği için artık siz bu noktada üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, irşat makamına ulaşıp ona tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet. Unutmayın, bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a
tabi olmuştu. İkinci kat cennet. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracak Allah-u Teala. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Bütün bunları siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Siz garantidesiniz. Allah'a ulaşmışsanız, ulaşmayı dilemişseniz mutlak bir garantinin içindesiniz. Bütün bunları Allah gerçekleştirecek. Ve ruhunuzu Allah'a ulaştıracak. Üçüncü derecede evliya olacaksınız. Burada bir kelime daha var. Ermiş evliya olacaksınız. Yani ruhu Allah'a ermiş, Allah'a ulaşmış bir ermiş olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içinde Allah-u Teala'nın tayin ettiği muhtevaya baktığımız zaman neyi görüyoruz? Her şeyin en güzel olduğu hedefleri görüyoruz. Hepsi de Allah-u Teala tarafından size bir bir sunulacaktır. Hepsini buraya kadar, her şeyi hak ettiniz. Evet, sadece bir dileğinizle. Acaba niçin İslam'da niyet amelden üstündür? Bakın ne kadar basit bir misal vereceğim size. Korkunç bir misal ama. Bir insan düşünün, dünyanın birçok günahlarını işlemiş ve sonra Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ertesi günde ölmüş. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Derhal tatbikatına başlar. O kişiye 7 tane furkan verir. Günahların hepsini örter. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan 4-5 dakika sonra işlevler tamamlanmıştır. Görmeyen gözleri görmeye, işitmeyen kulakları işitmeye, idrak etmeyen kalbi idrak etmeye başlamıştır. Ve Allah Teala o kişiye bunu hediye olarak verir. O kişi ihsan almıştır Allah Teala'dan. Bunun gibi 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Ulaştığı an, tabiyetini gerçekleştirdiği an ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra ruhu Allah'a doğru tabiyet anında ruh vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu başın üzerine girip yerleştiği için kendi ruh vücudundan ayrılıp demin anlattığımız gibi Allah'a doğru yola çıkar. 7 tane katı o kişiye çıkartan gene Allah'tır. O kişinin ruhunu kendi zatına ulaştıran gene Allah'tır. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi oldunuz ve dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinin yarısı sizin oldu. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla dur birikti. Şeytanın hakimiyeti %50'ye döndü, düştü. Yani nefsinizin kalbindeki afetler artık Allah'ın emirlerine isyan etmiyorlar %50'den fazlası, %51'i. Yasaklarını da işlemek istemiyorlar. İşte buraya ulaştınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah-u Teala ile ilişkilerinizde en güzeli ulaşmak bu olmadı mı? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda 7 tane furkan verilip Allah günahlarınızı örttüğü için sizi işiten, bilen, gören bir ölüyken diri hale getirdiği için Allah'ın cennetini hak ettiniz. Günahlarınız örtüldüğü için cenneti hak ettiniz. Neden? Çünkü Allah-u Teala'nın kanunu kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin de günahları mutlaka sevaplarından fazla. Mutlaka onlar cehenneme gidecekler. Ama sizler gitmeyeceksiniz. Sizler
Allah'a ulaşmayı dileyen sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse aranızda sevgi bağları kurun. Allah yolunda sohbet yaptığınız zaman, beraber olduğunuz zaman, Allah için çalıştığınız zaman sakın birbirinizin kalbini kırmayın. Sakın birbirinizin karşısında olmayın. Yanında olun. Etrafınızdaki herkesi yüceltmeye çalışın. Allah için olun. Siz başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, siz onun daha fazlasını yaşarsınız. Başkasına verdiğiniz mutluluktan daha fazlasını Allah Teala size mutlaka yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki bu standartta o kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika içinde birinci kat cennetin sahibi kılınmıştır. Kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüştür. Ama gideceği yer cennettir. Sadece Allah'a ulaşmayı şu kalbiyle dilediği için, Allah da ona işittiği, bildiği ve gördüğü için o kişi amin olmuştur. Amin olursa ne olur? Amin olursa o kişinin bütün günahları örtülür. Amin olanların sevapları günahlarından fazladır. Gideceği yer cehennem, cennettir. Peki başka bir adam, o da Allah'ın İslam'ın 5 tane şartını farz kıldığına inanmış. 15 yaşında başlamış 5 vakit namazını kılmaya, Ramazan ayında oruçlarını tutmaya, ibadetlerini yapmaya. Yalnız ona zikir farz denmemiş. Zikrini yapmamış. Bunu bir eksiklik olarak da düşünmemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş bu kişi. 80 yaşında ölmüş bu kişi. 65 yıl ibadet etmiş. Bütün ibadetlerini gerçekleştirmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeden de ölmüş. Nereye gider dersiniz sevgili kardeşlerim? Nereye gider? Ne yazık ki gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer mutlaka cehennem olduğu için. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Allah Teala innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onun için hepinize sıkı sıkıya tembih ediyoruz ki aman şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığınızı Allah'a ispat edin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki mekanınız cehennem olmasın. Ayet-i kerime Yunus 7 ve 8 açık ve kesin olarak diyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Dereceleri ne olursa olsun mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla hale getirilir o insanlar. Ve aynı zamanda bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Dikkat edin, gaflet bilmemek anlamına gelmiyor. Mutlaka o kişi tebliğe muhatap olmalı.

birlikte olarak kalp kalbe, gönül gönüle bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, Allah'ın güzelliklerini anlatmanın, bütün insanların kurtuluşa ulaşacağını Allah'ın garanti ettiği bir yolu bütün insanlığa mal etmek için. Sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki. İleride bunun ne kadar büyük bir sevgi olduğunu çok daha yakından idrak edeceksiniz. O sizi seviyor, çok seviyor. Hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Allah kimseyi cehenneme mahkum etmez. Ama insanlar kendilerini cehenneme mahkum ederler. Bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dilemiyorlarsa şu dünyada ibadet adına neyi yaparlarsa yapsınlar, nasıl bir hayat yaşarlarsa yaşasınlar, cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinize cennet müjdesini veriyoruz. Bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gitmekle kalmayacaksınız. Dünya saadetinin de %50'den fazlası, yarıdan fazlası Allah'ın garantisi altında size teslim edilecek. Sonrası size kalmış bir şey. İsterseniz buradan hareketle daha üst makamlara çıkabilirsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Kainattaki bütün manevi zevkleri, o yüce zevkleri yaşayabilen bir insan olursunuz. Allah'a her an hamd edersiniz, her an şükredersiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradan her şey çok güzel görünüyor. Oradan da görüntü aynı mı? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu

0: sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allahümme salli ala Muhammedin. Elhamdülillah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a bir defa daha sonsuz hatıra şükrediyorum ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek imkanının sahibiyiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini yaşamak imkanının sahibiyiz. Onunla birlikteyiz. Size ondan bahsetmek gibi müstesna bir zevkin içinde yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Sevgili öğrenciler, dinleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimiz fizik standartlarda bir takım görevleri ihtiva eder ve fiziğin ötesinde de bir takım zevkleri yaşamayı. Öyleyse görevlerimize dikkatle bakalım. Allah'ın yolundaysa Allah için hiç önemi olmayan ama bizim için çok çok önemli olan görevlerimizi yapmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, hiçbir Allah için yaptığınız şeye Allah'ın ihtiyacı hiçbir zaman olmamıştır, olması da mümkün değildir. Ama sizin ihtiyacınız var. Namaz kılmaya, zekat vermeye, oruç tutmaya, Ve özellikle zikir yapmaya sizin ihtiyacınız var. Allah'ın ihtiyacı yok. İşte şu dünya hayatını yaşıyorsunuz. Allah'ın fazlını yerine getirmekle mükellefsiniz kendiniz için. Bu sizin kurtuluşunuzun kıyametten sonraki sonsuz hayatınızda cenneti yaşamanızın şu dünyadaki bağlantısıdır. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. Olmaz ama 200 sene yaşayın. Ama orada 200 trilyon sene değil, 200 katrilyon sene değil, sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Bu düşünce sistemimize göre düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz. Düşünce platformumuzun dışına çıktığı için sonsuz diyoruz yani. Öyleyse o sonsuz hayatı buradaki 3-5 yıllık hayatınızla kazanacaksınız. Burada ne yaparsanız oraya onu götürürsünüz. Öyleyse Allah Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkler olarak verdiğini hiç unutmayın. Allah Teala'nın her ibadeti doyulmaz zevkleri oluşturur. Böylece hepiniz için bir olay söz konusu. Namaz kılmak bir zevktir. Biliyorum ki şimdi birçok kardeşimiz diyecek ki bize hiç öyle gelmiyor. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah'ın size gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Bir gün kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. Aranızda binlerce kardeşimiz var. Bu standartın içinde kalp gözü açılmış, kalp kulağı açılmış, bu büyük zevki yaşayan. O zaman ne olur? Namaz kıldığınız zaman önünüzde duvarlar yoktur. Önünüzde
kainat açıktır. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman da hep O karşınızda, yukarınızdadır. Hep O'nu görerek namaz kılacaksınız. Daha büyük bir zevk düşünebiliyor musunuz? İnsanlar kalp gözleri açılıp da Allah-u Teala onlara Kabe'yi gösterdiği zaman bundan büyük bir zevk alıyorlar. Orada namaz kılıyorlar diye. Ya Allah'ın izniyle namaz kılmak? Mümkün mü? Elbette mümkün. Hepiniz bu vasfın sahibisiniz. Hepinizin kalp gözü var. Hepinizin kalp kulağı var. Kalbinizde görme hastası var. Ama üzeri dışavet adlı bir perdeyle örtülmüş. Kalbinizde kalbinizin kulağı var. Ama mühürlü. İşte bu mühürün açılması, bu perdenin açılması sizin size düşenleri yapmanız da mümkün. Sizin ötesi bu dünyadaki zevklerin hiçbirine benzemez. Duyulmaz zevklerdir. Sizi zevkin şahikasına ulaştırır. Onun için Allah-u Teala'nın insanlarına ne kadar şükredeceğinizi bilemezsiniz. Bir gün bakarsınız ki O size öylesine büyük ihsanlarda bulunmuş ki sizin yaptığınız şey ne diye bakarsınız. Ben zavallı bir insan olarak ne yapabiliyorum Allah'a diye bakarsınız. Direkt olarak Allah'a ne yaparsınız? Onun için namaz kılarsınız, ibadet edersiniz Allah-u Teala'ya. Onun zikrini yaparsınız. Ama günde 7 vakit namaz kılabilirsiniz. Bir 8. vakit yok. Zikrinizi de daimi zikre ulaştırabilirsiniz. Daha ötesi yok. Allah için yaptıklarınızın hepsini bir araya toplasanız, eğer Allah'ın size verdikleriyle onları mukayese ederseniz, bir dünyayla bir karıncayı mukayese etmiş olursunuz. Bir güneşle bir karıncayı. O zaman çok hüzün duyarsınız. Allah'a karşı yapmanız icap edenleri yeterli boyutta yapamamanın hüznünü yaşamaya başlarsınız. Ya Rabbi dersiniz, ben şu yaptıklarıma bakıyorum. Ben senin için ne yapabiliyorum ki? Senin bana verdiğin bunca nimetin karşılığında ben sana ne diyebiliyorum ki? Bunlar bana yetmiyor. Daha ötesinde bir şeyler yapmak istiyorum. Bunu Allah-u Teala'ya söylediğiniz zaman onun cevabını ben size şimdiden söyleyeyim. Diyor ki, seni ben yarattım. Senin nelere muktedir olduğunu en iyi ben bilirim. Hiçbir kulumuza onun iktidarında olanlardan daha fazlasını ne yükleriz ne de ondan isteriz. Daha fazlasını zaten yapamazsın. Allah-u Teala size ne verirse versin, yapabileceğiniz belli şeyler onun için hayatınızı Allah için vakfetmek, ibadetlerinizi yapmak, bütün insanlara bu istikamette faydalı olmak, hayatınızın tamamını Allah için harcamak, rüyalarınızda da Allah için olmak. Ama daha ötesi yok. Bu hayat büyük üzüntülerle sıkıntı verici bir olay olur insana. Bu hayat büyük zevklerle yaşanmaya değer bir hayat olur insana. İkisi de mümkün ve sizin seçiminize bağlı. Öyleyse
seçiminizi doğru seçim olarak yapın. Şu dünyada zulmeden insanlar gördünüz. Hepsi ölüp gittiler. Ellerinde yaptıkları zulmün onların mirası olan hayat filmleri kaldı. Onları cehenneme götürecek olan hayat filmleri. Şu dünyada da mutsuz, o arada da cehennemde de sonsuza kadar ızdırap çekecek olan zavallı insanlar. Bir de şu dünyayı sonsuz mutluluklarla yaşayan insanlar da var. Onlar hep Allah'a şükredenler. Allah'ın kendine verdiği o büyük nimetler sebebiyle. Hiç kimse kendi kendisine o nimetleri elde edemez. Ama hiç unutmayın, siz bir şey yapmak istediğiniz zaman Allah'ın yardımı öylesine büyük olarak gelir ki hiç başaramayacağınızı zannettiğiniz şeyleri bakarsınız ki başarmışsınız bile. Anlarsınız ki o yardım ediyor. Siz size düşeni yapmaya azmettiğiniz için o zaman yardımı mutlaka alırsınız. Öyleyse iki nevi insandan, kötü olanla iyi olan, çirkin olanla güzel olan hasletler arasından konuşuyorum. İnsanlar var. Allah'la işbirliği yapan, şeytanla işbirliği yapan. Yüzlerinden anlarsınız. Televizyonlara bir dikkatle bakın. Bazı insanlar göreceksiniz orada, sizde şeytanı hatırlatan. Yoksa yanlış mı görüyorum? Bazı insanlar göreceksiniz, size Allah'ı hatırlatan. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağırıyorlar sizi. İnsanlar göreceksiniz, Allah'a çağıranlara mani olmaya çalışarak, bunun meyvelerini vererek şeytana çağıran insanlar. Yüzlerine baktığınız zaman şeytanı görürsünüz. Benim söylediğim standartlarda televizyonunuzu dikkatle takip edin. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Allah Teala kalbinize ona göre verecek. Bir süre sonra seçmeye başlayacaksınız. Kim Allah'ın yolundadır, kim şeytanın yolundadır. Şu dünyada kuvvetin sahibi olduğunu denilen zavallı insanlar hep mahvolup gitmişlerdir. Götürebildikleri kendilerini cehenneme götürecek olan zulümleri. Ama sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olanlar için sadece mutluluk söz konusu. İşte o mutluluğu yaşayan birisi size sesleniyor. Allah'ın sayesinde yaşayan birisi size sesleniyor. Bu dünya sizin dünyanız. Sizi de mutlu olmak için Allah Teala dünyaya getirdi. Öyleyse eğer hedefiniz mutlu olmaksa, o zaman mutluluğun standartlarını yaşamak mecburiyetindesiniz. Ve sizin mutlu olmanız için Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Gerçekleştirdikçe onların doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Ben yaşayamıyorum diyorsanız doğrudur. Ama bu aşamada, gelecekte böyle olmayacak. Allah Teala size marifetullahından bir şeyler ihsan etmeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Kalp gözünüz açıldığı zaman, bütün kainatı Allah Teala size göstermeye başladığı zaman böyle olmayacaksınız. Tay mekanı yaşamaya başladığınız zaman böyle olmayacaksınız. Allah'a çok hamd edeceksiniz. Çok şükredeceksiniz size bu insanlarda bulunmuş diye.
Öyleyse şu dünyada Allah-u Teala'nın farzları var. Yerine getirmek zorunda olduğunuz farzlar. İşte bu zorunda olmak birçok insanın kanına dokunuyor. Ben serbest iradeli bir mahluk değil miyim? Evet, serbest iradeli bir mahluksun. Öyleyse niye Allah-u Teala bana takipler koyuyor? Mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın, mutlaka bunu yapacaksın diyor. Bakınız, Allah'ın yapmak istediğiyle şeytanın gösterdikleri arasında ne kadar büyük farklılık var. Allah-u Teala diyor ki, kullarım namaz kılsınlar, kullarım oruç tutsunlar, kullarım zekat versinler. Bunların arkasında yatan, bunların yapılmasıyla yaşanan o büyük zevkleri tatsınlar, yaşasınlar, onlara tiryaki olsunlar. Evet, namaz kılmak doyulmaz bir zevktir. Zikir yapmak doyulmaz bir zevktir. Zekat vermek, o parayı vermenin o büyük zevkine varabilmek. Biz o zevki yaşayamıyoruz diyor diyenleriniz var aranızda, biliyorum. Hatta eşim bana diyor ki, çoluk çocuğumuzun nafakasını neden zekat olarak veriyorsun? Bir tarafta iblis var. Ama öbür tarafta vermenin almaktan mukaddes olduğunu söyleyen Allah bunu size yaşatmak için var. Bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki ancak onu verdiğiniz zaman ferahlayacaksınız. Onu vermedikçe, zekatı vermedikçe içinizde bir ukde kalacak. Bu benim param değil diyeceksiniz. Bu bana haram olan bir şey. Bunu vermek mecburiyetindeyim. Ve bunu bir mecburiyet olarak, bir angarya olarak gördüğünüz sürece bu zevki yaşayamayacaksınız. Ama bir gün öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki onu vermek kazancınızın %5'ini zekat olarak vermek, bir olarak vermek size sadece bir zevk verecek. Onu vererek bu zevki yaşayacaksınız. Namaz kılmanın bir zevk olduğunu, zikir yapmanın bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın büyük ihsanlarına muhatap olacaksınız. Allah'ın bütün evliyası gibi. Unutmayın, aranızda binlerce evliya var. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız günden itibaren Allah'ın evliyasından birisi olursunuz. Ama marifetullah bu sahnede, bu noktada mutlaka verecek diye bir kaide söz konusu değildir. Allah-u Teala kerem eder. Allah-u Teala ikram eder ve siz keramet sahibi olursunuz. O zaman onu yapan siz değilsiniz. Allah. Ama onun zevkini yaşamak sizin işiniz olur. Veren Allah, yapan siz, ama zevki yaşayan sizsiniz. Öyleyse bu dünya bir zevkler kumkumasıdır. Bu dünya bir mutsuzluklar kumkumasıdır. İkisi de geçerli. Ne zaman şeytanla ilişkinizi bitirirseniz, Allah ile olan ilişkiye başlarsanız, mutsuzluklar, huzursuzluklar, sıkıntılar birer birer yerini yavaş yavaş zevklere bırakacaktır. Dünya sizin için yaşanmaya değer bir yer olacaktır. Düşmanlarınızla birlikte, size kötülük yapmaya çalışanlarla birlikte yaşamak sizin için sadece bir zevk olacak. Her şeye rağmen Allah-u Teala size mutsuzlukları değil,
mutlulukları yaşatacak. Yani ne demek istiyoruz? Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Allah'ın talebi mutluluğunuzdur. Şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister ve şeytanın talebi mutsuzluğunuzdur. Öyleyse kendinize sorun, mutlu mu yok? Değilim diyorsunuz. O zaman siz şeytanla ilişkilerinizi azaltmak, onun tesiri altından, onun dümen suyundan ayrılmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın gemisini takip eden, Allah'ın dümen suyunda bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Son derece açık, kendinize sorun, mutlu muyum, mutsuz muyum? Mutsuzsanız, o mutsuz olduğunuz an, sizin üzerindeki tesir Allah'ın tesiri değildir. Sizin üzerinizdeki tesir, şeytanın tesiridir. Allah'ın yolunda iken de sık sık bu olayı yaşayacaksınız. Şeytanın size hakim olduğunu, sizi huzursuz kıldığını yaşayacaksınız. Ona bu fırsatı vermeyin. Allah ile beraber olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. İşte Allah'ın yolunda insanlar namaz kılarlar. Namaz kılmak başlangıçta onlara zor gelir. Unutmayın, zevklere ulaşabilmenin, İslam'ı yaşayabilmenin, tasavvufu yaşayabilmenin, Allah'a teslim olmayı yaşayabilmenin yolundaki en büyük vasıta, en güçlü vasıta zikirdir. Sadece zikirdir ki nefsinizin tezkiyesine ve tasfiyesine neden olacaktır. Zikre dört elle yapışın. Hiç vazgeçmeyin. Birdinizi yaptıktan sonra hani şu vücudunuzun yedi noktasında çektiğiniz zikir var ya, hani şöyle sol göğsünüzün altında, sağ göğsünüzün altında, sol göğsünüzün üstünde, sağ göğsünüzün üstünde, sonra köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, sonra alnınızda, sonra saçlarınızda, alnınızın birleştiği yerde, yedi yerde çektiğiniz o zikirler var ya bir tadıyla, o zikirleri yapmakla kalmayın. Onun ötesinde de başkalarıyla konuşurken, dinlenirken her zaman elinizi nabzınıza koyup hep Allah kelimesini tekrar etmeye çalışın. Saatle zikrini devam etmek isteyen kardeşlerimizin saatinin sesini duyduktan sonra hemen ellerini namazlarına götürmeleri eğer müsaitse şartları ve herkes konuşmasına devam ederken hem onları dinleyip hem iç sesleriyle zikirlerini yapmaları asıldır. Konuşurken de eliniz nabzınızda olursa içinizdeki sesin devam ettiğini bilin. 5 dakika elinizi nabzınıza koyup zikir yapın. İş dünyanızda, şimdi ben de öyle yaptım. Elimi nabzıma koydum size bir örnek olmak üzere. İçimden aynı şeyleri söyledim. Hep Allah kelimesini, nabzımın tek atışını yakalayabildim şu anda. Öyleyse iki eceli söylüyorum. Çünkü aralı oluyor. Ve ne oluyor? 5 dakika bunu yaptıktan sonra çekin elinizi nabzınızdan, hala içinizdeki sesin devam ettiğini hissedeceksiniz. Öyleyse elinizde ne kadar çok imkan var zikir yapmak için. Zikir yapın. Allah'ın ismini andıkça nefsinizin kalbindeki afetlerin sizi terk ettiği kesindir. Zikir boyunca şeytanın sultası altına hiçbir zaman girmezsiniz. Zaten üzerinizde bir sultası da yoktur. Siz ona size tesir etmek imkanını verdiğiniz takdirde şeytan size tesir edilir. Öyleyse ibadetlerimiz var. Namaz, zikir, zekat, hac. Bu ibadetlere devam edeceksiniz. Bütün ilerleri yaşamaya çalışacaksınız. Ve
baştan şeytanın size angarya gibi gösterdiği şeylerin bir süresine doyulmaz zevkler olduğunu yaşamaya başlayacaksınız. Daha ötede zevkler hayatımızın bütününü kaplar. Her noktada hangi standartların içinde olursanız olun, mutlu bir insan olursunuz. İşte bu hayatın, dünya hayatının bu ibadetleri yaparken kazanılan zevkinin ötesinde bir de fizik ötesi zevkleri var. Bu zevklerden bir tanesinin adı time için olayı vücut bulmuş ve orada vücuda gelen olay sebebiyle, fizik ötesi olay sebebiyle Belkıs'ın tahtı biraz da Hızır Aleyhisselam tarafından götürülüp oraya teslim edilmiş. Bu tayin mekanlarının en ötesindeki fizik ötesi tayin mekanı ve bir şeyin de bir başka yerden oraya götürülmesini temin eden bir faktör. Bu tayin mekanlardan en basiti nefs tayin mekanıdır. Herkes her gece aslında tayin mekanı yaşar ama kimse tayin mekanı yaşadığının farkına varmaz. Her nefs her gece siz uykuya daldıktan sonra normal standartlar içinde vücuttan ayrılır. Herkes uyur. Uyumadıklarını zannedenler de gözleri açık da olsa mutlaka uyurlar. Bir uyku neyi ifade eder? En azından şuur olarak bu alemde mevcut olmamayı ifade eder. İnsanlar vardır, nefsleri vücutlarından ayrılamadan uyurlar. Bunlara uyur gezer denir. Nefsleri vücutlarındadır, ayrılamamıştır ama uyurlar. O zaman baş gözleri değil, nefslerinin baş gözüyle görürler ve başka bir alemde yaşarlar. Kalkarlar yataklarında, evin içine dolaşmaya başlarlar. Aslında orasını görmüyorlar. Kendilerini başka bir alemde görüyorlar. Yetmez, bakarsınız kapıyı açmıştır, dışarıda birisiyle konuşuyor. Siz de gelip bakarsınız kimle konuşuyor diye, kimse yok. Karşı tarafın sözlerini duyamazsınız. Ama o, fizik cesediyle konuştuğu için onun sözlerini duyarsınız. Bir muhaberenin yarısını işitirsiniz, yarısını işitemezsiniz. Ama sabahleyin, akşam nereye görmüştün, bana anlat dediğiniz zaman eğer hatırlayabilirse, karşı tarafın sözlerini de sizin duymadığınız kesimi de size aktaracaktır. O süre içerisinde o kişi başındaki bu gözlerle, bu fizik vücuda ait olan şuurla görmüyor. Nefsinin baş gözleriyle görüyor ve onun şuuru içerisinde. O sırada nefsinin baş gözleriyle gördüğü alem bu alem değil, fizik alem değil. Aynı standartlardaki ama başka bir alemin iç dünyasında yaşanıyor olay. Onun için siz karşı tarafın söylediklerini duymuyorsunuz, onu görmüyorsunuz ama o onu görüyor ve duyuyor. Nitekim hatırlarsınız o zaman, tamam dersiniz, işte bak sen bunları söyledin. Ama ben öbür taraftakinin söylediğini duyamamıştım. O zaman ondan onu da dinlersiniz. Ve kesin olarak görürsünüz ki insanoğlu iki alemde yaşar. Bir, fizik standartlarda, fizik vücudunun şuurunda bu dünyada uyandığı andan yattığı ana kadar. İki, uyuduğu andan itibaren başka bir alemdedir. Nefsi vücudundan ayrılmış, başka bir aleme gitmiştir ve fizik vücut uyku haline girmiştir. Artık sadece nefes alan, uyuyan,
otomatik kontroller altında çalışan bütün organlarıyla hayatta olan bir insan ama uyku halinde. Şuur onda değil. Vücuda kumanda eden sistem onda değil, nefste. İşte böyle bir olayı, yani nefsinizin vücuttan ayrılma olayını her gece hepiniz yaşarsınız. Diğer söylediğim, nefsleri vücutlarından sık sık ayrılamayanlar, onlar uykuda gezenler olarak adlandırılır. Onların da uyumaları söz konusu, yürürken aslında uyuyorum. Konuştuğu zaman da uykuda konuşuyor. Fizik vücudunun başının gözüyle değil, nefsinin başının gözüyle görüyor. Onun sesiyle konuşuyor. Ve böyle bir dizaynı yaşıyor kişi. Şimdi biz konunun normaline dönelim. Her gece gerçek uykuya daldığınız zaman, ki o zaman nefesiniz değişir, çok net olarak anlaşılır gerçek uykuya daldığınız. O zaman nefsinizin elektron devir sayısı ile fizik vücudunuzun elektron devir sayısı eşittir. Biliyorsunuz ki fizik vücudunuzun elektron devir sayısı, yani spini, nefsinize göre iki kattır. Uykuya dalmadan evvel olay böyledir. Uykuya daldığınız andan itibaren nefsinizin elektron devir sayısı artar, fizik vücudunuzunki düşer, ikisinin eşit olduğu noktada nefsiniz bir anda vücudunuzdan ayrılır. Başınızdan yukarı çıkar ve ayrı bir vücut oluşturur. O nefsinizdir. Fizik vücudunuzun her şeyiyle aydınır. Bir gün onu göreceksiniz ve aynı olduğunu göreceksiniz. Varlığı 50 wattlık bir elektrik lambasını örtebilecek kadar bir duman gibi kendi sahasını kaplar. Duman hüviyetindedir. Ama fizik vücudunuzun aynı olan bir sistem. Bu vücudunuzdan ayrılan nefsiniz harekete başladıktan sonra ışık hızını mutlaka geçecektir. Gideceği yere, gideceği gezegene ulaşmak için. Ve geri dönerken de tekrar sonsuz hızdan ışık hızına düşecek. Işık hızını yeniden aşarak bu aleme geri dönecektir. İşte bu ışık hızları sebebiyle, ışık hızını aşma noktasında Allah-u Teala neyi hatırlatmak istiyorsa ya da Allah-u Teala'nın sünnetleri, onu şuurunuzda bırakır. Orasını net olarak hatırlarsınız. Geri kalanlarını hiç hatırlamazsınız. Işık duvarını geçme sırasında böyle bir olay mutlak olarak tahakkuk eder. Öyleyse nasıl oluyor da nefsiniz sonsuzluğa hareket edebiliyor? Allah'ın koyduğu 3 tane hız kanunu var. Işık hızı, saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. Işık hızının altındaki hızlara ait olan alt hız kanunu. Işık hızının üstündeki hızlara ait olan üst hız kanunu. Sonsuz hız, düşüncenin hızıdır. Üst hız kanunun içindedir. Düşüncenin hızı sonsuzdur. Neyi düşünürseniz, düşünceniz onu düşündüğünüz anda oraya ulaşmıştır. Size kapının önünü düşünün desem, kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz, kapının önünü gözünüz önünde canlandırırsınız, aynı anda düşünceniz oraya ulaşmıştır. Amerika'da Norfolk'ta düşünün desem kendinizi, yine düşünürsünüz, düşünceniz oraya aynı anda ulaşmıştır. Kendinizi ayda düşünün desem, yine düşünürsünüz, düşüncemiz oraya da ulaşmıştır. Bu ulaşmaların
birer saniyelik zaman aralarında teşekkür ettiğini düşünelim. Yolda geçen süre sadece bir saniyedir. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun netice değişmez. Öyleyse bu sonsuz hızdır. Ama bu sonsuz hız zamanı hiçbir zaman sıfırlayamaz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik, derinlik, herkesin bildiği üç tane boyutunuzdur. Ama hız dördüncü boyutunuz ve zaman beşinci boyutunuz. Hızla zaman arasında öyle bir ilişki var ki Allah devreye girdiği zaman bu ilişki kesin sınırlarına ulaşır. Allah, yegane yaratıcı olan Allah, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Bu sebeple Allah'a göre zaman mefhumu her zaman sıfırdır. O sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Bu sebeple zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı dolayısıyla hız ve zaman onun boyutları arasında mevcut değildir. Yetmez. Allah-u Teala biz insanlar gibi üç boyutlu da değildir. Aslında boyutsuzdur. Görünmeyi dilediği zaman iki boyuta ulaşır. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın neden boyutlardan münezzeh olduğunu düşünmelisiniz. Allah-u Teala hiçbir aleme ait değildir. Bütün alemler Allah'ın yaratığıdır. Öyleyse her alemin kanunu Allah'ta işlemez. Hiçbir alemin kanunu Allah'ta işlemez. Yaratıcı kanunlarını koymuş, o alemde yaşayanlara has bir kanun. Öyleyse bir insan nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra acaba ne olur? O kişi fizik vücut olarak uykuya dalmıştır. Artık o fizik vücutta şuur yoktur. Yani ne kolları, ne bacakları, ne vücudu, ne başı o kişinin hissiyat standartlarının içinde değildir. O onları hissetmez. O hisleri sağlayan şey nefsimizin vücudumuzda oluşudur. Onun standartları içindeki şuur. Şuur ve vücuda kumanda eden akıl vücudu nefsle beraber terk etmişlerdir. Rüyayı yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi kendinizi son rüyanızda düşünün bakalım. Nesiniz? Bir fizik vücudunuz var. Gene elbiseler giymişsiniz, gene insanlarla berabersiniz. Şu fizik dünyadaki hayatınızdan kendinizi ayırdamıyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz, geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Öyleyse işte o vücudunuz var ya, o vücudunuz nefsiniz. Şunu göreceksiniz, Tayyip Ekin olayında geçmişe gidebilirsiniz, geleceğe gidebilirsiniz, zamanı da yaşayabilirsiniz. Rüyanızda kendinizi çok genç görebilirsiniz. Çok çok yaşlı da görebilirsiniz. Ama bulunduğunuz yaşta da görebilirsiniz. Tayyip Ekin olayında bir güzellik yaşanır. Uçmak. Bu doyulmaz bir zevktir. Dilediğiniz yerde, dilediğiniz hızda uçabilirsiniz. Yer çekimi kanunları size tesir etmez. Çünkü bu dünya adı verilen gezegenin çekim alanı, atraktivitesi, yer çekim gücü yalnız fizik vücudunuza ayarlanmıştır. Fizik vücudunuzu çekebilir ama nefsinizi çekemez. Ve çekemediği için siz boşlukta yere paralel olarak rahat durabilirsiniz. Ve uçmaya başlayabilirsiniz. Dilediğiniz hızda, dilediğiniz yükseklikte, dilediğiniz yerde. İşte bu üç tane serbestlik size parasız dünyanın ve kainatın her tarafına gitmeyi sağlar. Tabii adım adım gerçekleştirirsiniz. Ne olur? Başınızdan başlayarak vücudun, fizik vücudunuzdan ayrılırsınız.
En son ayaklarınızla başınızın üzerinden çıkarak yere paralel bir şekil alır. Böyle bir dizayn Rabbani olarak yaşanabilir, zulmani olarak yaşanabilir. Bu zulmaniler de, yani o fil kültürün sahipleri de Allah'la ilişkisi olmayan bir takım istidraç sahipleri de şeytanla ilişki kurmak suretiyle tayin mekanlarını, zulmani tayin mekanlarını gerçekleştirirler. Ama dikkat edin, onlar ağır bir tehlike altındadırlar. Çünkü şeytan onların beyinlerindeki, tam başın üzerindeki bir daire şeklindeki bir alanı tesiri altına alabilir. Orada bir şuursuzlanma olayı tahakkuk eder. Ve kişi oradaki şuurunun kaybolduğunu acı acı hisseder. Ve aylarca, bazen yıllarca bu bir nevi manevi yanıdır. Sizin beyninizde aslında görünür bir şey yoktur. Ama beyninizin manevi alanında bir şok olayı geçirmişsinizdir. Bir kısa devre olayı. İblis size yapacağını yapmıştır. Öyleyse iki nevi tayin mekan var. Bir, zulmani tayin mekan, şeytan her zaman size bu kötülüğü yapabilir. İki, Rabbani tayin mekan, hiçbir zaman iblis size en küçük bir kötülükte bulunamaz. Çünkü burada şeytanın ulaşamayacağı bir muhafız var başınızın üzerinde. Mürşidimizin ruhu. O ruh orada durduğu sürece şeytan size hiçbir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah'ın kontrolü altında tayin mekanı yaşarsınız. Allah'tan talepte bulunacaksınız. Size bu yetkiyi vereceği güne kadar hep talep sahibi olacaksınız. Ve bir gün Allah-u Teala size bunu ihsan ettiği zaman büyük mutluluklar yaşayacaksınız. Dikkat edin ki şartlar yine size bağlı. Sevgili kardeşlerim, sır saklayabilir misiniz? Sırra ehil misiniz? İnsanların sırlarını öğrendikten sonra bunları başkalarına hangi şartlar içinde olursanız olun ulaştırmadan saklamayı becerebilecek misiniz? Bunu yapabilip yapamayacağınız en çok Allah'ın bildiği bir husustur. Onun için bu ehliyete sahip olduğunuz güne kadar Allah-u Teala size tanıdık mekanlarda, bildiğiniz mekanlarda tayin mekan yetkisini asla vermeyecektir. Öyleyse Allah'ın tayin mekan vermesi de iki ayrı kondisyona bağlıdır. Birincisi, ona ehil olmak ama henüz sır saklamaya ehil olmamak. Bu da o noktada da gene kısmen sır saklamayı bu olay ihtiva eder. Tayin mekanın ikinci verilememe sebebi kişinin sır saklamasının ötesinde gördüğü olayların hesabını sadece Allah'a vermeyi usul haline getirebilmesidir. Böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları vardır. Eğer tayin mekan yetkisine sahipseniz, gördüğünüz hiçbir şeyi sadece başkalarına söylememek gibi bir durum değil. Onun ötesi var. O olayları görmemiş olduğunuzu düşünmek, onları
Allah-u Teala'nın emriyle muhafaza etmek ve hangi şartların içinde olursanız olun, başka insanlara hiçbir noktasını ulaştırmamak. Sadece sizinle Allah arasında bir beraberlik söz konusu. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyi biliyor mu? Her şeyi biliyor. Hangi olayda kimin suçlu olduğunu, kimin suçlu olmadığını biliyor mu? Biliyor. Bundan hiç kimseyle paylaşmıyor. Öyleyse sadece sırra ehil olmanız yetmiyor. Tayin mekana ehil olmak birinci şart, sırra ehil olmak ikinci şart. Tayin mekana ehil olduğunuz zaman tayin mekanı yaptırır ama hiç bilmediğiniz, hiçbir zaman da gitmeniz mümkün olmayan yerlerde tayin mekan yapabilirsiniz. Hayatınız boyunca Allah söyleyebilir ki oraya hiçbir zaman gitmeyeceksiniz. Çünkü hayat filminiz önceden bellidir. Nerelerde ne yapacaksınız? Hiçbir zaman gitmeniz mümkün olmayan alanlar için size açık bir saha vardır. Tayin mekana izin olduğunuz anda Allah-u Teala o yetki verir. Oralarda tayin mekan yaparsınız. Evlerin içerisini görürsünüz. Diyelim ki ard arda bir blok 100 tane ev ihtiva ediyor. En baştakinin duvarından içeri uçarak girerseniz duvardan sizin için sadece bir görüntüdür. O evdekileri görürsünüz. Oradan ikincisine geçersiniz. Evler birbirinin yanında. Bütün evlerde olanlar sizin için sır olmaktan çıkar. Öyleyse gördüklerinize hiçbir his duymadan dayanabilecek olan bir esnafa sahip olmak mecburiyetindesiniz. Ayrıca orada bir süre kalmanıza müsaade edilmez. Yolculuğunuza devam etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse dikkat edin. Her açıdan Allah'ın kanunları var. Ama Rabbani tayin mekan yapanlar için emniyet %100'dür. Hiçbir zaman şeytanın size en küçük bir kötülük yapması mümkün değildir. Şeytanın o tesirlerine karşı bu zilmani ilimlerle meşgul olanlar yüzlerce vasıta geliştirmişler. Başların üzerine koydukları madeni taslar, bir sürü alet edevat. Hiç akıllarına gelmiyor bu zavallıların. Bütün bunları yapacak yerde Allah'ın yoluna girseler, hiçbirine gerek kalmayacak otomatik bir kontrol mekanizması, otomatik bir muhafız teşkilatı onları kontrollerinin altına alacak. Neden acaba Allah Teala başınızın üzerindeki devrin imamının ruhuna muhafız diyor? Onların ellerinin arasında önden arkaya doğru uzanan muhafız vardır diyor. Yani başların üzerinde, demek ki tam başların üzerinde ön tarafta başı, arka tarafta ayakları olan, yani sizin başınızdan yaklaşık 1-1,5 metre yukarıda birisi var. O ruh. Bazen küçük çocukların başınızın üzerine doğru bakıp birisiyle konuşmak ister gibi ellerini uzattıklarını falan görürsünüz. İşte onlar görüyor. Başınızın üzerindeki devrin imamın ruhunu görüyor. O bir muhafızdır. Siz kavlinizi bozmadıkça muhafız hep başınızın üzerinde durur. Şeytanın size yaklaşmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Evet, işte böyle bir dizaynla hepiniz tayin mekan yapmak imkanını sahibisiniz. Aslında her gece yaşıyorsunuz bunu ama yaşadığınız şeyi şuurunda olmayarak yaşıyorsunuz. İki alemdeki şuur birbirinden farklı standartlara ışık hızının aşıldığı noktada ulaştığı için Allah-u Teala dilediklerini size mutlaka unutturur. Sadece onun unutmamanızı uygun gördüğü standartlar kalır geriye.
Onun için her gece rüya görürsünüz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Her gece o güzelliği yaşarsınız. Buradan kim bilir hangi planete uçarak gidersiniz. Birkaç saniye içinde oradasınız. Eğer fizik dünyamızın bir bölümüne ya da fizik alemin şu 250 milyar galaksisinden bir tanesine gitmişseniz, orada fizik şartlar söz konusudur. Yani fizik vücutlar söz konusudur. Hiç kimse sizin nefsinizi göremez, işitemez. Sesini de işitemez. Siz onları hem görürsünüz, hem seslerini işitebilirsiniz. Evlerin içinden geçersiniz, duvarlar hiçbir zaman size bir şey ifade etmez. Bir engel teşkil etmez. Bir dış tesirle uyandırıldığınız anda şiddetli bir kuvvetin sizi hızla çektiğini, sonsuz hızla bir yerlere doğru gittiğinizi hissedersiniz. Birkaç saniye içinde vücudunuzun içindesiniz. Ve kendinize geldiğiniz anda konuşmaya teşebbüs ederseniz konuşamadığınızı göreceksiniz. Kelimeleri birbirine yaklaştıramazsınız, oturtamazsınız. Daha nefsiniz vücudunuza yerleşmediği için. Birkaç saniye içerisinde bu yerleşim olayı tahakkuk eder. Ondan sonra konuşabilmeye başlarsınız. Öyleyse böyle bir standartta bu nefs tayi mekanının süresini aklınıza borçlusunuz. Allah'ınız kanunlarına göre bir madde veya partikül, herhangi bir canlı şey, kendi aleminin dışında olduğu anda sonsuzluğa ulaşabilir. O zaman o bulunduğu alem onun için madde hüviyetini kaybetmiştir. İkisi birbirinden ayrı alemlerin varlıklarıdır. Akıl da hiçbir aleme ait olmadığı için beraberinde olan o alemin maddesinin dışındaki bir hüviyetteki nesneyi, mesela zahiri alemde nefsi ve ruhu beraberinde kendi hızıyla, sonsuz hızıyla götürebilir. Akla hiçbir zaman bir ağırlık yüklemez götürdüğü şey, eğer o alemin varlığı değilse. Bu sonsuz hızdır. Öyleyse tayin mekanı yaşamak için Allah-u Teala'dan talepte bulunun. Tayin mekanı yaşadığınızda her zaman yardım aldığınızı hissedeceksiniz. Allah'ın yardımı ve onun kontrolü altında bu sistemi tamamlayacaksınız. Ve bu büyük sevki yaşadığınız zaman Allah'a sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Ve zülmanilerin yaşadığı o binbir sıkıntı altında gerçekleştirebildikleri, beyinlerinin bir kısmının bir süre dondurulma tehlikesine rağmen gerçekleştirebildikleri o kısmi tayi mekan bile onlar için dünyanın en büyük zevkini oluşturuyor. Siz Allah'ın kontrolü altında, şeytanın hiçbir negatif tesirine duçar olmadan bu işi gerçekleştirecek olanlarsınız. Eğer bu büyük zevki yaşadığınız zaman Allah'a çok hamd edeceksiniz, çok şükredeceksiniz ve yaptıklarınızın onun size ihsanlarını hiçbir şekilde karşılayamadığını müşahede edeceksiniz.

Allah'ın bir ihsanıdır. O başınızın üzerine gelen ruh, aklınız uyuduğunuz zaman ona kumanda ettiği zaman uyumuş olacaksınız. Uyuduğunuz zaman ona kumanda etmiş olacaksınız. Allah'ın uygun gördüğü şartlar altında. Aslında hep nefs-i sahih mekana devam edin senin bütün ömrünce. Bazen Allah Teala özellikle ruhunuza bir yetkiyi verir. O zaman aklınız ruhunuza kumanda eder. Ve nereye giderseniz gidin, oradaki insanlar sizi fizik vücudunuzdan ayırt edemezler. Allah-u Teala'nın birçok evliyası bulunduğu yerden ayrılmadığı halde haçta görünür. Haçtaki insanlar onunla saatlerce konuşurlar. Beraber sohbet ederler. Her şekilde namaz kılarken, sohbet ederken, yemek yerken beraber olurlar. Ve onlara göre o ruhun onun fizik bedeninden hiçbir ayrıcalığı mevcut değildir. Onunla beraber olduklarına yemin edebilirler. Birçok şahit bunu her zaman ispat eder ki o kişi aslında bulunduğu yeri terk etmemiştir. Ama aynı zamanda Mekke'de de birçok kişi tarafından görülmüştür, kesinlikle tespit edilmiştir. İşte bu ruh sayı mekanıdır. Ruh her alemde fizik olmak ve fiziğin ötesine geçmek özellikleri kendisine Allah-u Teala tarafından hediye edilen müstesna bir mahluktur. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Hiçbir hatayı işlemesi mümkün olmadığı için Allah'ın bu insanlarına layık olmuştur. Ve de kim ruhta mekanı yaparsa gittiği yerde bir fizik vücut görünür. O fizik vücut, fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Hiç kimse ikisini birbirinden ayırt edemez. Fizik vücutta geçen yıllar boyunca hangi değişiklikler olmuşsa, ruhta sakalın ucundan ayak tırnağına kadar her şeyiyle onun aynıdır. Fizik vücudun vücuda getirdiği her şeyi oluşturabilir. Ama bunun ötesinde yetkileri vardır. Dilediği an görünmeyebilir. Dilediği an sonsuz hızla uçabilir. Bütün alemlere gidebilir. Dikkat edin. Nefs evre alemine ulaşamaz. Zemin katın tavanından öteye geçemez. Sırat-ı müstakim üzerine nefs bir yolculuk yapamaz. Nefs zemin katta ve zemin katın altında seyahat edebilir. Ama ruh 7 tane gök katına eğer daha evvel ulaşmışsa ulaşmak imkanının bütünlüğüyle sahibidir. Öyleyse dikkat edin. Nefs için bu zahiri alemde her yere gitmek söz konusudur. Ama üst kata, birinci kata bile çıkamaz. Ama dilediği her yere de gidebilir. Ama ruh için Allah'ın uygun gördüğü yerlere, uygun gördüğü standartlarda gitmek mecburiyeti vardır. Ruh tayyi mekanı, nefs tayyi mekanının çok ötesinde bir olaydır. Ve Allah-u Teala buna herkese ihsan etmez. Bunlar nadir insanlardır. Çünkü özellikleri vardır. İki yerde birden, birinde fizik vücutları, birinde nefsleri olduğu için, birinde ruhları olduğu için, iki yerde birden aynı anda bulunurlar. O sırada fizik vücut mutlaka uykudadır. Ama öyle bir olay yaşanır ki Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde o kişinin başının üzerindeki ruh bir başka yere gidip bu işlemleri görür. Ruh tayyi mekanının bir başka şekli Allah'ın dileği istikametinde gerçekleşir ve kişi bu dünyada hayattadır, yürümektedir, gezmektedir ama aynı zamanda onun ruhu bir başka yerde Allah'ın kontrolü altında bulunabilir. Bu da bir ruh tayyi mekanıdır. Ama o onu bu tarzdaki bir ruh tayyi mekanı o kişi yaşamaz. Allah-u Teala başka insanlara ibret olmak için bu tarzdaki ruh tayyi mekanını

Evet, dizayn eder. Üçüncü ruh tayı mekanı, üçüncü tayı mekan, fizik vücudun tayı mekanıdır. Ruhun, fizik vücudun üzerine örtü olmak suretiyle, fizik vücudun iki kat devir sayısıyla, ona örtü olması suretiyle, çıkılan bir yolculuğu ifade eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ın huzuruna yükselebilmesi, ruhunun vücuduna örtü olması suretiyle gerçekleşmiştir. Ruh vücuda örtü olduğu için, ruh görülemediği için fizik vücutta görülmez olur. Ta ki birbirinden ayrılsınlar. Kervanlara ulaştığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fizik vücudu ayrılıyor ruhundan ve kervanlar da konuşuyor. Ama Allah'ın katına ulaştığı zaman ruhunun baş gözleri görüyor, ruhunun sesiyle, yani içindeki sesle konuşuyor Allah-u Teala'yla ve tekrar katları geri dönüyor sonsuz hızla. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın sizden henüz gizlediği ama bir gün bunları yaşama hakkını sizin istihkakınıza göre, hak edişinize göre size mutlaka vermek için hazır olduğu üç türlü tay mekan söz konusu. Ve üniversitemizin kurulmasının arkasında bu manevi zevklerin yaşanması da söz konusu. Zülmaniler bu istikamette insanlara bir şeyler vaat ediyorlar. Neticede de insanların beyni şeytan tarafından çekişleniyor ve onlar belli bir süre yarı deli halde yaşamak mecburiyetine kalıyorlar. Allah'ın yolunda böyle bir tehlikenin hiçbir şekilde mevcut olmadığını söylemek isteriz. Teminlere başlarsınız, adım adım bunu daha detaylıca sizlere anlattığım zaman başardığınızı göreceksiniz. Siz Allah yolunda size düşeni yapın, Allah da kendi yolundaki layık olanların hepsine hediyesini versin. Allah Teala'nın hepinizi doyulmaz manevi zevklere ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a selam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bir hadis sunmak istiyoruz. Konu marufla emretmek, münkerden nehyetmek. Huzeyfe radıyallahu anın rivayet ettiği bir hadis bu. Resulullah Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmakta. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki mutlaka marufu emredecek, münkerden şiddetle sakındıracaksınız. Eğer bunu yapmazsanız Allah'ın yüce katından size bir azap göndermesi muhtemeldir. Bu durumda siz ona dua edeceksiniz fakat o sizin duanızı kabul etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: İçinizde münkerden nehyedecek, marufla emredecek bir topluluk oluşsun. Âl-i İmrân suresinin 104. ayet-i kerimesi. Gene Âl-i İmrân suresinin 110. ayet-i kerimesine baktığımız zaman sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, siz ey sahabe, sizler münkerden nehyeden, marufla emreden bir topluluk oldunuz. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştiriyor. Sahabe bir inci gibi sevgili kardeşlerim, pırıl pırıl insanları oluşturuyor. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımadan kervanlar soymuşlar. Her kabileden insanlar başka kabilelerden mutlaka birilerini öldürmüşler. Başka kabilelerde onlardan birilerini öldürmüş. Ve aralarında bitmek tükenmek bilmeyen bir kan davası hüküm sürüyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşmadan evvel. Defaatle kervanları soyan, insan öldürmekte kan davası sebebiyle bir sakınca görmeyen, hatta bunu bir şeref meselesi yapan bir katiller grubu. Daha ötesinde daha korkunç bir olay var. Kız çocuğun sahibi olmak, sahabenin korkulu rüyasıydı. Kız çocuk sahibi olmak bir nevi aşağılanmaktı Allah-u Teala tarafından. Öyle kabul edilirdi. Erkek çocuk sahibi olan erkekler bununla iftihar ederlerdi. Ama kim kız çocuk sahibi olmuşsa bunu şerefsizlik sayardı. Bunun tabii neticesi ne olabilir? Düşünün. Korkunç bir sonuçla karşılaşacaksınız. Bu sebeple kız çocuklarını küçücükken, daha küçücük bir bebekken diri diri mezara gömerlerdi. İşte Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Mezarı hazırladım diyor. Topraklar sakallarımda, kalmış. O diyor, kızım diyor, küçücük kızım, sakallarımdaki
toprakları elleriyle temizlemeye çalışıyordu diyor. Ve ben onu diri diri gömdüm diyor. Bu olayı ömrüm boyunca unutamam diyor Hazreti Ömer. İşte sevgili kardeşlerim, sahabe böylesine kötü, berbat bir topluluktu. Faloklarına bakarlardı. Her gün hepsi sarhoştu. Öyle ki Allah Teala size sarhoş edici içkiler haram kılındı dediği zaman Mekke'nin sokakları günlerce şarap kokmuştu. Haftalarca koku dinmemişti. Bütün şaraplar sokaklara dökülmüştü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu hadis-i şerif daha sahabe münkerden nehyeden, marufla emreden bir noktaya ulaşmadan evvelki işaret. Ne demek münkerden nehyetmek? Ne demek marufla emretmek? Maruf kelimesi, urf kelimesi, irfan kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Münker kelimesi, inkar kelimesi onlar da aynı kökten geliyor. Öyleyse kalın çizgilerle marufu Allah'ın emrettikleri olarak, münkeri de Allah'ın yasak ettikleri olarak değerlendirmek mümkün. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabenin istediği şey neydi? Marufla emretmek ve münkerden nehyetmek. Sevgili kardeşlerim, bunu gerçek anlamda yapabilmek yetkisi müşriklere aittir. Sahabe o noktada olmadığı için, henüz mürşit kademesinde olmadığı için bu hadisin vücut bulduğu noktada Kur'an-ı Kerim nasıl aranızdan, münkerden, nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun ifadesini kullanıyorsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şeyi, ki Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunu daha indirmeden evvel sahabeye Allah-u Teala'nın söyletimiyle söylemiştir. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyordu ki o kendiliğinden konuşamaz. Yani biz ona neyi söylettirsek sadece onu söyler. Ne diyor Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için? O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize mutlak olarak tasarruf ediyordu. Herkes görmüş ki toprağı, kumu eline alan, bir avuç kum alan ve onu düşmanların üzerine atan
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de. Ama attığı her kum tanesi boşa gitmiyor ve insanların gözlerini kör ediyordu. O zaman kumlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden çıktıktan sonra istikamet üzere olmuşlar. Belli ki Allah'ın dahli var. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Allah Teala Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde, Habibim o ağacın altında sana biat ettikleri zaman, tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bir insan bir başkasıyla tokaya ederse, iki el de aynı hizadadır. Birisi üstte, birisi altta değildir. Kim bir başkasıyla tokaya ederse, iki el de aynı seviyededir. Ama eğer bir insan el öpüyorsa, öptüğü el onun kendi elinin üzerindedir. Öyleyse onların elinin üzerinde el öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna göre onların ellerinin üzerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eli var. Ama Allah Teala öyle söylemiyor. Onların üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. El öpenlerin, tabi olurken el öpenlerin ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak tecellisi söz konusu. İşte sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki o kendiliğinden bir şey söylemeyen, Allah ne söyletirse yalnız onu söyleyebilen o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabede onun yetiştirdiği güzide topluluk. Bu topluluk ne olmuş? Bu topluluk irşat makamının sahibi olmuş. Yani münkerden nehyeden ve marufla emreden bir hüviyete ulaşmış. Ulaştığı kesin mi? Evet kesin. Hem söylediğimiz gibi Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. Diyor ki siz artık münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz. Bu kadar mı? Hayır. Münkerden nehyeden ve marufla emreden insanlar kendilerine tabi olunanlardır. İrşat makamının sahipleridir. Acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Bir başka ayet daha bu hususu söylüyor mu? Elbette söylüyor sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikunel evvelin var ya onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Evvelki sabikun müsabakalarda hayırlarda yarışan hayırlarda yarışma müsabakalarında en üstün seviyede olanlar sabikun. Onlar evvelki sabikunlar. Peki sabikunel ahirin kim sevgili kardeşlerim? Biliyor musunuz? Sabikunel evvelin kimler? Onlar sizlersiniz. Mihir Vakfı'nın, International Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, bize tabi olanlar,
İşte o sabikunel evelin onlar sahabe, sabikunel ahirin de sizlersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gözleri nemlendiği bir sırada sahabeden bir kısmı soruyor, ey Allah'ın Resulü, ne oldu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, kardeşlerimi özledim diyor. Sahabe diyor ki, işte biz senin kardeşlerin değil miyiz? Siz de diyor kardeşlerimizsiniz. Ama onlar daha gelmediler diyor. O gelmeyen kardeşleri Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de kardeşlerisiniz. Sizler bu devrin sahabelerisiniz. Öyleyse hiç unutmayın. Allah Teala'nın bu devirde de sizleri irşat makamına ulaştırması beklenir. Adım adım bu hüviyete doğru yaklaşacaksınız. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki o sabikunel evelin var ya diyor Allah Teala, evvelki müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda önde gelenler sahabe, onların bir kısmı ensardandı diyor. Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdi. Ama bitmiyor sabikun orada. Bir de onlara, yani ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Ne olmuş? Sahabe ensara ve muhacirine ait olan bir topluluk. Medine'dekiler, Medine'deki yardımcılar, ensar, Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ayet-i kerime orada bitmiyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi diyor ve şunu söylüyor arkasından. Bir de diyor onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu insanlar, ensara ve muhacirine tabi olanlar, tabi'in adını alıyor. Sonra da tabi'ine tabi olanlar var. Onlara da tebe-i tabi'in deniyor. Şimdi sevgili din adamlarımıza soruyoruz. Ey muhterem din adamları diyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Ama size bir sualimiz var. Sahabe kimdir? Cevap veriyorlar bize. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir. Görenler midir? Sadece görmüşler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? O kadar mı? Hayır sevgili kardeşlerim, o kadar değil. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hayattayken tabi olanlardır. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. Habibim, de ki onlara, de ki ben ve bana tabi olanlar. Sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. İşte
ben ve bana tabi olanların, bizim hepimizin yolu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben ve bana tabi olanlar. Açıkça Kur'an-ı Kerim'de bu yazıyor. Sadece orada mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ben ve bana tabi Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Ümmiler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Okuma yazma bilmeyenlerin ötesinde bir kavram bu. Ümmi, okuma yazma bilmeyen manasına geldiği gibi, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de ümmiler. Hristiyan ve Yahudi olmayan, yani kitap sahibi olmayanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi değilse, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse, işte onlar ümmilerdir. Ümminin bir manası okuma yazma bilmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu. Bu açıdan ümmiydi. Bir de gene ümmi var. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yahudi değil, Hristiyan değil ama Allah'a ulaşmayı da dilemiyor. Onlar da ümmi. Neymiş? Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik, de diyor ümmilere ve kitap sahiplerine. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Kim onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Ama bizim sevgili din adamlarımız tabiyeti hangi istikametteki bir tesirin altında olduklarını tahmin etmek de güç değil. Ama hep gizlemeye çalışıyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler diyorlar. Oysa ki görenler değil. Herkes görmüş. Putperestler görmüş. Yahudiler görmüş. Hristiyanlar görmüş. Ateşe tapanlar görmüş. Şeytana tapanlar görmüş. Hepsi görmüş. Ama hiçbirisi sahabe değil. O görenlerden bir kısmı sahabe, o görenlerden her kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşsa, onlar sahabe sevgili kardeşlerim. İşte bizim yolumuz budur. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz sırat-ı müstakim üzerindeyiz. İşte bizim yolumuz budur ifadesi, ben ve bana tabi olanlar şeklinde tecelli ettiği cihetle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların oluşturduğu bir topluluk, sahabe. Sevgili kardeşlerim, ayetler açık ve kesin olarak gösteriyor ki, sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte bizim yolumuz budur. Sırat-ı müstakimdir.
Böyle diyor ayet-i kerime. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi zamanımızda düşülen daha ciddi, belki de biraz daha istihzaya meydan verebilecek olan bir başka büyük yanlışlık. Peki, tabiin kimdir diye soruyoruz zamanımızdaki din alimlerine. Sevgili kardeşlerim, size de çok garip gelecek ama hayattayken sahabeyi görenler diyorlar. Kim hayattayken sahabeyi görmüşse odur diyorlar. Tabiin, lügat manası tabi olan demek. Sevgili kardeşlerim, acaba anlatabiliyor muyum vaziyetin vahametini? Sırf tabiiyeti yok edebilmek için din alimleri tabiine hayattayken sahabeyi görenler diyorlar. Sevgili kardeşlerim, burada büyük bir taassup görünüyor. Yani tabiiyet müessesesini yok etmek isteyen insanlar bir utanç duymadan tabiin tabi olan manasına geldiği halde tabiine hayattayken sahabeyi görenler, tabiin sahabeye tabi olanlar manasına gelmesine rağmen, sahabeye tabi olanlar değil, hayattayken sahabeyi görenler olarak tarif getiriyorlar. Okuyun kitapları, gözleriniz bizim gibi fal taşı gibi açılacak. Böyle yazmaya cüret ettikleri için, sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir taassuptur? Bir tarafta Kur'an var. Allah-u Teala açık bir şekilde tabiinin sahabeye tabi olduklarını söylüyor. Tövbe suresi 100. ayet-i kerime. İsimleri de tabiin, tabi olanlar zaten. Sonra diyorlar ki onlar sahabeyi hayattayken görenlerdir. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir şeyleri gizleyebilmek için Kur'an'ın ayetlerinde, özellikle hidayeti gizleyebilmek için ne kadar değişiklikler yaptıklarını Risalet Nurları'nın içine bir ilave olarak koyduk. Yani ülkemizde neşredilmiş olan 22 tane Kur'an-ı Kerim, bir de bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Ve sevgili kardeşlerim, hidayet ayetlerini inceledik. 22 tane Kur'an-ı Kerim'de hidayet kavramı bütün boyutlarıyla değiştirilmiş. Hidayet nedir müessesesine? Gelin beraberce bakalım. Allah Teala buyuruyor Ali İmran 73. İnnel huda hudallah. İnnel huda hudallah. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmak. Bakara 120, İnne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki, hüdallahu, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el-hüda, hidayettir. Muhakkak ki, Allah'a ulaşmak var ya, İşte o hidayettir. Var ya kelimesi ayetin içinde yok. Ama Türkçe'ye çevirirken bunu koymak mecburiyetinde kalıyoruz. Türkçe'ye uygun bir cümle olması için. Nerede kalmıştık sevgili kardeşlerim? İşte
22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayeti gizlemek için ülkemizdeki din alimlerinin ne kadar büyük gayretler sarf ettiğinin açık delillerini verdik. Sevgili kardeşlerim, bütün ayetlerde Kur'an-ı Kerim mealcilerinin deyin adına bir kısmı müfessir olarak kendilerini takdim ediyorlar. Müfessirlerin deyin ama korkunç bir hakikatle karşı karşıyasınız. Bu insanlar hidayeti doğru yol olarak değiştirmişler. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir diye soruyoruz zamanımız din alimlerine. Diyorlar ki doğru yol. Hay Allah razı olsun diyoruz. Şimdi bize lütfen sırat-ı müstakimin ne olduğunu söyler misiniz? Biraz bocalıyorlar. Ama sonunda o güne kadarki eserleri var ortada. Sırat-ı müstakim için de doğru yol diyorlar. O zaman sırat-ı müstakimin doğru yol değil, herhangi bir doğru yol değil, Allah'a ulaştıran yol olduğunu ispat ediyoruz onlara. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, aranızdan kim Allah'a mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir, ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Allah Teala Hicr suresinde sırat-ı ileyye müstakim diyor. Sırat-ı müstakimin kendisine, ona, bana diyor Allah Teala. Sırat-ı ileyye müstakim, bana istikametlenmiş, beni hedef alan, bana ulaştıran yol diyor Allah Teala. Bu insanlar diyorlar ki doğru yol. Şeytanın bu konudaki korkunç kurnazlığını görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sırat-ı müstakime doğru yol dediğimiz zaman bir doğru yol düşünüyoruz ama tarifi belli olmayan bir doğru yol. Bu doğru yol nereye götürür? Allah'a ulaşmak kesinlikle saklandığı için nereye götürdüğü belli olmayan bir doğru yol. Hem doğru yol hem de nereye götürdüğü belli değil. Oysa ki Allah Teala hidayetin Allah'a ulaşmak olduğunu söylüyor ve üzerimize farz kılmış. Kılmış mı? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak Allah Teala'nın bir emri mi? Kesin bir emri. Müzemmil 8 Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine dön, Rabbine ulaş. Açık ve kesin emir ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Başka ne diyor Allah Teala? Diyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَى ve onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği بِه۪ ona Allah'a اَنْ يُسَلَى ulaştırmak. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor.
bu kadar açık ve kesin Allah'a ulaştırmak, ruhu Allah'a ulaştırmak Allah'ın emri. Allah'ın emrettiği bir husus. İşte sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe sadece birbirine Allah'a ulaşmayı, dilemeyi emretmiyorlardı. Dışarıdaki insanlara tebliğ yapıyorlardı. Onların da Allah'a ulaşmasını, ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmalarını sağlamak niyetiyle, kastıyla. Ve başardılar mı? Evet. Sahabeye, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeye tabi olundu. Ve onlar tabi'in adını aldılar. Sahabeden sonra tabi'ine tabi olundu. Onlara da tebe-i tabi'in dendi. O kadar mı? Hayır, tebe-i tabi'ine de tabi olanlar var. O tabi olanlara da tabi olanlar var. Ta zamanımıza kadar tabi olanlar geliyor sevgili kardeşlerim. Biz kendi mürşidimize, Allah'ın bize tayin ettiği mürşide tabi olduk. Allah rahmet eylesin. Sizler de bize tabisiniz. Öyleyse birçok kardeşimiz bizim adımıza tabiyet ediyor. De onlara da tabi olunuyor. Onlar da, sizler de bu zamanın sahabelersiniz sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir hadisi burada Allah-u Teala tamamlamayı mümkün kıldı, bizlere müyesser kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepiniz münkerden nehyetmeye ve marufla insanlara marufu özendirmek konusunda, marufla emretmeye değil, öyle bir yetkinin sahibi değilsiniz. Ama marufa davet etmeye yetkilisiniz. İrfan kelimesi, öf kelimesi, maruf kelimesi aynı kökten geliyor. İrfan, fiziğin ötesinin de devreye girdiği bir İslam'ın bütün dizaynını içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi içeren bir bütün. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir sohbetimizi tamamladık. Bir hadis. Münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk olmaya çağırıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeyi. Bu zamanın sahabeleri, hepinize selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'assa.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemeyi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
2: Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a şükürler olsun, gene bir aradayız. Gene Allah'tan bahsetmek üzere, gene onun güzelliklerini yaşamak üzere. Konumuz mürşit. Mürşit farzdır. Gerçekten farz mıdır? Zamanımız ilim adamlarının, bir adamlarının çok büyük bir kısmı farz değildir diyorlar. Allah Teala da farzdır diyor. Şimdi gelin beraberce düşünelim sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan 10 ihsanla mürşidine ulaşıp onun önünde tövbe edip tabi olamazsa bir, kafir olarak kalmaya mahkumdur. Kalbinde çünkü küfür kelimesi var. İki, dalalette kalmaya mahkumdur. Üç, hiçbir zaman günahları sevaba çevrilmez. Dört, hiçbir zaman bir sevabına 10 kattan fazlasını alamaz. 100 kattan 700 kata kadar Allah-u Teala İhsanda bulunuyor bir insan mürşidine ulaştıktan sonra taviyetini tamamladığında. O kişi hiçbir hidayete başlayamaz. 5. Ne ruhu Allah'a doğru yola çıkar, ne fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başlar, ne de nefsi tezkiye olmaya başlar. Hiçbiri geçerli değildir, hiçbiri mümkün değildir sevgili öğrenciler, İzleyenler ve dinleyenler. Bu saydığım şeylerin her birisi o kişiyi cehennemde bırakmaya yeterli sebeptir. Cehenneme bütün insanlar girecektir. Ama bunlar orada ebediyen kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insana acaba mürşit ne sağlar? O insan Allah'a ulaşmayı dilemişse 10 tane ihsanla Allah onun mürşidine ulaştırmışsa, önünde diz çöküp tövbe etmişse bu kişi, Allah Teala o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Birinci nimeti. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimeti. Kalbinin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne oldu? Devrin imamı kişinin başının üzerine gelip yerleştiği için o kişinin ruhu vücudu terk eder. Devrin imamının ruhunun talebi üzerine senin yevmü talakın, Allah'a milaki olma günün geldi. Hadi Allah'a geri dön emri üzerine. Ruh o vücudu terk eder. Allah'a doğru yola çıkar sırat-ı müstakim üzerinde. Hidayete başlar. Kişi mürşidine ulaşamamışsa hidayet asla söz konusu değildir. O kişi ebediyen dalalette kalacaktır.
Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve irşat makamına ulaşmış. Ne olur? Allah o kişinin kalbinin mührünü açmadan önce devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ne olur? Başının üzerinde artık o kişinin bir muhafız vardır. Onu büyüden, hüddamdan, şeytanın bütün zulümlerinden koruyan bir muhafız. Hicret suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların üzerlerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor Allah Teala. Onlar kavillerini bozmadıkça Allah onların başlarındaki muhafızı geri almaz diyor Allah Teala. Bir muhafız başlarının üzerinde bütün zulmani ilimlerden onları korur. Yani ki mürşide ulaşmanın birinci faydalı sonucu bu. İkincisi, mühürlü olan kalbi açılacaktır. Üçüncüsü, kalbinin içindeki küfür kelimesi Allah-u Teala tarafından alınacaktır. Dördüncüsü, kalbinin içine iman yazılacaktır. İkinci ve üçüncü şartları bir kenara koyalım ama dördüncüsü kişinin kalbinin içine iman yazılması demek, o kişinin mümin olması demek. Bir insan kalbinin içine iman yazılmadıkça mümin olamaz. Öyleyse mürşide ulaşmak kişiyi her şeyden evvel mümin kılar. İşte Furkan 69, cehenneme gidecek olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Onların günahlarının arttırılacağından bahsediyor. Furkan 70, ama kim tövbe ederse, irşat makamından da tövbe ederse ve mümin olursa, bu tövbe kişiyi mutlaka mümin yapar. Hangi şartlarda? Eğer 10 tane ihsanla kişi mürşidine ulaşmışsa mutlaka mümin olur. Çünkü o takdirde devrin imamın ruhu başının üzerine gelir kişinin. Gelmesi o kişinin mümin olacağının kesin işaretini taşır. Mücadele 22. Allah Teala diyor ki onların üzerlerine yani başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Buyuruyor Allah Teala. Sonra da diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. O ruh başının üzerine geldiği için Allah Teala kalplerinin içine imanı yazıyor. Üç kademede evvela mühürü açıyor. Bir, kalpteki küfür kelimesini alıyor. İki, kişi kafir olmaktan kurtuluyor. Sonra iman kelimesini yazıyor. Kişi mümin oluyor. Kalbindeki küfrün sahibi olan kafir olmaktan kurtuluyor. Kalbindeki imanın sahibi olan mümin olmak şerefine eriyor. İşte Allah Teala burada kişinin mümin olduğunu söylüyor. Mücadele 22'de onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse mürşide ulaşmak, 10 tane ihsanla tabi olmak kişiyi mümin kılar.

Mümin 7'de Allah Teala diyor ki Arşıfı'dan melekler ve oradaki kişi yani devrin imamı bazı insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki ya Rabbi kim? Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Ya Rabbi kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Kim tövbe eder de mümin olursa. Kimdir mümin? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre nefs tezkiyesine başlayandır. Amel-i salihat yapandır. İşte Furkan 70. Kim tövbe ederse ve böylece amel-i salihat yaparsa Allah onların bütün günahlarının sevabı çevirir diyor. Onlara böylece iki defa mağfiret etmiş olur. Kendi talepleri üzerine ve devrin imamının talebi üzerine. Allah Teala irşat makamına ulaştığı zaman kişiye öyle şeyler sağlar ki bu sağlıkları onu mutlaka o kişiyi cennete götürür. Normal standartlar altında kişinin her sevabına bir derecelik sevabına karşılık Allah'tan aldığı derecat 10 katıdır. Ama kim 10 tane insanla tövbe ederse bu noktadan itibaren kazandığı birdenbire 100 katına çıkar. Nefsi emaredeyken 100 katıysa levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 200, 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar yükselir kazandığı dereceler. Tabiiyetle başlar. Biri 10, biri 100 olur. Ve yükselme yüzer yüzer devam eder. Tabiiyetle o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Ruh hidayet üzere olur. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs hidayet üzere olur. Fizik vücut nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Ve böylece nefs de fizik vücutta hidayet üzere olur. Hidayet üzere olabilmek ancak dalaletten kurtulmakla mümkündür. Evvela şunu unutmayın, bütün dalalette olanlar tabi olamayanlardır. Her tabi olan dalaletten kurtulur mu? Hayır, kurtulamaz. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyse, Allah onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi almadıysa, kulaklarındaki vakrayı almadıysa, kalbindeki ekinleti almadıysa, kalbine ihbat koymadıysa, o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmediyse, göğsünden kalbine nur yolu açmadıysa, onu huşu sahibi kılmadıysa, o zaman o kişinin herhangi bir mürşide ulaşıp önünde tövbe etmesi hiç fark etmez. Devrin imamının da önünde tövbe etse, tövbesi tövbe hüviyetinde değildir. Allah-u Teala o tövbeyi tövbe hüviyetinde kabul etmiyor.

Öyleyse böyle bir insan için tövbe geçerli değildir. O kişi tövbe etmemiş hükmündedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in kendilerine münafık dediği kişilerin bir kısmı başlangıçta tövbeleri böyle olandı. Yani Allah'a ulaşmayı dilememişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a onu bir irşat makamı olarak kabul ederek tabi olmamışlar. Aldatmaya çalışmışlar herkesi tabi eder, tabi olur görünerek. Sureta, görünüş

bir tövbe oluşturmuşlar. Allah Teala bu tövbeyi kabul etmemiş. Bir kısım münafıklar da başlangıçta gerçek anlamda tövbe etmişler. Ama sonradan sapıtmışlar, vuslata ulaştıktan sonra tekrar fıska düşmüşler ve bir daha da kurtulamamışlar. Gene birincilerin durumuna, diğer münafıkların durumuna düşmüşler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler.

10 tane ayet-i kerime mürşidine tabi olmayanın dalalette olduğunu söylüyormuş. 7 grup ayet-i kerime dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyormuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dalalette olanların kimler olduğunu dikkatle bakın. Allah Teala sadece yakın delalet içinde olanları delalet ehli saymıyor. Onların cennete gideceğini peşin olarak kabul etmiş. Ve uzak delalet içinde dedikleri, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını 12 defa farz kılmış üzerimize. Ve eğer bir insan mürşidine ulaşamazsa Allah'ın 12 defa farz kıldığı bu farzı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ruh hiçbir zaman o vücudu terk edip de Allah'a doğru yola çıkamaz. Kişi 10 tane insanla mürşidine tövbe etmedikçe. Devrin imamı kişinin başının üzerine gelmezse kalbinin içine iman yazılmaz. Kişi mümin olamaz. Hidayetlerin hiçbirine başlayamaz. O kişi dalalette kalmaya mahkumdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda bir insanın sahip olduğu muhtevaya dikkatle bakın. Allah ile olan ilişkilerimizde

Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka Allah'ın size hedef gösterdiği şeylere yaklaşmalısınız. Yoksa kurtuluş yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artık zamanımızda İslam tamamen unutulmuş. Neyin kurtuluş? Neyin helak olduğu insanlar tarafından bilinmiyor. Öyleyse bir insanı felaha ulaştıracak olan şey irşat makamına ulaşmaktır. Tabiyet yoksa sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyet yoksa o zaman hidayet yok. Hep dalalette kalmak var. Dalalette kalanlarsa kafirler diyor Allah-u Teala. İşte Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا. Allah-u Teala buyuruyor. Onlar ki kafirlerdir. Andolsun ki uzak bir dalalet içindedirler. Bütün kafirler dalalet olanlardır. Bütün dalalet olanlar da küfürde olanlardır. Bu durumda Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki Allah-u Teala,

أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وجاهدوا في سبيله. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi isteyin, Allah'tan isteyin. Allah Teala diyor ki, hidayete erdirmek Allah'ın üzerine vazifedir.

Öyleyse şimdi beraberce Fatiha suresine bakalım. Ne diyor Fatiha suresinde Allah-u Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Er-Rahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi. Rahim esması sadece Allah'ın yoluna girecek olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere, Rahman esması herkese. Maliki Yevmiddin, din gününün, Allah'a ulaşmak için yola çıkış gününün sahibi. Allah. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nesta'in. Ve yalnız senden istihane isteriz. Yalnız senden istihane isteriz.

Bir saniye. Bir saniye yalnız Allah'tan istenen bir yardımın adıdır. Niçin istiyoruz? Yalnız Allah'tan istenebiliyor bu yardım.

Çünkü sadece Allah kestirir mürşidimizi. Yalnız senden istihane isteriz. İyyâke nestaîn. Niçin? İhtinas sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırmak için. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması için Ya Rabbi yalnız senden istihane isteriz. Sırat-ı o yol ki o sırat-ı müstakim ki en'amte aleyhim üzerlerine başların üzerine nimet verilenlerin yoludur. Gayr-ı mağdubi aleyhim üzerlerine gazap duyulanların yolu değildir. Allah Teala kafirlere gazap duyarım diyor. Veleddalinle bitiyor Fatiha suresi. Dalalette olanların da yolu ve dalalette olanların da yolu değildir. Yani dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Dalalette olanların ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse dalalette olanların da yolu değildir diyor Allah-u Teala. Şimdi ne oluyordu? Kişinin üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyordu. İşte o nimettir. Allah-u Teala'nın nimeti kişinin başının üzerinde oluşur. Böyle bir nimetin devrin imamının ruhu olduğu kesinlik kazanıyor. Ve kişiye irşat makamını tayin etmek ve tespit etmek Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Allah'ın üzerinedir. İrşat makamının tayin ve tespiti Allah'ın üzerinedir. Nasıl Allah Teala'nın üzerine? Fatiha suresiyle Allah Teala söylüyor. Yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi bizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi yalnız senden isteriz. Ya Rabbi bize onu göster ki tabi olalım da başımız üzerine devrin imamının ruhu gelsin. Biz de başının üzerine nur olanlardan, ruh olanlardan olalım, nimet olanlardan olalım. Ebedi sırat-ı müstakimin üzerinde olalım. Ruhumuz Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıksın. Peki nasıl isteyeceğiz? Bakara suresinin 45. ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince isteyeceğiz. Diyor ki Allah Teala ve estaînü bis sabrı ve salatı. Sabırla ve hacet namazıyla, namazla, namazına da hacet namazı, istihaneyi isteyin diyor Allah'tan. İnneha lekebîretün. Bu zor bir iştir. İlla alel haşiyin. Ama huşu sahipleri için zor değildir. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar yakin hasıl ederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Öyleyse nasıl istiyormuşuz istihaneyi? Hacet namazı kılarak istiyormuşuz. Ve Allah Teala huşu sahipleri için yani Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin şekilde inananların mutlaka bu hedefe ulaşacağını söylüyor. Onlar için zor değildir diyor. Onlar istedikleri zaman mürşitlerini görmek üzere bize müracaat ettikleri zaman, hacet namazı kıldıkları zaman biz diyor
onların taleplerini kabul ederiz. Onlara mürşitlerini gösteririz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Hacet namazı kılarak isteyeceğiz. Hangi şartla? Allah'a ulaşmayı diliyorsak. Allah'a ruhumuzu mutlaka ulaştırabileceğimize inanıyorsak. Allah'ın yardımıyla bu işin olacağını kesin olarak öğrenmişsek, o zaman hiçbir problemimiz kalmıyor. Çünkü aslında ruhumuzu Allah'a ulaştıracak olan biz değiliz. Biz sadece bir gayretin sahibi oluruz. Ulaştıracak olan Allah'tır. Her konuda sonsuz yardımlar yaparak.

Allah-u Teala madem ki mürşide ulaşıldığı zaman kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor. Ve o bir nimet oluyor insanlar için. Böyle bir nimetin sahibi olmayanlar hiçbir zaman dalaletten kurtulamıyorlar. Kim nimetin sahibi ise, başın üzerinde devrin imamının ruhu varsa, hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın kişi, o mürşidin ruhu değil, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer eder. O ruh, o kişi için Allah Teala'dan talepte bulmuştur. O ruh, o kişinin ruhuna vücudu terk et emrini vermiştir. Kendini takdim etmiştir. Allah'ın emrini tebliğ ediyorum demiştir. Devrin imamının ruhu olarak vücudu terk et, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Bundan sonra bu vücudun üzerinde ben olacağım demiştir. Öyleyse bu olay varsa, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelirse gerçekleşen şey o kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazmasıdır. Öz kişinin böylece küfürden kurtulmasıdır. Üç tane hidayete başlayarak talaletten kurtulmasıdır. Şimdi 10 tane ayet-i kerimeyi beraberce gözden geçirelim. Ne diyordu Allah Teala? Birinci ayet: Kasas elli Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, yani sana tabi olmazlarsa, o zaman bil ki onlar sana değil ama kendi hevalarına, nefslerin afetlerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, onlardan daha çok belalet olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse tabi olmamak, hidayetçiye, mürşide tabi olmamak mutlaka kişiyi belalete bırakıyor. Allah Teala diyor ki Cin Suresinin 14. ayet-i kerimesinde cinlerin birbirine söylediklerini şöyle ifade ediyor. Cinler diyorlar ki, bizlerden Allah'a teslim olanlar da var ama dalalette kalanlar da var. Kasıtın olanlar da var. Kim hidayete ermeyi dilerse mürşidini arar. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Mürşit aranır, istenir Allah-u Teala tarafından. İkinci ayet-i kerime Taha 123. Allah-u Teala buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak, ve diyor Allah Teala, size hidayetimiz gelecek, hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa, onlar dalalette kalmazlar, şaki de olmazlar. Mutlaka hidayete ererler diyor Allah Teala. Tabi olanlar.

Böyle bir dizaynda insanlar için söz konusu olan şey elbette tabiiyet oluyor. Tabiiyet yoksa hidayet yok. İşte Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet kerimesinde diyor ki Habibim vahiy havalarını kendilerine ilah edilenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Kim bu insanlar? Kasas 50'ye göre hevalarını kendilerine ilah edenler, yani müşriklerine tabi olmayanlar. Durumları dalalette kalmak. Şeyh 17'de Allah-u Teala diyor ki Allah kimi kendisine hidayet ederse, kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Kim de dalalette ise onlar için bir hidayetçi, bir veli mürşit bulunmaz. Evliyadan bir mürşit bulunmaz diyor Allah Teala. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dileseydi Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Dilemediği için Allah Teala hiçbir zaman ona bir mürşit tayin etmeyecektir. O kişi zaten dilemiyor. Onun için hidayet ermesi de mümkün olmayacaktır. Beşinci ayet Cuma 2 Allah Teala buyuruyor ki biz bütün ülkelerde ümmilerin arasından Resul beyat ederiz. Onları Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler diye, onlara hikmet öğretsinler diye, bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Âl-i İmrân 164'te de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Bu Resul'e tabi olmadan evvel diyor. Kavimlerin arasındaki Resul'lere. Onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor. Gene 4 kere saymış. Altıncı ayet bu. Mürşidine ulaşamayanın dalalette kalacağını gösteren. Yedincisi Ahkaf 32. O Allah'ın hidayetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ın yeryüzünde aciz bırakacak değillerdir diyor Allah Teala. Onlar hidayetçiye tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul beyat ederiz. Ki o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebepten hidayet erdiler. Yani şeytana kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Bir kısmının sözlerine talayet hak oldu diyor. Allah Teala. 9. ayet Zümer 23. Zâlikel yevmül hakkı Zalike hüdallahi yehdi men yeşâ'yı ve men yudlillahi femâlehu min hâdin. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla kullarından dilediğini hidayet verdirir. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini dalalete bırakır. Onlar için hidayetçi bulunmaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. 10 ayet mürşidine ulaşmayan, tabi olmayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Dalalette olanların ise gideceği yer cehennem. Araf 179. Biz bütün kavimlerde biz insanların çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Kulakları vardır, işitmezler.
Gözleri vardır, görmezler. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha çok dalalettedirler. Kim bu insanlar? Cehenneme gidecek olanlar, dalaletteler. Belki bütün dalalette olanların gideceği yer cehennem. Bir evvelki ayet-i kerime Araf 178. Allah Teala diyor ki bütün dalalette olanlar hüsrandadırlar. Hüsranda olanların durumunu anlatıyor. Müminin 103. O hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler itibariyle kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar cehenneme giderler. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Bütün delalette olanları hüsranda olanlar olarak bakıyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennem. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir başka cepheden daha Allah Teala meseleye bakıyor. Nisa 167, 168, 169. Diyor ki onlar ki kafirdirler ve başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olurlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani bütün dalalet olanlar kafirdirler diyor Allah Teala. Sonra diyor ki onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Başka insanları da Allah'ın yolundan alıkoydukları için zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Allah onları asla tarika ulaştırmaz. Tarika müstakime, Allah'ın sıratı müstakimine. İlla tarika cehenneme. Cehennem yolunu ulaştırır sadece. Onlar orada cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Dalalette olan insanlar aynı zamanda küfürdeler. Bu durumda insanların kurtuluşu tabiyetli olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Öyleyse tabiyet varsa sonuç var, tabiyet yoksa yok. Kişi dalalette kalmaya mahkum, cehenneme gitmeye mahkum. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra mı? Ondan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuş bütün sahabe. Sonra bütün sahabe Hazreti Ömer'e tabi olmuş. Sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Sonra tabi'in sahabeye tabi olmuşlar. Abları bu sebeple tabi'in. Tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuşlar. Ve zamanımıza kadar tabiyet meselesi gelmiş. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabe zamanında indirildi. Sahabe ne yapmış diye bakacağız. Ne yapmışlar? Hepsi, sahabe olanların hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte Tevbe 108. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Habibim, o ümmilere bir kitap sahiplenildi ki benim ve bana tabi olanların, kimlerin? Bana tabi olanların diyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar. Tabi olanlar sahabe demek daha doğru. Biz hepimiz kalp gözümüzde görerek basiretle bu yol üzerinden Allah'a davet ediyoruz. Bu yol sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Ben ve bana tabi olanlar diyor. Ali İmran 20 Habibi Muhammed'e de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Ne diyor?
Ben ve bana tabi olanlar diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlara de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz ve çimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse daha sonra nefslerin teslim edildiği anlaşılıyor Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinden. Bütün sahabenin bununla kalmadığı irşada ulaştığı Hücurat 7'den anlaşılıyor. Hep tabi olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse ne diyordu Allah Teala? Sevillerin tayini, tespiti, kastı, kast edilmesi Allah'a aittir. Alallahı kastü sevili diyor. Sevillerin Allah'a ruhu ulaştıran sevilin, fizik vücudu Allah'a teslim eden sevilin, nefsi Allah'a teslim eden sevilin, iradeyi Allah'a teslim eden sevilin, kast edilmesi, tayin edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Alallahü diyor Allah-u Teala. Öyleyse hangi mürit, hangi mürşide tabi olacak? Kime tabi olurlarsa olsunlar, sonuç aynı. Ama Allah o kişinin çevresinde bulunan, onun ulaşabileceği bir kişiyi vazifeli kılıyor. O çeşmeden su içmesini temin ediyor o kişinin. Sebil, o kişinin sebil, o mürşittir. Ulaşabileceği yerde herkesin bir mürşit mutlaka vardır. Ama vekil mürşit, ama asil mürşit, ama Resul, her halükarda bir mürşit vardır. Ulaşmayan için kurtuluş yoktur. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah'ın rızasını kazananları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracaktır diyor. Yani bunun manası mürşitlerine ulaştırıp tabi olmalarını temin edecektir diyor. Çünkü tabiyet yoksa ruhun vücuttan ayrılması hiçbir zaman söz konusu değil. Ruhun vücuttan ayrılabilmesi için o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi lazım. Olmazsa olmaz. Allah Teala Mümin 15'te diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün yevmit talakın geldiğini ihtar etmek üzere. Devrin imamının ruhu geliyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki yetkisinden bahsediyor. Ne diyordu secde 24'te Allah Teala? Ve cealna minhum eimmeten yehsune bi emrina lemma saberu ve kanu ayatina yukunun. Diyor ki Allah Teala insanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye. Ruhları Allah'a ulaştırsınlar diye. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Ve ayetlerimize yakin hasıl etsinler diye
ettiler diye ve sabrın sahibi oldular diye diyor. Öyleyse görevleri var devrin imamlarının, insanları hidayete erdirmek. Allah-u Teala hangi güzelliği söylemişse şeytanını mutlaka reddetmiştir. Şeytanın dediklerinden hareketle Allah'ın dediklerine ulaşırsın. Onun tersi mutlaka Allah'ın söylediğidir. İşte şeytanın dediği, Allah ile kul arasına kimse giremez. İşte Allah'ın dediği secde 24. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye. İnsanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse hangisi doğru? Elbette Kur'an doğru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece görüyoruz ki mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindeyiz. İrşad makamı ne yapar? Allah'ın ayetlerini okur, anlatır. Nefs tezkiyesi yapmaya vesile olur. Ruhun Allah'a böylece ulaşmasına vesile olur. Kişiye öğretir. Hikmeti öğretir. Kur'an'ın kitabı öğretir. Kur'an'ın dört ruhunu ve hikmeti öğretir. İki ruh. Öyleyse bu mürşit seviyesi hangi mürşitlerdir bunlar? Bunlar devrin imamı ve her ülkedeki resuller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i boşuna mı indirmiş? Kainatın sonuna kadar kainatın şeriat kitabı o kitaptır, Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala bütün insanları mutlaka irşat makamına ulaşmaya davet ediyor. Tabi olmayan dalalettedir diyor. Dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ve isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Sizin hidayetinize vesile olacak olan kişiyi, sizin ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin. Neden? Devrin imamını Allah'tan isteyin demiyor. Hidayete erdirmeye vesile olanı değil, hidayete erdireni isteyin. Niçin demiyor? Çünkü o sadece bir tek kişi. Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Hepsinin ona ulaşması hiçbir şekilde mümkün olamaz. Öyleyse herkesin çevresinde hangi millettense o milletin içinde mutlaka resuller var. Hangi dinden olurlarsa olsun aynı şeyi söylerler. Başka dinler zaten yoktur. Resullerin söylediği sadece tek bir dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin muhtevasıdır. O da ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimine içerir. İslam. Öyleyse acaba ne demiş Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri? Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Doğru mu acaba bu hadis-i? Elbette doğru. Tam cuk oturuyor yer yerine. Yani ne demek istiyoruz? Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. İkisi birbirine tam uydu. Neden? Ne zaman mümin olursunuz?
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah Teala size 10 tane ihsan verecektir. Mürşidinize de sizi ulaştıracaktır. Verdi, ulaştınız. Elinizi çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbinizin içine küfür kelimesi alınarak iman kelimesi yazılır. Yani mümin olursunuz. Mümin olduğunuz noktada kimdir dostunuz? Devrin imamıdır. Artık şeytan değil dostunuz. Devrin imamıdır dostunuz. Tabi olduğunuz mürşittir dostunuz. Ama şeytan değildir. Ondan evvel doğuşunuzdan itibaren şeytan devamlı size telkinde bulunur. Devamlı beyninizi yıkar. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi ister. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanızı ister. Bunun için hep zehirlenen bir gençlik olmuştur. Bütün devirlerde, bütün milletlerde. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

bir kaç acemi. Tabiyet yoksa doğuşundan itibaren şeytan o insana devamlı telkinlerde bulunur. Nereye bu telkinleri yapıyor? Nefsinizin afetlerine, yani hevanıza. Siz hevanıza tabi oluyorsunuz. Yani dolaylı olarak Allah-u Teala'nın söylediği şey, şeytanın emirlerine tabi oluyorsunuz. Ama ifade son derece açık. Kim senin davetine icabet etmezse kasas elli diyor Allah-u Teala. O zaman onlar, sana tabi olmayanlar, onlar hevalarına tabidirler. Heva, nefsin afetleri tesir eden kim? Nefsin bütün afetlerine şeytan tesir etmek imkanının sahibidir. Onun için Allah-u Teala nefs tezkiyesini ve tasfiyesini farz kılmış. Tezkiyede nefsinizin kalbinin yarısını artık şeytan tesir edemez. Tasfiyede ise bütününe tesir edemez. Artık size şeytanın tesir etmesi hiç mümkün değildir. Ne oldu? Şeytanın hakimiyet alanından bütünüyle çıktınız, bütünüyle kurtuldunuz. İşte şeytanın artık siz dostu değilsiniz. Siz Allah'ın dostusunuz. Şeytan artık size en ufak bir şekilde tesir edemez. Öyleyse kimdi şeytanın dostları, şeytanın tesiri altında kalanlar? Müşriklerine tabi olmayanlar, hevalarına tabi olanlar. Şeytan o hevaların hepsine tesir edebildiği için aslında şeytanı onlarla dost kılar Allah-u Teala. Öyleyse mürşit yoksa kişi hevasına tabidir. Hevasına da şeytan tesir ettiğine göre şeytana tabidir. Ama ne zaman mürşidine tabi olmuşsa %7 %7 şeytanın hakimiyet alanından kişi devamlı kurtulacaktır. Daimi zikre ulaştığı zamansa nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Şeytanın tesir edebileceği hiçbir saha kalmayacaktır. Öyleyse Beyazlı Besleme Hazretleri haklıdır. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir yeni güzellik daha tamamlanıyor. Konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey en güzel standartlarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve böylece bu akşamki sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve selamünaleyküm ve berekatühü.
2: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillahi rabbil alamin. Er Rahman er Rahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması, mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir. Mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, Hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse nasıl bir sürf ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sürf ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti, size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin, sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah-u Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe sümme la tunsarun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce,

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek, üçüncü basamaktan başlayan, 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını

işlemişse o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size ard arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ray esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Rahim esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler: bir, gözlerinizdeki hicab-ı mesturenin alınması; iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması; üç, kalbinizdeki ekinetin alınması; dört, yerine ihfat konulması; beş, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç. 5. Allah'ın kalbinize ulaşması. 6. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. 7. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması. 8. Huşu sahibi olmanız. 9. Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi. 10. Mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri. Rahim esması ne yapar? 1. Gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2. Kulaklarınızdaki vakayı alır. 3. Kalbinizdeki ekinleti alır. 4. Yerine ihfat koyar. Kalbinize ulaşır. 6. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7 göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8 sizi huşuya ulaştırır. 9 Yaşat makamını gösterir. Ve bütün bunları rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'su. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah-u Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar

Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Sizi mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah-u Teala, Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin, o kişi ulaştırır demiyor, Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah'a ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapması nefsinin kalbine nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak, öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden sevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah-u Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. O güzelliği oluşturan o. Ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'a tayin etti. O gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi yine sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi, yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım olunmazsınız, yardım olmazsanız Allah-u Teala'ya ne yönelim, ne ulaşabilirsiniz, yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz, ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah-u Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar, mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah-u Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah-u Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yeni gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz, tabi olan kişi zikir sohbetlerine başlar, dinlemeye başlar. Dinlemesi onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştıracaktır diye düşünüyoruz. Evvela şu gerçeği unutmayacaksınız. Şu dünya üzerinde bir insan hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, o mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. O mürşit mutlaka devrin imamına bağlıdır. Yani ne demek istiyoruz? Yani hangi mürşit olursa olsun, ona tabi olunduğu zaman o mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelmez. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın,
inanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmeniz içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü İç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruh arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Oradaki dünya saadetine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri ya da %100 ruhun hasletleri,
%100 nefsin afetleri, birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder, sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah tarafından cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir. (Gülüyor)

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti, biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiresine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

Fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah-u Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fena fillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey zühd makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir, Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını, fizik vücudunuzda Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alemi olan birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitab, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada kudretlinizi var. Üçüncü alem, Makam-ı Mahmud dördüncü alem, Divan-ı Salih beşinci alem ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitre-i Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah Teala'ya irade teslim için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz.
Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstününe ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor, günahlar işliyor nefsinin tesiri altında, arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır iç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için. Ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz, öfkeleniyordunuz, kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah Teala size azap veriyordu. Ruhunuz, nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için, etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz.
Allah size bütün ibadetleri sevdirdi, bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz, mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz, hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sülh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sülh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve İrşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesine hem dünya sayesine ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hadi gelin el ele tutuşalım, el ele gönül günle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillah. Es-sırat el-müstakim. Sırat el-lezine en'amte aleyhim. Gayril magdubi aleyhim ve lezalim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz. Bu Ramazan sohbetinde bu akşam sizlere inşallah dalalet nedir konusunu anlatacağız. Allah Teala diyor ki bir şeyi yapacağım deme. İnşallah de diyor. Bu hepimizin kulağına küpe olmalı. İnşallah kelimesini Allah müsaade ederse, Allah inşa ederse, Allah yaptırmayı uygun görürse yaparız. İnşallah bu akşam sizlere dalalet nedir konusunu takdim edeceğiz. Öyleyse nedir bu dalalet? Hidayetin aksidir. Hidayet nedir? Hidayet, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimidir. Dört tane hidayet söz konusu. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştırırız. 22. basamakta teslim ederiz. 25. basamakta fizik vücudu, 27. basamakta nefsi, 28. basamağın 5. kademesinde iradeyi Allah'a teslim ederiz. Öyleyse dalalet nedir? Dalalet, hidayet müessesesinin dışında kalanların tamamını kapsayan bir karanlıktır. Kimdir dalalet olanlar? Hidayete adım atmayanlar. Hidayetin dışında kalanlar. Kimdir dalalet olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sözüme dikkat edin. Allah'a ulaşmayanlar değil. Dalaletten kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlar. Öyleyse dalalet müessesesini bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Birinci basamakta ve ikinci basamakta insanlar dalalettedirler. Olayları yaşarlar. Ama yanlış değerlendirirler. Dalalet olanların yapısına baktığımız zaman Bakara 216'da Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkat edin. Diyor ki kıtal size kerih görünse bile üzerinize yazıldı, farz kılındı. Ve diyor ki Allah-u Teala öyle şeyler olur ki hoşunuza gitmese de onlar hayırdır. Öyle şeyler olur ki hoşunuza gitse de onlar şerdir. İşte basit bir misal. Birisi bir başkasının bir malını çalıyor. Çalan kişi bu çaldığı şeyle ferahlanıyor. Bir şeyler çalmış. Ama aslında o çaldığı şey sebebiyle derecat kaybediyor. Yani şerre oluşturmuş kişi. Şerre seviniyor. Malı çalınanda üzülüyor. Oysa ki malı çalındığı için kul hakkı doğmuştur. Kul hakkı doğduğu anda onun amel defterine, hayat filmine hırsızın kaybettiği dereceler kazandığı dereceler olarak yazılmıştır. Hırsız derecat kaybetmiştir. Amel defterinde kaybettiği dereceler görünmektedir. Malı çalınan derecat kazanmıştır. Neden? Hırsızın kaybettiği dereceler malı çalınanın, zulüm görünenin, mazlumun amel defterine pozitif rakamlarla yazılmıştır. Öyleyse derecat kazanmıştır. Yani hayır söz konusudur. Hayra üzülüyor birisi, diğeri şerre seviniyor. Bu kadar basit. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ikinci basamağa geliyoruz. İkinci basamakta imtihan edilirsiniz. Senede en az bir iki defa musibetlerle. İkinci basamakta Allah'a her şeyiniz ayandır. Siz Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Yoksa dilemiyor musunuz? Dilemiyorsanız, dilemediğiniz sürece hep ikinci basamakta kalacaksınız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler iki gruba ayrılırlar. Bunlar dalalette olanlardır. Bir, uzak dalalette olanlar. Aynı zamanda Allah'ın sırat-ı müstakimine uzak olanlar. Yani sırat-ı müstakimle ayrılıkları, mesafeleri uzak olanlar. Allah-u Teala buna şikakin ba'id diyor. Uzak ayrılık. Diğerine ise ba'id delalet diyor. Uzak delalet. Öyleyse
1: dalalet müessesesine baktığımız zaman uzak dalalette olan insanlar var. Dalalette olan insanlar var. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an hidayet başlar. Burası hidayetin başlangıç noktasıdır. Demek ki 28 basamaklık bir skalanın sadece birinci ve ikinci basamaklarında kalanlar dalalettedirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayet üzere olur. Öyleyse sadece hidayet üzere olmayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dalalettedir. Bu dalalet, uzak dalalet ve dalalet olarak iki ayrı veçe gösterir. Öyleyse dalalet nedir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin durumu dalalettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olandır. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar dalalettedir. Kim hüsrandaysa onlar dalalettedirler. Öyleyse iki nevi insan var. Hidayet üzere olan insan, hidayette olan insan, hidayetin sahibi olan insan. Dört ayrı safhada sahibiyet değişiyor. Hidayet üzere olan insan, üçüncü basamakla 14. basamaktaki kişidir. Allah'a yönelmiştir, hidayet üzeredir. Hidayette olan insan 14. basamaktan itibaren ruhunu Allah'a doğru yola çıkartan, ruhu sırat-ı müstakim üzerinde yükselmekte olan insan, o kişi hidayettedir. Ama hidayete ermemiştir. 21. basamaktaki kişi hidayete ermiştir. O kişi artık hidayette değil, hidayete ermiş olan kişidir. Bundan sonra kişi hep hidayete ermişler arasında olacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman daha üst seviye bir hidayet, nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst seviye bir hidayet, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman daha üst seviye bir hidayetin sahibi olacaktır. Ama hidayet üzere olmakla hidayette olmak aynı şey olmadığı gibi, hidayette olmakla hidayet

hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Araf 178. Dalalette olanlar hüsrandadırlar diyor. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde ise hüsranda olanların kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Öyleyse kimler dalalettedir? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar dalalettedir. Burası dalaletin hep var olduğu devredir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir insanın Allah'ın cennetine giriş statüsüne baktığımız zaman bunun mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Dilemeyenler dalalette ve dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Ve dilemeyenlerin gidecekleri yerin cehennem olmasının sebebi kazandıkları dereceler itibariyle cehennem, yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olması hali. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o hüsrandadır. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazladır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna gelin daha yakın plandan bakalım. Merceği Allah'a ulaşmayı dilemeye ayarlayalım ve bakalım ne görüyoruz? Bir ayet-i kerime görüyoruz. İki ayet-i kerime görüyoruz. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Böyle diyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. وَرَّادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا Ve onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. وَطْمَئِنُّ بِهَا Onunla, dünya hayatıyla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. İnananlardan kim ayetleri biliyorsa, o bilen kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Çünkü Allah Teala bir uçurum koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemekle dilememenin arasında bir uçurum var. Birisi cennete götürüyor, sadece bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Öteki cehenneme götürüyor, Allah'a ulaşmayı dilememek. Gerçekten cehenneme mi götürüyor? Gelin bakalım Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Ülaike mevahümün nârı. Onlar gidecekleri yer ateş olanlardır. Bima kânû yeksibûn. İktisap ettikleri, kazandıkları dereceler sebebiyle. Öyleyse iktisap ettikleri derecelerin insanları cehenneme götürdüğü ayete bakıyoruz. Müminin 103. Diyor ki Allah Teala, onlar ki günahları sevaplarından fazladır ya da sevap

tartıları hafiftir, azdır, günah tartıları fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Günahların sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, İşte bu hüsranda olanlar Araf suresinin 178. ayet-i kerimesine baktığımız zaman hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu söylüyor Allah Teala. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsrandadır ve onlar dalalettedir. Öyleyse burada muhtevaya baktığımız zaman dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu, onların ise Allah'a ulaşmayı dilemeyenler olduğunu görüyoruz. Peki ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amin olmuştur ve amin olanlar hüsranda değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ilk defa amin olmak statüsüne ulaşırlar. Öyleyse amin olmakla hidayette olmak aynı şeydir. Amin olmamakla dalalette olmak aynı şeydir. Hidayetin altındaki iki basamak dalalette olmayı ifade eder. Ne gördük? Dalalette olanlar, hüsranda olanlar, yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar amin olanlar. Allah-u Teala amin olanların Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan yedi safhalı bir amin olma dizaynı oluşturduğunu gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen amin olanlar, irşat makamına ulaşıp tabi olan amin olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştıran amin olanlar, fizik vücutlarını muhsin kılarak Allah'a teslim eden amin olanlar, nefslerini ahsen kılarak Allah'a teslim eden amin olanlar, irşada ulaşıp da amin olanlar, iradelerini Allah'a teslim eden amin olanlar. Yedi safhada yedi tane amin olma durumunu söylüyor Allah Teala. Ve amin olanların hepsi yedi tane hidayeti paylaşırlar. Hepsi yedi gruptur. Yedi tane hidayeti temsil ederler. Ayrı ayrı safhalarda bulunanlar ayrı ayrı hidayetleri temsil ederler. Hepsi de hidayettedir. Vel Asr suresine beraberce bakıyoruz. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. İlla hariç ellezîne âmenû. Âmenû olanlar hariç diyor Allah-u Teala. Âmenû olanlar hüsranda olanlar değildir diyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar ama âmenû olanlar hüsranda değildir diyor. Asla yemin olsun. İnsanlar hüsrandadır, insanların hepsi hüsrandadırlar. Ama amini olanlar hariç. Başka kim hariç? Amini salihati. Mürşidine ulaşıp da nefsi ıslah edeceği ameller işlemeye başlayanlar hariç.
Amil olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, amil-i salihata ulaşanlar, nefs tezkiyesi yapmaya başlayanlar. Hidayetin sınıflanmasına koyuyor Allah Teala vel asrıda. Ettevasa bil hak. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da hakka ulaştıktan sonra bu güzel müesseseyi, Allah'a ulaşma müessesesini tatbikata sokanlar. Öyleyse Allah'a ulaşanlar, Allah'a ulaştıkları zaman ne oluyor? Hakka ulaşıp da hakka ulaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu başkalarına tavsiye etmeye başlıyor kişi. Ve tevasav bir sabr, ruhun tesliminden sonraki üç teslimi ifade ediyor. Nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi, iki teslim ve irşada ulaşmak. Müzeyyen olmayı ihtiva ettiği için bir üçüncü safa olarak görünüyor. İrşada ulaşmak, müzeyyen olmanın tamamlandığı yer. Öyleyse İslam'ın safhaları hidayetin safhalarıdır, teslim olmanın safhalarıdır ve yedi tane safhadan oluşur, dört tane de teslimden oluşur. Daha birinci safhaya adım attığınız andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren hidayettesiniz, dalalette değilsiniz. Öyleyse Allah-u Teala uzak dalaletten bahsediyor. Uzak dalalet nedir? Dalalet nedir? Bu muhtevalara gelin beraberce bakalım. Nisa suresi 167, 168, 169. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا. Onlar ki kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler. O kafirler başka insanları da Allah'ın yolundan men eden kafirlerdir. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler bir başka ayet-i kerimede fi şikakin bayit diyor Allah-u Teala. Onlar uzak bir ayrılık içindedirler diyor. O insanlar dalalettedir. Bu dalalette olan insanlar uzak bir ayrılık içindedirler. Uzak dalalette olan insanlarla uzak ayrılık içinde olanlar aynı kategoriye giriyor. Her iki grupta başka insanları Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri kafirdirler. Niçin kafir diyor Allah-u Teala? Kalplerinde iman yazmadığı için, dikkat edin bu oradaki ifadeye, Allah'a inanmak inanmamak meselesi değil. Küfrün ne olduğunu bilmeyenler, şeytanın o aldatmasına tabi olmuşlardır. Şeytan, insanları kandırabilmek için diyor ki, Allah'a inanmayan kafirdir, Allah'a inanan mümindir. Allah'a inanmayan gerçekten kafirdir. Ama Allah'a göre kafir olmasının kalbindeki sebebi, kalbinde küfür yazmasıdır. Kalbinde küfür yazdığı sürece bütün insanların küfürde olduğunu söylüyor Allah Teala.
kafir hükmünde olduğunu söylüyor. Onlar ki diyor dudakları mümin olduklarını söyler ama kalpleri mümin değildirler diyor. Biz onları mümin saymayız diyor Allah Teala. Onlar mümin değildirler diyor. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde ise buyuruyor ki Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Allah kalbinizin içine kalbinizin içindeki küfür kelimesini alıp da iman kelimesini yazsaydı o zaman kalbinizin içine Allah imanı yazmış yani kalbinizin içine imanı sokmuş olacaktı. Yani kalbinizin içine iman girmiş olacaktı. Ama kalbinizin içine iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle söyle diyor onlara, onların mümin olmadıklarını. Peki, şeytanın bu konuda onların mümin olduklarını onlara kabul ettirmekten kazancı ne? Kazancı şu, Mümin suresi 40 numaralı suredir. Bunun 40 numaralı ayetine bakarsanız şunu göreceksiniz. Onlar ki amelü salihat yaparlar, yani nefslerini teskiye edici işlevler yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Allah onları kadın olsun erkek olsun mutlaka cennetine alacaktır. Burada amelü salihat diyor Allah Teala. Nedir amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller. Nefsi ıslah edici amel nefs teskiyesidir. Nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip iman kelimesinin etrafında yerleşmesi. Ne zaman başlar? 14. basamakta başlar. Kişinin başının üzerine devrin imamını gönderir Allah Teala. Kalbinin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Kalbinin içine imanı yazar. Mücadele girmeyecek. Onların üzerlerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler. Yani o ruh daima onların başının üzerinde onlarla birlikte kalır. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Kişinin kalbinin içine imanın yazıldığı andan itibaren gerçek anlamda mümin olması söz konusu. Çünkü nefs tezkiyesi ancak ondan sonra başlar. Nefsinizin kalbine iman yazılmadıkça nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Çünkü zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından göğsünüze, göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşan rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbine eğer iman kelimesi yazılmamışsa kalbinize bir defa giremezler. İman kelimesi yoksa iman kesim girememeleri bir tarafa girdiklerini bir an için varsayalım. Aslında mümkün değil. Ama girseler de kalbinizde kalamazlar. Çünkü nefsinizin kalbinde Allah'ın fazıllarını sizde faziletleri oluşturacak olan o Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbinde tutacak olan kuvvet nedir? O kuvvet iman kelimesidir. İman kelimesinin manyetik çekim alanıdır. İman kelimesi nefsinizin kalbindeki bir çekim alanıdır ki kendisine ulaşan rahmet, fazl ve salavat isimli üç grup nurdan fazılları kendisine çeker, yapıştırır. Çünkü fazılların manyetik alanı iman kelimesinin manyetik alanının tersidir. Böyle bir işlem sebebiyle nefsinizin kalbinde nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi yapanlar mümindirler. Peki şeytan bütün insanlara Allah'a inanan mümindir,
ifadesini yutturmuşsa, inanmayan kafirdir, inanan mümindir. Çünkü iman, inanmak kelimesinden geliyor. Öyleyse inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye insanlara iblis yutturmuşsa, ne elde eder? Beklediğini elde eder. Bütün insanların cehenneme gitmesini istiyor. Şimdi insanlar düşünüyor. Ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Ama ben ibadet etmiyorum. Ama ben başkalarına kötülük yapıyorum. Ama benim bir takım iptilalarım var. İçki içmek, kumar oynamak gibi başkalarına kötü davranışlarım var. Bütün bunlara rağmen ben mümin olduğuma göre, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete gireceğim. Öyleyse ne gerek var diyor namaz kılmaya, oruç tutmaya, zikir yapmaya, mürşide tabi olmaya. 40 tane şey söylemişler diyor başımın derdi. Hiçbirini yapmam ben ve doğru posta cennete giderim. Ha diyor, doğru posta gidemem. Madem ki ben bu kadar günahkarım, Allah Teala beni herhalde bir posta cehenneme götürür. Orada hafif tertip leblebi gibi beni kavurur. Ondan sonra oradan alır, bu tarafa alır. Çünkü ben müminim. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlığın topyekun cehenneme gitmesi. Eğer insanlar bu masala inanmışlarsa, inanan mümindir, inanmayan kafirdir masalına iblisin ve o amelü salihat kelimesini hiç dikkate almıyorlarsa, nefsin ıslahı nefs tezkiyesi yapmaktır. Onu dikkate almıyorlarsa o zaman gidecekleri yer cehennemdir. Bir daha da çıkmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka hüsranda olandır. Günahları sevaplarından fazla olandır. Çünkü dalalette olanlar hüsranda olanlar. Hüsranda olanlar da günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki dalaletten kurtuluş şartı bu durumda hüsranda olmaktan kurtulmakta, dalalette olmaktan kurtulmakta aynı şey oluyor. Yani sevapların günahlarından fazla olması. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle günahlarının sevaplarından fazla olması arasında nasıl bir ilişki var ki? Çok net bir ilişki var sevgili kardeşlerim. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak ki hüsrandadırlar, illellezîne âmenû, ama âmenû olanlar hariç diyor. Âmenû olanlar diyor dalalette değillerdir diyor. Âmenû olmak Allah'a ulaşmayı dilemek. Acaba bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında ne yapmıştır ki onca günahını Allah Teala örtmüştür, bir şey yapmamıştır. Allah Teala onun günahını örtmüştür. Acaba niçin örtmüştür? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hayatının en büyük handikapını aşmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Allah Teala Vel Asr suresiyle bunu kesinleştirmiş. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir diyor Allah Teala. Hüsranda değillerdir. Dalalette olanlar sadece hüsranda olanlar olduğuna göre dalalette de değillerdir. Öyleyse muhteva açık ve kesin olarak geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi adaletten kesin olarak kurtulmuştur. Peki burada Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayette. Dalalette olanlardan uzak dalalette olanların özelliklerine baktık sizinle. Ne gördük? Onlar uzak dalalette olanlar. Kim bu insanlar? Başka insanları sırat-ı müstakime ulaşmaktan men edenler.
Öyleyse kim bu uzak talayette olanlar? Allah Teala onların vasıflarını veriyor. Bir, bunların kalplerinde maraz var. Bunlar kalplerinde maraz olan insanlar. Kalplerinde maraz olan insanların özellikleri ne? Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi bunu veriyor bize. Hac 54'te Allah-u Teala'nın söylediği şey bu standart içerisinde

Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Kalplerinde maraz olanlar, kalpleri hasta olanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın muhtevasına bakın. Gelin bakalım Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne söylüyor?

Allah'ın şeytanın fitnesine müsaade etmesi, kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve katılaşmış olanlara ve bu sebeple kalpleri hasta olanlara şeytanın nikah ettiği şeyi bir imtihan kılmak içindir ve şüphesiz zalimler uzak bir ayrılık içindedirler. Burada Allah Teala zalimler diyor. Uzak bir ayrılık içindedirler. Hac suresi 53. ayet-i kerime. Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesinde Allah Teala uzak bir dalalet içinde olduğunu söylediği, Allah'ın yolundan meledenlerin bir sonraki ayet-i kerimede Nisa 168'de onlar innellezine keferu ve zalimu diyor. Kafirlerdir ve zalimlerdir diyor. Niçin zalimler? Kendileri Allah'ın yolundan kendilerini men etmişler. Allah'ın yoluna girmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Nisa 167'de demin söylediğimiz gibi onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir davet içindedirler diyor. Onlar kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve muhakkak ki zalimdirler diyor. Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimlerdir. Zalimler uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah-u Teala. Kafirler uzak bir dalalet içindedirler. Zalimler de uzak bir dalalet içindedirler. Fi dalalin ba'id. Uzak bir dalalet. Burada da fi şikakin ba'id diyor. Uzak bir ayrılık. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakimi dikey bir doğru olarak alın. Yukarıya doğru Allah'a ulaştıran bir doğru. Ve dalaleti olanlar bir sapkının içindeler. Bu doğru yoldan giderek ayrılıyorlar. Kim başka insanları da Allah'ın yolundan ayırırsa o uzak bir ayrılık içerisinde ve zalim. Başka insanların da hidayetine mani olduğu için zalim. Şimdi 54. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Ve kendilerine ilim verilenler onun Rabbinden bir hak olduğunu bilsinler diye ve ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah-u Teala. Muhakkak ki Allah ameni olanları sırat-ı müstakime ulaştırır.

Dice. Haç elirişte kalplerinde maraz bulunanlar zalimlerdir ve onlar uzak bir ayrılık içindedirler diyor. Lillezine fi kulubihim maradun. Onların kalplerinde maraz vardır, hastalık. Onlar kalplerinde maraz olanlar, hastalık olanlardır. Ve kalpleri kasiyet bağlamış olanlardır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kalbi kasiyet bağlamıştır. Herkesin kalbi kasiyet bağladığı için kasiyet bağlamak bir ayrıcalık değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de kalpleri dilemeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Zikir yapmadıkça da kasiyetin gitmesi söz konusu değildir. Ama burada Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde uzak bir ayrılık içinde olanlar, yani uzak bir dalalet içinde olanlar, kalplerinde maraz olanlar olarak gösteriliyor. Bu kalplerinde maraz olanlar Allah'ın yoluna kendileri girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Zaten Allah Teala onlara zalimler diyor. Burada da Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalplerinde hasta olanlar, başka insanların hidayete girmesine mani olanlar zalimler adıyla anılıyor. Nisa 168'de de 167 ve 168. ayetlerde de gene Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar zalimlerdir diye geçiyor. Bunlar uzak dalalet içindeki insanlar. Ve uzak dalalet müessesesine dikkatle bakın. Orada Allah'ın ayetlerini ketmedenler var. Bilerek gizleyenler var. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın kitaplarla insanlara beyan ettiği ve ispat ettiği o beyinelere ispat vasıtalarına rağmen Allah'ın ayetlerini ve hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onları lanet eder. Diyor Allah Teala, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Allah'ın lanetine muhatap olan insanlar, işte o insanlar uzak bir dalalet içinde. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, onların hepsi Allah-u Teala'nın dizaynında uzak bir dalaletin içindedirler. O uzak dalaletteki insanlar, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, uzak dalaletteki insanlar. Bakıyoruz Allah-u Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor.

وَالَّذ۪ينَ يَنْكُدُونَ يَنْكُدُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِنْسَاكِهِ. Onlar misaklerinden sonra, Allah'a verdikleri misaktan sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'a verdikleri misak, ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda misak, bir de Allah'a verdikleri dört tane yemini birden gerçekleştirecek olan bir müessese. Üç yeminle sonrasını. Yemin, misak ve ahd. Yemin, nefsimizin tasfiyesi, Allah'a teslimi. Misak, ruhumuzun Allah'a teslimi. Ahd, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Bizim Allah'a verdiğimiz, üç vücudumuz için verdiğimiz üç yemin. Ama bir de Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde geçen misakimiz var. O gün işittik ve itaat ettik demiştiniz diyor Allah Teala ve işitip ve itaat ettiğimiz gün Allah Teala diyor ki o gün size misakinizi yükledik diyor. Misakinizi üzerinize farz kıldık diyor. Oradaki misak bizden aldığı, Allah Teala'nın aldığı kesin söz. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah Teala'ya teslim edeceğiz diye. Öyleyse misaklarından sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini naks ederler, bozarlar diyor Allah Teala. Ve yakta'une ma emerallahu bihi en yusale. Ve Allah'ın ona, Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi keserler. Ruhlarını Allah'a ulaştırılmasını, Allah-u Teala'nın emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmak işlemini keserler. Gerçekleştirmezler. Ve yufsudüne fil ardı ve arzda fesat çıkarırlar. Fe ulaike lehumul lanetü, lanet onların üzerindedir diyor. Tıpkı Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini gizleyenler, hidayeti gizleyenlere Allah'ın lanet etmesi gibi, başkasının da günahını omuzlayan insanlar omuzlarına vebal almışlardır. Allah'ın laneti onların üzerindedir. Onlar uzak bir dalalettedirler. Peki öyleyse Allah Teala burada açık ve net bir şekilde söylüyor. Kehf suresinin 103 ve 104. ve 105. ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun Allah'a ulaştırılmasını, hidayeti küfrederler diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Gidecekleri yer cehennemdir diyor. Bu insanların hepsi uzak dalaletteki insanlar. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar, bu insanlara yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor Allah Teala. İşte bunun ötesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın mürşidine ulaşıp tabi olması da mümkün değildir. Tabi olmadıkları için tabi olmayanların da dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. 10 ayet-i kerimesinde 1. ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse
Bil ki onlar hevalarına tabidirler. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa onlardan daha çok dalalette olan kim vardır? İkinci ayet-i kerime Taha 125. Hadi oradan hepiniz aşağı inin. Birbirinize düşman olarak size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette kalmazlar, şakide olmazlar. Sadece onlar dalalette kalmazlar, şakide olmazlar. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17.

Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yudil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah onlara hiçbir zaman mürşid tayin etmeyecektir. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Hevalarını kendilerine ilah edinenler kimlerdir? Hevalarına tabi olanlar. İrşat makamına tabi olmayanlar. Aynı zamanda kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hiçbir zaman nefs tezkiyesine ulaşamayacaklardır. Ve beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Altıncı ayet-i kerime Ali İmran 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul bahsederiz. Tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. O Allah'ın davetçilerine icabet etmeyenler Allah'ı aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimlerdekileri şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, tabi oldular ve hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor kitaba ve içindekilere müteşabih olarak. Ve Allah Teala diyor ki kim dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Kim de dalaletteyse onlar için bir hidayetçi yoktur. Araf 186 10. ayet-i kerime Allah kullarından dilediğini dalalette bırakır ve onları hiç kimse kurtaramaz. Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Görüyorsunuz ki Allah Teala'nın dalalette bırakmayı dilediği kişi Allah'a isyan eden, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. İşte bu standartlar bize gösteriyor ki hidayetin olmadığı yerde dalalet vardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hiçbir zaman mürşide ulaşmayı tahakkuk ettirmeyecektir. Bir mürşide ulaşıp tabi olsa da tabiyeti geçersizdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye Allah Teala 10 tane ihsan vermez. 10 ihsanı vermezse o kişinin tabiyeti bir şey ifade etmez. Onları küfürden kurtarmaz ve dalaletten kurtarmaz. Bu açıdan tabiyetin dalalet ölçüsü olması bir işarete bağımlıdır. İhsanla
tabiiyet. Dalalette olan insanlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar dalalettedirler. Ve dilemeyen insanlar bir mürşide tabi olsalar bile o tabiiyet geçerli değildir. Hiçbir zaman kalplerine iman yazılması mümkün değildir. Bu sebeple tabiiyetleri mümkün değildir. Öyleyse tabiiyetlerini gerçekleştirebilenler zaten hidayete adım atmış olanlardır. Öyleyse kimdir uzak dalalettekiler? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olanlar uzak dalalettekilerdir. Aynı zamanda uzak bir ayrılık içinde olanlardır. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilemez ama bu cehaleti sebebiyledir ve başkalarını da Allah'ın yolundan alıkoymak konusunda bir gayreti söz konusu değildir. Onlar dalalet içinde olanlardır. Hidayete adım atamayanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Ramazan sohbeti daha inşallah burada sona eriyor. Allah Teala her seferinde yeni bir konuyla inşallah Ramazan boyunca her akşam bizleri bu güzellikler içinde beraber kılar. Ona sonsuz hamd ve şükrederek ve Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ondan, Yüce Rabbimizden, Allah'tan dileyerek sözlerimizi bu Ramazan gecesinde inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, aziz Türk milleti, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi İslam'dan kopan kavramlar konusunda bir araya getirdi. Kavramların hepsini bir tarafa toplayın. Terazinin bir kefesine koyun. Diğer kefesine de bir tek kavram koyun. Hidayet. Bu tek başına bu kavram bütün diğer kavramların ötesindedir. Onların hepsinin toplamından daha çok ağırlık kazanır. Çünkü hidayet yoksa cehennemden kurtuluş yoktur. Ve iblis bunu çok iyi bildiği için hidayeti yok etmiş. Hidayetin yok olması her şeyin yok olması demektir. Mümin olmanın yok olması demektir. Huşunun yok olması demektir. Takvanın yok olması demektir. Cennete girmenin yok olması demektir. Aklınıza gelen her şeyin yok olması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu anda bu çağa damgasını vuran bir kavramı sizin huzurunuzda açıklamak üzere buradayız. Hidayet. Sevgili kardeşlerim, 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl, 3. bin yılın muhtevası hidayeti ihata eder. Hidayet bu çağın işaretini taşır. 21. yüzyıl ya da 3. bin yıl. Her ne kadar 30 senelik bir 30 kameri yıllık bir devrede hidayetin giriş çağını yaşadıysak da giriş çağı 30. yılda tamamlanmıştır. En büyük zorlukların devresi geçmiştir. Şimdi hidayetin artık gelişme çağındayız. Evvela aziz kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e temel kavramlardan biri olarak koyduğu Hidayet Müessesesi'nin temsilcisi bu ülkenin arasından seçilmiştir. Bu ülkenin insanından seçilmiştir. Allah-u Teala tarafından. 700 yıllık bir Osmanlı seçilmiştir. Okullardan, derslerden, üniversitelerden hiçbir öğrenim görmeden sadece Allah'ın öğretisiyle dinini öğrenen ve şu anda dünyada yaşayan bütün insanlardan daha üstün standartlarda öğreten bir hidayetçi var artık. Hamdolsun ki sözleri havada kalacak olan birisi değil. Çünkü her sözü bilgisayarın hafızasına girmiş ve bir ispat vasıtası olarak orada yerleşmiştir. Bir soy kütüğünün sahibidir. 700 yıllık Osmanlı olduğunu tam olarak anlatacak bütün ispat vasıtalarının sahibidir. Allah-u Teala tarafından hidayetle vazifeli kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim,
sizin aranızdan, bu milletin arasından böyle birisi Allah-u Teala tarafından seçildi diye bizim milletçe Osmanlı'ya en fazla muhtaç olduğumuz bu devrede sevinmemiz gerekmez mi? Huzur içinde hamdolsun ki Allah-u Teala bize evlad-ı Resul'den birisini nasip etmiş. Bir şerif. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelen birisi. Hazreti Hasan'ın soyundan gelen birisi. Elimizdeki soy kütüğünde 19 nesilden beri şerif olduğumuz yazılı. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki 19 nesilden beri bütün Evranosoğlu ailelerinde bu şurada duran soy kütüğü mevcuttur. Bu sebeple hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında, Bozokluğan'ında gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan olduğu ve seyit olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Hüseyin'in soyundan geldiği. Allah-u Teala bunu bize yazdırdıysa mutlak olarak doğrudur. Ama soy kütüğümüzde böyle bir işaret yok. Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı risalet nurları soy kütüğümüzden sonsuz kat daha değerlidir. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım sevgili kardeşlerim. Bu millet sinesinden bu devirde Osmanlı'nın standartlarına yeniden dünyayı kavuşturacak olan birisiyle müşerref olmuştur. Evet, bu olay bir şereftir. Bu millet için bir şereftir. O şerefe Allah-u Teala tarafından layık kılınan biri olarak Allah'ın huzurunda ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı kendi içindekiler tarafından çökertilmiştir. Ve Osmanlı'nın yetim bıraktığı 28 tane ülke şu anda dünya üzerinde Osmanlı'yı bekliyor. Osmanlı'nın bugünkü mirasçıları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin içindekilerdir. Osmanlılık onlara aittir. Türk ve Osmanlı olmak. Hem Türk olmakla hem de Osmanlı olmakla iftihar ederiz.

mirasçıları olan bu ülke, bugünkü adıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, aslında bu ülke Osmanlı Türkleri bugünkü mirasçılarını muhtevasında topladığı için ve başka bir yerde Osmanlı Türk Cumhuriyeti mevcut olmadığı için Osmanlı'yı temsil edecek olan bütün emanetler bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde mevcut olduğu için bu ülke aslında bir Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olan tek ülkedir. Ve bizim dışımızdaki Osmanlı'dan miras kalan 28 ülke boynu bükük yetim Osmanlı'nın tekrar canlanmasını ve kendilerinin de muhtevasını alacak olan bir bütün oluşturmasını istemektedirler. Bazen açıkça ifade edilen, bazen de sadece kapalı bir dizayn içinde bir gönül talebi olarak mevcut olan bu statü, onun ötesinde de birçok ülkeyi muhtevasına alacak bir özellik taşımaktadır. Sevgili kardeşlerim, kaç defa aralarına katılmak isteyip de devamlı olarak reddedildiğimiz bir Avrupa Birliği'nin kuyruğuna yapışmak yerine Osmanlı Türklerine yakışır bir dizaynı kurmak mecburiyetindeyiz. Ve bu konuda yalnız kalacağımızı hiç mi hiç sanmıyoruz. Bu görev Risalet nurlarıyla bize verilmiştir. Bununla iftihar ederiz. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim, Türklerin bir defa daha birleşmesi zamanı gelmiştir. Orta Asya'daki Türk ülkeleri, onların dışında daha birçok ülke böyle bir beraberliğin mutlaka kurulmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, eğer böyle bir konu Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği bu mukaddes vazife bize bir korku verebilmiş olsaydı, bunları bu kadar açık huzurlarınızda söylemek cesaretini hiçbir zaman gösteremezdik. Biz bir insanız. Ama Rabbimiz bize her konuda bugüne kadar lazım gelen bütün ilmi vermiş ve bu noktaya getirmiştir. O bizi kontrolü altında tutar. Şurasının kesin bilinmesi gerek ki ne yaparsak sadece onun yaptırdıklarıdır. Bugüne kadar ortaya çıkan Kur'an hakikatleri hala sizlere bir şey söylemedi mi? Sevgili kardeşlerim, bu ülkenin insanları. Allah Teala söylemiyor mu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde? O zaman ki biz nebilerimize demiştik ki diyor Allah Teala, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize bana söz verin ve dilinizle de ikrar edin. İkrar ediyor musunuz?

Dediler ki ikrar ediyoruz. Allah Teala buyurdu ki öyleyse birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ne diyor? Sizlerden sonra ey nebiler size kitap verdim ve hikmet verdim. Sizlerden sonra bir Resulüm gelecek. O Resul'e yardım edeceğinize ve ona iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum diyor. Öyleyse o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de var olduğu Ahzab suresinin 7. ayet girmesiyle kesinleşiyor. O zaman ki diyor Allah Teala biz nebilerden misak aldık. Hazreti Nuh'tan da Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de misak aldık diyor. Ağır bir misak aldık diyor. İşte Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki o nebilerin arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de var ve ondan sonra gelecek olan bir Resul söz konusu. Ve Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim diyor gelecekteki o günlere bak ki o günlerde gökleri bir duman kaplamış olacak. Bu duman bütün insanları kaplayan bir azaptır diyor. Yani dumanın duman olmadığı bir azap olduğu kesinlik kazanıyor ama duman olayı da kıyamet alametlerinden birisi olarak geçiyor. Kıyamet alametlerinden bir tanesi, kıyamete yakın bir devrede gökleri bir duman kaplayacak diyor. İşte o duman fitnedir. Bütün dünyayı saran bir fitne. Öyle bir azap ki herkesi saracaktır diyor Allah Teala. Onlar da diyecekler ki diyor, biz müminleriz. Ya Rabbi bizi bu azaptan kurtar. Onları biraz kurtaracağız. Sonra onlar gene küfre dönecekler diyor Allah Teala. Onlara bir resul gönderdik de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından vahiy alıyor. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler. Ve ona Mecnun dediler. Deli dediler diyor Allah Teala. Ve onun söylediklerinden ibret almadılar diyor Allah Teala. Ve ondan yüz çevirdiler diyor. Hatırladınız mı sevgili kardeşlerim ceviz kabuğu rezaletini? Bütün Allah'ın Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde söylediği bütün bu olaylar gerçekleşmedi mi? Bizim deli olduğumuz, şeytandan vahiy aldığımız söylenmedi mi? Ve hepinize bizim gözümüzün önünde kabul ettirilmedi mi? Biz size tam 3 defa Allah'a ulaşmayı dileyin ve kendinizi kurtarın. Yoksa kurtulamazsınız. Dedik mi, demedik mi? Sonra bizden yüz çevrilmedi mi? Bize zarar verilmeye başlanmadı mı? Ve sonra da buraya gelmek söz konusu oldu Allah-u Teala'nın göndermesiyle. Öyleyse o söylediğimiz sözler hiçbirinizin üzerinde bir tesir oluşturmadı.
Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir, kurtulamazsınız ifadesi sizler için bir değer taşımadı. Yani sözlerimizden ibret almadınız. Tam ayet-i kerimelerin söylediği gibi. Sonra da yüz çevirme ve her türlü söz söylendi aleyhimizde. Herkes bizi uzun bir süre bir sahtekar olarak değerlendirdi. Şimdi hidayet çağında biz size vazgeçilmez bir tarzda hidayeti ispat ettiğimiz zaman ancak şimdi bize inanıyorsunuz. Büyük kesiminde sözlerimiz gücüne gidiyor. Onun için hidayet kavramı bu kadar önemli. Hidayet bu çağa, 21. yüzyıla, 3. bin yıla damgasını vuracak olan bir müessesedir. Ve güç yıllar 30 yıl geride kaldı sevgili kardeşlerim. Hidayetin giriş çağı tamamlandı. Bunun 12 Rebiülevvel'de hamdolsun ki müjdesini aldık, size de yayınladık. İnsanların korktuğu şeyler bizi korkutmaz. Allah Teala bize ne yaptırırsa biz mutlaka onu yaparız. Bu sözleri de o söyletiyor. Öyleyse hidayet çağı giriş devresini tamamlamıştır. Bu Osmanlı'nın geleceği için bir müjdedir. Bir imparatorluk olarak olmayabilir. Ama Osmanlı en az Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülkeyi mutlaka birleştirmelidir. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Başka ülkeler de var. Bizimle beraber olmak isteyen başka ülkeler. Düşünürseniz hemen hangi ülkeler olduğunu hemen bulursunuz. Evvela Türk Cumhuriyetleri. Osmanlı'dan yetim kalan 28 ülke. Ve Asya'da başka ülkeler. Sevgili kardeşlerim, kuvvet birlikten doğar. Allah Teala'nın emirleri geleceğin mutlu dünyasının işaretidir. Türkiye Avrupa Birliği'nin kuyruğunda bir üçüncü sınıf ülke olmak muhtevasından mutlaka kendisini kurtarmalıdır. Osmanlı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Artık Cumhuriyet'ten bu tarafa geçen uyku devri sona ermiştir. Onların 600 yılda oluşturdukları Osmanlı'yı biz 80 yılda yerle bir etmeyi başardık. İşte sokaklarından çirkef akan bir ülke haline geldik. Okullarda yapılan istatistikler gençlerimizin %40'ından fazlasının intihar etmek istediğini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bu acı bir gerçek değil mi? Bu kadar mı çocuklarımıza sahip olamıyoruz? Osmanlı'dan bu tarafa köprülerin altından çok sular akmıştır.
O sular her geçen gün biraz daha pislenmektedir. Osmanlılıktan geriye kalanlara bir göz atın sevgili kardeşlerim. Bugün dünya üzerinde ismi esamisi okunmayan bir küçücük ülke olduk. Burada Amerika'da Osmanlı'yı herkes tanıyor, Türkiye'yi kimse tanımıyor. Osmanlı'nın mirasçısının biz olduğumuzdan, Türkiye olduğundan bu insanlar hiçbir zaman bilinçli bir şekilde haberdar değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun varisidir. Bu varis bir imparatorluk veraseti olarak düşünülmemelidir. Ama Osmanlı'nın bütün emanetleri bu ülkededir. Bu sebeple Osmanlı'nın dizaynına dikkatle bakın. Osmanlı kanı, Osmanlı ruhu bir bütündür. Bu bütün parçalanamaz. Ve de Osmanlı Türkleri yabancıların defaatle reddetmelerine rağmen onların kuyruklarına hala yapışmak gereğini duyan bir ülke asla olmamalıdır. Bu kadar küçülmemeliyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı onurunuzu bir menfaat dizaynı için sakın satmayın sevgili kardeşlerim. Atalarınızın şerefine sahip çıkın. Onlar bizi mahvetmek için Çanakkale'yi ele geçirmek istediklerinde 250 bin şehit verdik. Ama Çanakkale'yi geçemediler. Hamdolsun ki İstiklal Savaşı da başarıyla sürdürüldü. Ve hürriyet içinde bir ülke biraz aldık. Şu anda dejenerasyon bütün boyutlarıyla ülkemizi kemirmektedir. Osmanlı ahlakına yeniden dönmenin zamanı gelmiştir. Onurumuzu ayaklar altına aldırmayalım. Fransa, Türkiye Avrupa Birliği'ne kabul edilsin mi, edilmesin mi diye oylama yapıyor. Bu Türkiye'ye karşı büyük bir hakarettir. Neredesiniz? Bu ülkenin evlatları. Hiç mi sesiniz çıkmayacak? Öyleyse bu bapta sizler için ders alınacak hiçbir şey yok mu? Düşünün, Avrupa'da öldürülmek üzere olan Fransız kralı gelip Osmanlı'ya iltica ediyor. Ve Osmanlı açıkça bütün ülkelere ultimatum gönderiyor. Bu benim misafirimdir ve benim korumam altındadır. Fatih Sultan Mehmet'e dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Osmanlı Kızıl Elma'ya kadar gidecekti. Kızıl Elma
Roma'dır. Eğer Fatih Sultan Mehmet zehirlenerek öldürülmeseydi, Kızılelma'ya gene gidilecektir. Hayır, savaşta değil. Ama gene mutlaka gidilecektir. Gelecek günlerin ne getirdiğini bilmiyorsunuz. Ama Allah Teala biliyor. Ve o gelecek günlere doğru hızla yol alıyor dünya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın emrinde bizim hayatımızın şu kadarcık bir değeri bize göre yoktur. Her an ölüm için hazırız. Ama Allah'ın bize verdiği vazifeyi yapmadan bu dünyadan gitmemiz de söz konusu değil. Hayır, bunu biz söylemiyoruz, o söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. Kızıl elmaya dek gideriz. Bu Osmanlı'nın temel sözüdür. Kızıl elma öyküsü. Yedi iklim, dört bucakta Osmanlı at koşturdu. Bir taraftan Akıncılar, bir taraftan Yeniçeriler, bir taraftan Leventler, Osmanlı'yı dünyadaki en büyük toprakların sahibi yaptı. Akdeniz bir Türk gölü haline geldi. Devleti, evet millet, o zaman bir cihan devleti oldu. Ve aleme nizam veren Osmanlı oluştu. Adaletin gerçek temsilcisiydi. Avrupa'daki adaletsiz müesseselerin sona ermesi söz konusu oldu. İşte bugünlere geldik sevgili kardeşlerim. Kendi evlatları tarafından son verilen bir imparatorluk. Ve bugünkü bu karanlık noktaya dönüşümüz. Osmanlılıktan ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Bakın, ahlak denilen müessese nasıl yerlere serilmiş bizim ülkemizde. Hapishaneler adam almıyor. Aynı eve defalarca hırsız giriyor ve kimse bir şey yapamıyor. Artık yollarda geçen insanların elinden çantalar rahatlıkla çalınıyor. Biz bu hallere düşecek bir ülke miydik? Böyle mi olması gerekiyordu? İşte 2000 yılından itibaren artık 3. binyıla girildi. Artık hidayet çağının son 4 yılı da tamamlandı. Giriş devresinin 30 kameri yıllık giriş devresi tamamlandı ve hidayet çağının gelişme devresindeyiz. Geleceğin neler getireceğini Allah Teala hamdolsun ki söylüyor. Bu sebeple hiçbir endişe taşımaksızın diyoruz ki Osmanlı büyük bir ülkedir. Osmanlı gene büyük bir ülke olacaktır. Karşı gelecek olan kimlerse
tarihin onlara neler hazırladığını beraberce göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki bu dünyadaki en büyük milletin soyundan geliyorsunuz. Osmanlı Çınarı ...1299'da... kuruldu. 1999 yılında 700 yılını tamamladı. İşte bu sözleri söyleyen de 700 yıllık bir Osmanlı'dır. Hayır, Osmanlı hanedanından birisi değil. Osmanlı milletinden birisi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet deyince ne geliyor aklınıza? Hidayet nedir? Hidayet, insan ruhunun o kişi ölmeden önce Allah'a ulaşmasıdır. Peki biz size bu büyük hakikati Allah-u Teala'nın bize öğretmesiyle söylememiş olsaydık, şimdi içinizden kim bilebilirdi bunu? Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu, Allah'a ulaşması olduğunu. Hanginiz bilebilirdiniz? Biz de bilemezdik. Eğer Allah-u Teala bizim gibi bir solcuya dinini öğretmeseydi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek, şükredecek çok şeyimiz var ki Allah bize hidayeti öğretti. Biz de hamdolsun ki bütün din adamlarımıza hidayeti ulaştırdık. Büyük yankılar oldu ülkemizde. Bütün din adamları bize karşı oldular. Hiçbir teklifimizi kabul etmediler. Biz onlarla sadece Allah'ın bize öğrettiklerini paylaşmak istedik. Onların bilmedikleri dini onlara öğretmek istedik. Bilmemekte haklı mıydılar? Evet, haklıydılar sevgili kardeşlerim. Hiç kimse öğrenmediği bir ilmi başkalarına öğretemez. Öğretilmediği bir ilmi demek daha doğru. Onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Kur'an'ın okunmasını öğrendiler. Onlar Kur'an'ın dışındaki bütün ilimleri öğrendiler din adına. Din adına ahkam kesmesini öğrendiler. Ama dinlerini öğrenemediler. Çünkü din Kur'an'dır. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Allah-u Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz, biz diyor. Onun için 14 asırdır bir harfi bile değiştirilmeden bugüne ulaşmış Kur'an-ı Kerim. Ve din adamları Kur'an-ı Kerim'i bilmeden din adamı olmuşlar. Onlarla konuştuğumuz zaman, dinlerini öğrendikleri zaman o öğrenenler bize hak veriyorlar. Doğru söylüyorsun diyorlar. Birazcık ilim onuru olan bir insan, birazcık Allah'tan korkusu olan bir din adamı söylediklerimizin hiçbirine itiraz edemez.
Çünkü onları biz söylemiyoruz. Allah Teala bize söyletiyor. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bunca yıldır din adına öğrenim yapan ve öğretim mevkiinde olan herkes bize karşı oldular. Başarabildiler mi? Hidayet çağının giriş devresinin tamamlanmasını engelleyebildiler mi? Bugün hiçbirisi suallerimize cevap veremiyor. Onlara gönderdiğimiz ihtarlara, o ihtarları okuyan hiç kimse bugüne kadar şunun şurası yanlış diyemedi. Demesi mümkün değildir. Çünkü onları biz yazmadık. Onları Allah bize yazdırdı. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz bu ülke için bir onuruz. Biz bu ülke için bir lazımeyiz. Biz bu ülke için doğmuşuz. Sevgili kardeşlerim, bizi yakından tanıyanlar bilirler ki, ömrümüz boyunca hiçbir istikamette bir talebimiz olmadı. Bizi de partilere çağırdılar. Ama Allah Teala bizim siyasete girmemizi hiç istemedi. Biz de böyle bir talebin sahibi hiç olmadık. Bizim için söz konusu olan şey mevki de değildir sevgili kardeşlerim. Ama bizimle beraber olacak olan devlet adamları şu dünyadaki en sağlam garantinin sahibi olacaklardır. Nedir o garanti? Allah'ın göstereceği hedeflere yürümek garantisi. Biz hayatta olduğumuz sürece o bize lazım gelen bütün hedefleri gösterecek. Şu anda göstermiş durumda. Osmanlı'nın bütün yetimlerini tekrar öksüz olmaktan kurtarıp babalarına kavuşturmak. Asya'da bizi bekleyen birçok ülkeyi Osmanlı'nın içinde görmek. Onun dışında kim bilir kaç tane daha ülke hiçbir dinin birbirinden üstün tutulmayacağı bir dinler birleşimini oluşturacak Osmanlı bayrağı altında, Türk bayrağı altında tekrar toplanacaktır. Standardın ne olacağı konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Ama bu görevi yapmak üzere Allah Teala tarafından vazifelendirildik. Engel olmak isteyen varsa meydan açık. Hiç kimsenin engel olamadığını ve o hedeflere birer birer bu ülkenin ulaştığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sözleri biz söyleseydik hiçbir kıymet harbiyesi olmazdı. Ama o söylüyor. Bizim ağzımızdan söylüyor. Öyleyse neden bu kadar kendimize güveniyoruz? Bu güven kendimize mi demek? Hayır, biz Allah'ın bu dünyadaki bugünkü vazifelisiyiz. Ve o ne yaptırırsa sadece onu yaparız. Hayatımızın da şu kadarcık bir değeri yoktur bizim için. Umurumuzda bile olmaz. Birisi bizi gelse şimdi öldürse umurumuzda bile olmaz. Ama bu vazifenin bizim tarafımızdan gerçekleştiğini göreceksiniz. Gerçekleştirildiğini göreceksiniz. Gelecekten bu kadar emin miyiz? Evet, bu kadar kesin bir şekilde eminiz. Onların hepsini adım adım söylüyor. Biz sadece onun öğretisini sizlere ulaştırdık. Hadi bakalım şu din adamı, sevgili kardeşlerim, dostlarım, din adamları,
Hepinize sesleniyorum. O gönderdiğimiz binlerce, on binlerce ihtarlara, hepinize teker teker gönderdiğimiz o ihtarlara hanginiz bu gönderdiğin şeyler yanlıştır diyebildi? Onların hepsi şu anda bilgisayarın hafızasında. Onların hepsi son 20 yılın bilgisayar hafızasına soktuğu Allah'ın öğretisinin temel ispat vesikalarıdır. Şimdi onları A'dan Z'ye inceleyen kim karşımıza çıkabilir de hayır bunlar Allah'ın öğretisi değildir diyebilir? Nereden biliyoruz biz bunları? Sizin bilmediğiniz bir ilmi biz nereden biliyoruz? Sizin bilmediğiniz bir hidayet kavramının biz nasıl sahibi kılındık? Hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hidayet, mürşide tabi olmaktır. Hidayet, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunun hidayeti tamamlanmıştır. Nefsi Allah'a teslim etmektir. Nefsin hidayeti tamamlanmıştır. İradeyi Allah'a teslim etmektir. İradenin teslimi tamamlanmıştır. Hidayet, Allah'ın bize emanet olarak verdiği ne varsa, onların hepsinin, onların gerçek sahibine iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Sizlere ulaştırdığımız bütün bilgiler, orada bilgisayarın hafızasında ayrı ayrı yerlerde hiç kimsenin onları yok edemeyeceği bir standart içinde orada bekliyorlar ki insanlar onları incelesin de hepsinin Allah'ın öğretisi olduğunun farkına varsınlar diye. O zaman sevgili kardeşlerim düşünün. Neden Fatih Sultan Mehmet dedesi olan Akşemseddin Hazretleri'ne o kadar saygı gösteriyordu? Çünkü Allah ile arasında o vardı. Hatırlıyorsunuz. Akşemseddin Hazretleri muhasırının son günlerine doğru çadırına çekilmiş, padişah da gelse içeri bırakmayacaksınız diyor nöbetçilerine. Ama kubbe altı vezirleri padişahı sıkıştırıyorlar. Ya muhasıradan vazgeçelim ya da bir çözüm getirelim bu işe. Fatih Sultan Mehmet güç durumda. Lalası da padişahı bile içeri almayın diyor çadırında. Fatih Sultan Mehmet gidiyor, nöbetçiler geri çeviriyorlar. Padişah geri çevriliyor. İstanbul'u fethedecek olan padişah arka taraftan dolanıp hançeriyle çadırı yırtarak lalasının çadırına giriyor, onu secdede görüyor. Gözyaşlarından seccade ıslanmış, altındaki toprak çamur olmuş. Ve doğrulduğu zaman, doğrulana kadar bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Doğrulduğu zaman İstanbul'un fethi tatbikatına ait bütün bilgileri veriyor. Kumbaracıların nerelerde toprağın altında barutları yerleştireceği, nereden şaşırtma yapılacağı, gerçek hücumun nereden yapılacağı ve zaferin Mayıs'ın hangi gününe nasip olacağı hepsi Fatih Sultan Mehmet'e bir bir söyleniyor. Ve görevler yapılıyor, İstanbul fethediliyor. Acaba Fatih Sultan Mehmet gibi bir kumandan padişahın lalasına olan bu saygısı nereden geliyor? Çünkü lalası onunla Allah arasında haberci. İşte bugün o haberci, o biziz. Onunla sizlerin arasında ve Osmanlı için yaşıyoruz.
Onunla görevlendirildik. Bu söylediklerimizi sakın unutmayın. Geleceğin neler getireceği konusunda bu bilgileri bir kenara yazın ve deneyin bakalım söylediklerimiz çıkacak mı yoksa çıkmayacak mı? İnsanlardan veya gelecekten korkusu olan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bugüne kadar bütün söylediklerimiz teker teker gerçekleşmedi mi? Biz mi söyledik de gerçekleşti? Haşa! Ama biz onun sadık bir bendesiyiz. Onun dediklerini yapmak bizim hayatımızdan her zaman daha kıymetli bir şey olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için hidayete dikkatle bakın. O unutulmuş olan hidayet kavramını söyleyen şu zavallı din adamlarımıza ibretle bakın, acıyarak bakın. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Doğru yolun tarifini hiç kimse veremiyor. Şeytanın elinde oyuncak olmuş bir din öğretisi. İşte bugün bu ülkeyi ve bütün dünyayı o hurafelerden kurtardıysak, onu biz yapmadık. Onu yapan Allah'tır. Bütün o hidayet kavramlarını, İslam'dan kopan bütün muhtevayı sizlere teker teker bir defa daha açıklayacağız. İbret olsun diye. Öyleyse hidayet çağının içindeyiz. Bu hidayet çağına dikkatle bakın, gelecekte bizimle iftihar edeceksiniz. Böyle bir vazifeyle bir Türk'ün vazifelendirilmesi, hidayet çağının sahibi kılınması, bu ülke için, Türkiye için bir şeref değil midir? Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Ne zaman sizin olan varlıklarla iftihar etmeyi öğreneceksiniz? Ne zaman Allah'a yaklaşacaksınız? O bizi gönderdi. Anlamıyor musunuz?

Bugün bu hedeflere sizleri götürecek olan ikinci bir kişi mevcut değil. Ondan bilgiler alacak, onun gösterdiği ışık altında hedefe yürüyecek olan bir ikinci kişi gösteremezsiniz. Yok böyle birisi. Öyleyse biz kendimize olan güvenimizden söylemiyoruz bunu. Ona olan güvenimizden söylüyoruz. Ve güvenimiz kendi hayatımızdan daha kıymetlidir, daha kıymetlidir, daha kıymetlidir. Hiçbir şeyden de yılmayız. Bunu hiç unutmayın. Biz hidayet için doğduk, hidayet için yaşıyoruz. Hidayeti gerçekleştirdikten sonra öleceğiz. Öyleyse kimliğimiz konusunda kimler hangi şüpheyi taşıyorlarsa incelesinler bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarları. Bakalım en ufak bir noktasında bir hata bulabilecekler mi? Öyleyse uyumayın. Biz sizin için bir nimetiz. Nimetin sahibi biz değiliz, nimetin sahibi odur. Biz onun size gönderdiği bir nimetiz. Ne zaman aklınız başınıza gelecek? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sözlerimizi dikkatle yerlerine oturtun. Biz de buradayız, siz de oradasınız. Nelerin olacağı birer birer gelecek yıllarda aydınlanacak. Böyle bir birlik kurulacak mı, kurulmayacak mı? O zaman tekrar konuşuruz. Ama bize güveniyor musunuz? Meselemiz orada. Bugünkü hükümete ne zamandan beri yapılması lazım gelenleri söylüyoruz. Altın karşılıklı parayı mutlaka tatbik mevkine geçirmeliyiz diyoruz. Kimsede tıs yok. Para nehirleri akıyoruz diyoruz ülkede. Bankalardan ekonomiye, ekonomiden bankalara. Kimselerde tıs yok. Sevgili kardeşlerim, ne zaman anlayacaksınız bunların bizim ilmimiz olmadığını, onun tarafından bize öğretildiğini ne zaman anlayacaksınız? Ha benim sevgili kardeşlerim, hem kendinize hem de bu millete hem de bu vatana yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet çağındayız. Üçüncü bin yıl hidayet çağı olacaktır. Hem de giriş devresini tamamlamış olan, gelişme devresinde olan bir hidayet çağı olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hidayet çağında sonsuz mutluluklara ve size söylediğimiz hedeflere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve az salavat. Allah'ına salli ala Muhammed ve izin sayın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve aleyhüm ala Muhammed. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Ona sonsuz şükrederiz ki artık bütün dünyaya ulaşmak gibi bir büyük imkanı bize ihsan eyledi kompütürler aracılığıyla. Ama sadece o kadar değil, inşallah bu yüzlerden yapılacak olan yayınlarla da yolumuza devam edeceğiz. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Biz gayretin içinde olursak, bir hedefe ulaşmak için Allah'ın bize verdiği bütün imkanları seferber edersek, görürüz ki mutlaka Allah-u Teala'dan yardım eli uzanır. Mutlaka Allah bize yolumuzu açarak yardım eder. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlar niçin yaşıyor? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz niçin yaşıyoruz? Bunlardan bir tanesi devreden çıksa, birincisi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu olaya dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Allah-u Teala herkesi mutlu olsun diye yaratmış ve yaşantımız insanların mutluluğuna yönelik. Düzeltin şunu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah-u Teala hep bize, bütün insanlara ihsanlarını sunar. Allah ile ilişkilerin en belirgin özelliği Allah'ın talebinin hepimizin mutluluğu olmasıdır. Allah-u Teala bütün insanları şu saadet denilen şeyi yaşamaları için yaratmış. Bu konuda rivayet muhtelif. Derler ki Allah insanı ibadet yapsın diye yarattı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, araçlarla amaçları sakın birbirine karıştırmayın. İbadet amaç değildir. İbadet araçtır. Vasıtadır. Amaç yani hedef yani gaye nedir? Allah'ın insanı yaratmaktan gayesi insanın mutluluğudur. Bütün ibadetler mutlu olabilmenin sadece vasıtasıdır. Ve insan için hedef sadece cennet mutluluğunu elde etmek de değildir. Cennet mutluluğuna dünya mutluluğunda eklemesi gerek. İnsanlar asırlar boyunca en doğrulardan başlayarak devamlı sapmalarla bir sürü yanlışı beraberinde getiren bir İslam hayatı yaşıyorlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah sizi yarattı. Bir, sizi seviyor. İki, ve sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Üç, bu mutluluğu ikiye ayırabilirsiniz. Cennet mutluluğu, dünya mutluluğu. Zamanımızda cennet mutluluğu birkaç ayda ulaşılabilen bir muhtevayı ifade ediyor. Birkaç aylık, 5-6 aylık bir gayret insanın cennet saatini elde etmesi için yeterlidir. Ondan sonra da devamlı çalışmalıdır ki Allah-u Teala'nın bu ihsanını geriye çekmiş olmasın. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, güç olan, ulaşılması zor olan insanın bütün hayatında uğraşması gereken dünya saadetidir. Dünya saadeti adım adım elde edilebilen uzun bir yoldur. Ve insanın giderek daha çok gayret göstermesini gerektirir. Bunun zikir açısından son noktasında zikri daim vardır. Zikri daimin arkası zikri küllidir. Onun arkası da tesbihtir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturttuğumuz zaman sevgili dinleyenler ve izleyenler, insanın mutluluğunun da zikirle paralel at başı gittiğini görürüz dünya saadetinin. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır. Nefsin afetleri yarı yarıya azalmıştır. Hala nefsin yarısı afetlerle doludur. Yani davranış biçimlerimizin bir kısmı pozitif, bir kısmı negatif, yarıya yakın bir şekilde dizayn olur. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün davranışlarımızın güzel edilmesi mümkün müdür? Mümkündür. Daimi zikirle. Ne olur daimi zikir olursak o zaman? Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri Allah-u Teala yok eder. Bu afetlerin yerini ruhun hasletleri alır. Ve o hasletler faziletler adıyla nefsin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşir. İşte bu yerleşmenin başlayabilmesi mutlak olarak bir olayı gerektirir. Bu olay mürşide ulaşmaktır. Zamanımız İslam ideolojisinin en çok unutulmuş olan mefhumu. Ama vazgeçilmez mefhumu, olmazsa olmaz mefhumu. Olmazsa olmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Olmazsa olmaz. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi dalalette kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişi küfürde kalır. Eğer mürşide ulaşmak yoksa kişinin gideceği yer, onun bütün gayretine rağmen İslam'ın 5 şartını en güzel biçimlerde yerine getirmiş olsa ya da bizim alimlerimizin anladığı standartlarda yerine getirmiş olsa demek daha doğru olur. Gene de Allah'ın cennetine giremez. Size bir günlüğe sorayım mı sevgili dinleyenler ve izleyenler? Diyoruz ki İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama gene diyoruz ki İslam'ın bir tek şartı herkesi kurtarır. Çıkabildiniz mi bilmecenin içinde? Tekrar ediyorum. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Ama İslam'ın bir şartı herkesi kurtarabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlış işitmediniz. Bütün problem şuradan kaynaklanıyor. 14 asırda iblis kavramları değiştirmeyi başarmış. Lügat manalarından hareketle insanları bir yerlere vardırmayı usul haline getirmiş onlara. Kabul ettirmiş onlara. İşte İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve en kelimeyi şehadet getirmek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kelimeyi şehadet getirmek. Ne ifade eder? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu cümle bir insanı kurtuluşa ulaştırır. Bu cümle başka birini kurtuluşa ulaştıramaz. Son derece basit izahı, eğer bu cümleyi Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidin veya devrin imamının veya onun bir vekilinin önünde söylerseniz eğer, bu söyleme sizi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ya da daha açık bir ifadeyle, bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyerek kelime-i şehadet getirmesi onu mutlaka kurtuluşa ulaştırır. İslam'ın 5 tane şartından bir tanesi. Neden? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kişi bunu yapabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Bu zaten bir insanı mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ise Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Bu kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda zaten kurtuluşu hak etmiştir. Kalbini bozmadığı takdirde safhaları bir ay daha geçecektir, mürşidine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ilk safha, sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. İkinci safha, sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Üçüncü safha, ve nefsini Allah'a teslim edecektir. Dördüncü safha. Böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içinde mürşidine ulaşan bir insan, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, mürşide ulaşmayı da bir safha sayarsak, 5 safha oluşuyor. Sevgili izleyenler, 5 tane İslam'ın şartı, ama 5'in şartı nasıl değerlendiriyorlar? Bir insanın La İlahe İllallah Muhammed'in Resulullah demesi, kelime-i şehadet getirmektir. Bunu insan nerede nasıl söylerse söylesin, mutlaka Allah'ın cennetine gider diyor bizim sevgili din adamlarımız. Allah-u Teala ise o kişinin bunu Allah'ın tayin ettiği mürşidinde söylemesi kaydıyla bu muhtevanın onu cennete götürebileceğini ifade ediyor. Cennete mutlaka götüreceğini ifade ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey son derece açık. Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorlar. Bilmedikleri için kurtuluşun nerede olduğundan da haberler değiller. İşte insanlar onların söylediklerini değerli buluyor, onlara inanıyor. Hiç kimsenin inancına biz karışmayız. İnsan kendi izniyle kurtuluşu seçer veya seçmez. Sonuca o katlanacaktır. Öyleyse

sevgili kardeşlerimiz burada fena halde bize içeriyorlar. Yani diyorlar, ömrü boyunca namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kendi kendine kimdir, kaç bin defa la ilahe illallah demiş olan bir insan kurtulmayacak da bir defa la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu adam kurtulacak, öyle mi? Aynen öyle sevgili izleyenler ve dinleyenler, aynen öyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu mümkün değil. Böyle bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka mürşidine ulaşacak. Onun önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra da tövbe eder etmez el öptüğü sırada la ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesini, kelime-i şehadetini mutlaka söyleyecek. İşte bu söylediği kelime-i şehadet, bu şartlar altındaki kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Bu kişi diyelim ki onu daha yeni öğrenmiş bu kelimeyi ve bir defa kullanmış ama onu cennete götürmeye yeterli. Öteki de binlerce defa kullanmış ama kendi kendine söylemiş, mürşidine ulaşmamış, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Öyleyse bu kelime bizatihi bir kurtarıcı değildir. Bu kelime-i şehadet müessesesinin belli şartlar altında söylenmesi ancak kapıları açar, o kişi içinde saadetini ulaştırır. Öyleyse İslam'ın 5 tane şartı bugünkü alimlerimizin anladığı standartlarda hiç kimse yalan cennetini ulaştıramaz. Ama bir tek şartı kelime-i şehadet, eğer Allah'ın istediği şartlar altında fark etmişse o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada kelime-i şehadetin geçtiği noktaya bakın. Bir mürşidin önünde tövbe ediyorsunuz. Sizi dalaletten kurtaran, hidayete adım attıran, sizi küfürden kurtaran, mümin olmak şerefine erdiren bir müesseseyle karşı karşıyasınız. Bir şart. Mürşide ulaştığınız andan itibaren irşat başlamıştır. Zannetmeyin ki irşat sadece mürşidin söylediklerini dinlemektir. İrşat eden aslında Allah'tır. Gönderdiği rahmetle, fazla salavatla sizi devamlı manen besler. Söylediklerinizi, söylenenleri hazmedecek, idrak edecek, vasıf kazandırır. Nefsinizin kalbini Allah nurlarıyla doldurur. Yapan hep o. Öyleyse bunların hepsi Allah'ın nimetleridir. Mürşide ulaştığınız anda başınızın üzerine mürşidinizin ruhunun gelmesi birinci nimet. Her şey bununla başlar. Ruhunuzun vücuttan ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması ikinci bir nimettir insanlar için. Nefs tezkiyesine başlamanız bir başka nimet. Yani nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaşarak fazlıların iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlaması, bizatihi iman kelimesinin kalbinize yazılması hepsi ayrı bir nimettir sevgili izleyenler. Allah'ın o güne kadar size gönderdiği, size musahhar kıldığı, sizin için kullanılabilir hale gelmiş her gönderdiği şey bir ihsandır. Ne zamana kadar ihsanla sınırlık olur, mürşidinize ulaşıp önünüze çekip tövbe ettiğiniz noktaya kadar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra nimet olur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra başınızın üzerindeki mürşidinizin ruhunun nimet olması dahil olmak üzere her şey bir nimettir. Başınızın üzerinde bulunan mürşidinizin ruhu neden bir nimettir? Alimden 164 öyle olduğunu söylediği için. Ne diyor Alimden 164 sevgili izleyenler ve dinleyenler? Alimden 164'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor.

0: üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar, anlatsınlar diye. Onların neslerini tezkiye etsinler diye. Onlara kitap öğretsinler diye. Onlara hikmet öğretsinler diye. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar, yani her köydeki insanlar apaçık bir delalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların delaletten kurtulabilmesi olayı bir muhteva sergiliyor. Delalet meclisinin bitmesi. Bu şarta bağlı bir olgudur. Birinci şart kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması. Buna dilediği takdirde o kişiyi Allah Teala mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidine diz çökecek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbe edip edepecektir. Böyle bir düzende bu kişiye Allah Teala'nın tam 100 tane nimeti verilir. Birinci nimet mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İkinci nimet o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Üçüncü nimet kişinin kalbine iman yazılır. Dördüncü nimet Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Beşinci nimet o kişi nefs tezkiyesine başlar. Altıncı nimet ona Allah Teala eskiden her sevabına 1'e 10 ihsanda bulunurken bu andan itibaren nimete dönüşen bu ihsan 1'e 100 olur. 10 kat birden artar. Ve Allah'ın 7. nimeti o kişiyi Allah Teala'nın rahmetle fazladan daha ötede rahmetle selavatla göndermesidir. O kişi zikir yaptığı takdirde. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın 7 tane nimeti insanların üzerine geliyor. O kişi bir tek şey yapıyor. Mürşidine ulaşıyor. Önüne diz çöküp tövbe ediyor ve el öpüyor. Arkasından öyle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Bu noktaya kadar Allah'ın o kişiye ihsanlarına bakalım, nimetlerine bakalım. Allah'ın birinci ihsanı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o kişiyle irşat makamının arasında bir perde var. Allah Teala o perdeyi alıyor. Ne zaman? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala bunu görüyor, işitiyor ve biliyor. Aynı anda harekete geçiyor. O kişinin irşat makamıyla arasındaki hicab-ı mestureyi, gizli perdeyi alıyor. Ondan nefret edenler ona karşı sevgi duymaya başlıyorlar. Bu perde alınmış olanlar ona karşı mutlak olarak sevgi duyarlar. Diğerleri ise şeytanın kesin telkinleriyle ona karşı nefret duyarlar. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, genel anlamda şeytanın tesiri altındaki insanlar
1: hep çoğunluktadır. Onun için insanların çoğu cehenneme gidecek. Böyle olduğu için de Allah'ın vazifeli kıldığı Resullerin hangi kavme gönderilirlerse gönderilsinler, onlar tarafından mutlaka reddedildikleri ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resuller göndeririz. Bir bir ardından göndeririz. Arası açılmadan, bir aralık vermeden bir bir ardından göndeririz diyor. Sonra ne diyor sevgili dinleyenler? Hangi kavme Resul gönderirsek o kavimlerin hepsi bu Resulleri reddederler. Hep reddettiler diyor Allah'a göre. Hepsi geçmiş zaman. Gelecekteki reddedilenler de geçmiş zaman. Bize göre geçmiş zaman, gene geçmiş zaman Allah-u Teala için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse muhteva muhakkak ki en güzel ifade ediyor. Allah-u Teala'nın izinde onun ihsanları, kişinin kalbindeki hikmeti alması, yerine ihfat koyması, kulaklığındaki vakayı alması, irşat makamıyla o kişinin arasında bulunan hicab-ı mesleği alması, bunların hepsi Allah'ın ihsanları. Bununla yetiniyor mu? Hayır, yetinmiyor. O kişinin kalbindeki şeytana dönük olan nur kapısını Allah-u Teala Allah'a dönük hale getiriyor. Beşinci ihsan. Sonra ne yapıyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Altıncı ihsan. Sonra ne yapıyor? Mürşidine ulaştığı zaman o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Altıncı insan kalbinin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Kalbin içine iman kelimesini yazıyor. Yani kalbin içine imanı sokuyor Allah-u Teala. Dokuzuncu insan. Öyleyse bu arada kalbin huşuya ulaşmasını da buna eklersek 10 tane ihsan alıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz bana bir adım atın diyor Allah-u Teala, ben size 10 adım atarım. İşte bir adımı attık, mürşidimize ulaştık, ömrümüzü çöküp tövbe ettik. Arkasından Allah-u Teala bunu işitti, gördü ve bildi ve derhal harekete geçti. 10 tane ihsan verdi bize. Bu noktaya kadar bunların hepsi ihsandır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve mürşidimize ulaştığımız andan itibaren her şey değişir. Başımızın üzerine mürşidimizin yani derin imanın ruhu gelip yerleştiği an her şey şekil değiştirir. Bir defa bu isimlerin hepsi bu noktadan itibaren Allah-u Teala'dan alınacak olan her hediye için nimet adını alır. İşte Allah'ın bu nimetleri bu noktadan itibaren gerçekleşecek. Üç nimet oldu burada. Birisi kalbin mührünün açılması, ikincisi kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, üçüncüsü kalbin içine iman yazılması. Allah'ın üç tane nimeti. Böyle bir düzende bu nimetlerin ışığı altında değerlendirme yapmak durumundasınız. Bunlar Allah-u Teala'nın nimetleri. Kalbin mührünün açılması kalbin içindeki küfür kelimesinin dışarıya alınması, kalbin içine imanın yayılması, Allah'ın nimetleri. Sevgili izleyenler, bu olduğu için kişi nefis tezkiyesi yapabiliyor. İşte Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi ve levla fadullahi aleyhim ve rahmetehu nazir kâmilhum ebeden ehada, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse ebediyen nefsi tezkiye edecek olan bir metot olması lazım. Tezkiye olmaya başladıktan sonra tasfiyeye kadar başlayacak olan bir metot. Bu Allah-u Teala'nın zikridir. Kalp şartlarına sahip olduğunuz takdirde hedefe adım adım yürüyeceksiniz demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz Allah'a doğru, Allah'a ulaşmayı dileyerek bir adım attık. Allah-u Teala onun üzerine terhal harekete geçiyor. Söylediğimiz işlemleri birer birer vücuda getiriyor. Her birisi Allah'ın bizi adam etmek için, bizi üst seviyeli sevgilisi yapmak için bizlere olan başlangıçta insanları, sonra nimetleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında Allah-u Teala'nın kalbimize gönderdiği rahmet, farz ve salavat hepsi Allah'ın rahmetidir. Hepsi Allah'ın nimetidir. Farz ve salavat Allah'ın gönderdiği rahmetin dışındaki nurlardır. Ama hepsi Allah'ın katından kalbe ulaşır. İşte bu minvan üzere bir seyir takip ediyor işler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın başımızın üzerine koyduğu meşhurun ruhu bir nimettir. O ruhun başının üzerinde bulunan salah nuru, o da biz insanlar için bir nimettir. Allah'ın o kişinin üzerine gönderdiği bütün emirler, yani fazl, rahmet, salavat, sekinet, feyz, hepsi Allah'ın nimetleridir. Bir insan mürşidine ulaşmadan evvel de zikir yapar. Zikir yaptığı zaman mutlaka göğsüne kadar Allah'ın rahmeti ve fazla ulaşır. Ama bu rahmet ve fazl kalbin içine giremez sevgili izleyenler. Bu rahmet ve fazl kalbin içine giremediği gibi kalbe de ulaşamaz. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine yol açılması lazım. İşte Allah'ın ihsanı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği diye dileyene yaptığı ihsan, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu Allah-u Teala'nın açmasıdır. Böyle bir düzende insan ruhunun Allah'a ulaşması, mürşide ulaştıktan sonraki 7 tane merhalede gerçekleşir. Nefsin tezkiyesine paralel bir gelişme katı, ruh açısından 1. katı, 2. katı, 3. 4. 5. 6. ve 7. katı aşmak, 7. katıdan da yatay bir yolculuk yaparak sesefi müntaha'ya kadar ulaşmak, oradan dikey bir yolculukta ruhumuzun Allah'a ulaşması. Bu bir betkeledir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Vuslata ermek, bu da Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın nimetine dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mürşide ulaşınca 7 tane nimet birden veriyor. Neler olduğunu biraz evvel saymıştım. Her biri Allah'ın bir başka güzelliğini simgeliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse insanoğlunun hayat yapısı içerisinde hayat türküsü doğumundan ölümüne kadar söylenir. O bir türküdür sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün hücrelerinizin çıkardığı sesi duymuyorsunuz. Bütün hücrelerinizde devamlı bir titreşim söz konusudur. Bu titreşim kendi diliyle bir şarkının söylenmesidir. Allah'ın adının her zerrenizde tekrarı. Şu anda kainatta bütün noktalarda her şey Allah'ı tesbih ediyor. Bulunduğunuz mekana dikkat edin. Gördüğünüz fizikleri, fizik standartlarının ötesi görünmezdir. Yani havayı göremezsiniz. Ama hava bir cisimdir. Boşlukta yer kaplar ve hava da bir gazdır. Gaz olduğu için de muhtevasında elektronlar, protonlar ve nötronlardan oluşan bir sistemi içerir. Öyleyse görmüyorsunuz diye havayı yok sayamazsınız. Her nokta Allah-u Teala'nın bir ihsanının mutlaka bulunduğu bir noktadır. Bütün elektronlar, bütün protonlar, bütün nötronlar, bütün atomlar hepsi birer birer Allah'ın ihsanlarıdır bütün insanlar için. Ama kim müşriğine ulaşırsa ihsanların hepsi nimet adını alır. Öyleyse Allah'ın nimetlerinin Allah-u Teala tarafından dizaynına beraberce bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepsinin aynı hedefe yöneldiğini göreceksiniz. Bütün nimetler sizi mutluluk dünyasından mutluluk dünyasına geçirmek içindir. Bütün bu nimetler Allah'ın bütün insanları ne kadar çok sevdiğini gösteren işaretler değil mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biz bir tek adım atıyoruz, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah hemen başlıyor. Ne yapıyor? Kalbimizdeki ekineti alıyor. Bir, yerine ihfat koyuyor. İki, irşat makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesir adlı perdeyi alıyor. Üç, kulağımızdaki makrayı alıyor. Dört, bitiriyor mu? Hayır. Kalbimizin içindeki, kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Sonra göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor Allah-u Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Daha sonra Allah-u Teala'nın dizaynı farklı bir hüviyeti de içeriyor. Bu açtığı nur kapısından içe bir güzellik yaşanır sevgili izleyenler ve dinleyenler. O kişinin mürşide ulaşması halinde Allah-u Teala hem kişinin kalbinin yönünü açacaktır, hem kalbindeki küfür kelimesini dışarı alacaktır, yok edecektir, hem de kalbin içine iman kelimesini yazacaktır. O iman ki, o kelime ki kişi inşallah ulaştıracak olan kişiye bir özelliğin sahibidir. Çünkü ancak o kelimeyle her şey gerçekleşir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu Hücret Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Allah'ın emirlerini değil de sizin taleplerinizi dinlemiş olsaydı, onları dikkate alsaydı, o zaman siz Allah'ın lanetine ulaşırdınız. Ama Allah size imanı sezdirdi. Kalbinize iman kelimesini koyarak yani o imanı sevmenizi sağladı. İman kelimesinin muhtevasını. Sonra fıskı, küfrü Allah Teala size kerih kıldı. Ne demek istiyor acaba Allah Teala burada? Çünkü mürşidinize ulaştığınız anda fıskıdan da küfürden de kurtulmuş oluyorsunuz. Onun için hatta size fıskı ve isyanı kerih kıldı diyor. Ne kadar basit, ne kadar muhteşem bir anlatım. Bu anlattığım şeylerden haberdar olmayan insanlar için Allah size fıskı, küfrü kerih gösterdi sözü çok fazla bir şey ifade etmez. Fıskın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, nerede başlayıp nerede bittiğini insanlar bilmiyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilmedikleri için de bu ayetlerin anlamını verebilmeleri, ayetlerin arasındaki ilahiyat rabıtasını bulabilmeleri hiçbir zaman söz konusu değil. Eğer bize de Allah-u Teala öğretmemiş olsaydı, aynı şey bizim için de elbette geçerliydi. İşte bu sebeple ilahiyat fakültesinden mezun olmadığım için bir defa televizyonda Allah-u Teala şükretmiştim de bizim Cevizoğlu Ceviz kardeşimiz fena halde içerlemişti bu sözü. Demişti ki ilimsizliğe sevinmek olur mu? Biz de demiştik ki eğer ilimsizlik faydasız ilimse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilim insana fayda getirecek yerde onu Allah'a ulaştıracak yerde onu mutlu edecek yerde faydasız ilim o kişinin mutsuz olmasına sebebiyet verir. İşte bakın şimdi size söylüyoruz. Diyoruz ki Allah'a ulaşmayan cehenneme gider diyoruz. Faydasız ilmin sahipleri diyorlar ki Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. Ki dilemek olsun. Bir insanın ruhu ölümden sonra ancak Allah'a ulaşır. İşte gördünüz mü faydasız ilmin sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah'ın her söylediğine ters çıkan bir ilim bugün İslam ilminin yerini almış. Yani sevgili izleyenler ve dinleyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesini tarumar etmiş. Kimler? Yabani otlar. Gül bahçesinin güllerinin hayatını yok etmişler. İsterseniz deneyin. Bir gül bahçesi vücuda getirin. Bir yıl emek verin ona. Kıvamına ulaşsın. Sonra da onu bırakın yabancı tesirlere. Gül bahçesini yavaş yavaş otların sardığını göreceksiniz. Sarmakla kalsalar iyi. Bir süre sonra güllerinde hayat hakkı elinden alınacaktır. Yalani otlar arsızdır. Ve süratle çoğalırlar. Süratle asil olanların yerlerini alacaklardır. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıllar ve parazitler ağaçlar görürsünüz bir de bakarsınız etraflarında gülçeler dolanmış sarımsaklar sarmaşıklar ve ağacın içine soktukları bantuzlarıyla ağacın kanını ağacın suyunu emmeye başlamışlar. Bir süre sonra ağacın kuruduğunu görürsünüz. İşte faydasız ilim bir ağacın üzerine çıkıp da ona hiçbir zarar vermeyen bir sarmaşık değildir. Faydasız ilim ağaca askıntı olan, o asılak olan ve ağacın öz suyuna hemen onun hayatına mal olan bir negatif muhtevadır. Öyleyse dikkat edin 20 küsur yıldan beri bunları söyleriz. Hayır 30 küsur yıl. Sevgili izleyenler ve dinleyenler 37 yıl. böyle bir dizaynda, bir muhteva tayininde dikkatli olun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın indinde her şeyi en güzele ulaştırmak söz konusudur. Eğer söz konusu olan şeytansa, o zaman da gene en kelimesiyle başlayan en kötüyle karşılaşacaksınız. Öyleyse Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah'a mutlu olmanızı ister. Etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği bütün şartlar aslında sadece sizin mutluluğunuz içindir. Ama siz onları anlayamazsınız. Fikir yapınıza, özellikle nefsinizin yapısına ters gelen her şey sizi sadece üzer. Ama o olgu sizin manevi olgunluğu kazanmanız için mutlaka gereklidir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne diyordu? Olaylar vardır sizi sevindirir. Onun için siz onlara hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdir. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın size gönderdiği her şey, her emir bir nimettir. O nimetlerin kıymetini bilin sevgili izleyenler ve dinleyenler. O nimetler sizin için, Allah'ın size istediği yegane şey için, yani sizin mutluluğunuz için. Öyleyse Allah-u Teala sizin mutlu olmanız için kendisine düşenleri yapmış, size hayat vermiş. İnsanoğlunu şu dünya adı verilen gezegene indirmeden önce onu akılla, hayatla, ruhla, nefsle, reşidik vücutla donatmış. Nefsin afetleriyle, ruhun hasretleriyle. İşte böyle bir dizaynda insan var sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanın muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada insanoğlunun Allah'ın önündeki en müstesna yere sahip olduğu çıkacak. İşte Hicret Suresi 7. ayet-i kerime. Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Yani sizi fısk adı verilen, küfür adı verilen iki bataklıktan kurtardı. Ve kalbinizi size imanı sevdirdi. Ve kalbinizi bu iman, bu kelimeyle, iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Aydınlık kıldı, süsledi. Yani nurlandırdı, yani evvela nefs tezkiresini, sonra nefs tasfiyesini gerçekleştirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala'nın indinde bu muhtevayı en güzel standartlarda oluşturmak, o sizin elinizde. Sakın faydasız ilmin sahibi olmaya aday olmayın. Ya da böyle bir şey yaparsanız arkasından asıl ilmi öğrenip de onunla karşılaştırabilmek için yapın. Ki dünya ilim standartını, şu dünyada verilen gezegendeki İslam aleminin ilim standartlarını öğrenirsiniz. Sonra da Allah'ın doğrularını öğrenin ki faydasız ilimle faydalı ilmi birbirinden ayırın. sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri insanlar için. Bu güzelliklerin muhtevasında insanlar var. Diyelim ki mutluluk müessesesi insanlar tarafından bozulmuş. La rahate fid dünya sözü de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme atfedilmeye çalışılır. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey hiçbir zaman söylememiştir. Açıkça diyor ki benim söylediklerim tartışılacaktır. Kur'an'da olanlar sadece benim söylediklerimdir. Hiçbir söylediğim Kur'an-ı Kerim'e ters düşemez. O Kur'an-ı Kerim ki Allah Teala orada bütün insanların hem dünya saadetine ulaşmasını istiyor hem cennet saadetine. Sizi dünya saadetine de cennet saadetine ulaştıracak olan şey, her iki saadetine ulaştıracak olan bir tek şey vardır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın nimetleri. Nimet. Yalnız nimetler sizin için hedefe ulaştıracak, çözüm icap ettirecek özellikler taşır. İşte böyle sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel şey sizin içindir. Sizin için yaratılmış. Arkasında sadece ve sadece sizin mutluluğunuz var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. İşte bu saadete dikkatle bakın. Bu saadet ancak nimetlerle mümkündür. Mürşit bir nimettir. Olmasa mutlu olamazsınız. Ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazsınız. Başınız üzerindeki o mürşidin ruhu, devrin imanının ruhu bir nimettir. Allah-u Teala nimet olduğunu söylüyor. Sonra Allah'ın gönderdiği rahmeti, fazlı, salavatı hepsi birer nimettir. Sekineti, feyzi birer nimettir. Allah'ın yolunda olan insanlara verdiği ecir, manevi ücret, fevz, manevi mükafat, harz, sonsuz bir saadet hali, hepsi Allah'ın ayrı nimetleridir. Öyleyse ecrül azim, fevzül azim ve hazül azim salah makamının müntesiplerine, salah makamına erişebilmiş olanlara Allah'ın üç nimetidir. Bunlar bir kişinin salaha ulaştığının kesin delilidir. Tövbe-i Nasuh müessesesi, o da Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Bir tebliğ olayıyla karşı karşıyasınız. Orada sizin için irşat makamının sahibi olmak söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bir muhteva var. O muhtevaya dikkat edin. İşte böyle bir dizayn söz konusu olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için şunu görüyorum. Allah'ın yolunda mutlu olmak isteyen insan için öylesine kolaylıklar koymuş ki Allah-u Teala. Şeytan da insanların gözüne öyle bir perde çekmiş ki insanlar bunu göremiyorlar. Bir müessese düşünün, iki ayrı yönü var. İnsanoğlunun şeytanla ilişkili tarafı, nefsinin kalbi. Bu nefsin kalbinde şeytanla alakalı kesimde ne bir mühür, ne bir engel, hiçbir şey yok. Kapı ardına kadar açık. Şeytan oradan bütün karanlıkları nefsin kalbine devamlı gönderiyor. Herkesin nefsinin kalbine. Ama Allah'ın yoluna geldiğiniz zaman Rabbani yola, Rabbani yolda engel var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Rabbani kapı mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlü. Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş bir kalp kapısı. O mühürü açacak mı? Gene Allah'tır. Kalbinizdeki mühürün açılması elbette Allah-u Teala'nın bir nimetidir. Çünkü mürşidin ruhu başının üzerine gelmiştir. Artık nimet almaya başladınız. Bu birinci nimet. Sonra bir başka dizayn, nefsinin kalbinin içindeki küfür kelimesinin Allah Teala tarafından alınması belki de nimetlerin en büyüklerinden bir tanesi. Artık Allah'a göre de küfür hüviyetinden çıkıyorsunuz, mümin hüviyetine giriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda bir başka hüviyetten daha çıkış var. Dalaletten çıkış ve hidayete adım atış. Her birisi Allah'ın ayrı bir güzelliği. Ama hepsinin olgunlaştırıcı meyvesi hep nimet, hep nimet, hep nimet sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bilhassa mürşidinize ulaştığınız andan itibaren sizin kemal derecelerinde olgunlaşmanızı temin eden, nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini temin eden sistemlerin hepsi ayrı bir nimettir. Allah Teala o nimetlerle sizi dizayn etmiş. Kalbinize yazdığı iman kelimesi bir nimettir ki Allah'ın onu kalbinize yazmasıyla olgunlaşır. Bunu yazması için ise mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman ancak mürşidinize ulaştığınızda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gidip yerleşecektir. İşte o zaman başınızın üzerinde bir nimet olduğunu idrak edeceksiniz. Salahın kulluk muhtevasını aşar da kölelik mertebesine ulaşabilirseniz, Allah'ın kulu olduktan ötede Allah'ın kölesi olabilirseniz, çok daha fazla şeylerden vazgeçmenizi icap edecektir bu. Netice mi? Çok daha büyük mükafatlara nail olmanız. Vazgeçtikçe Allah-u Teala her vazgeçtiğiniz negatif şey için size pozitif olarak mükafatını kat kat öder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda tahakkuk eder. Evvela şunu kesin olarak kendine oturtmalısınız. Allah mı? O sizi sizin kendinizi sevdiğinizden binlerce kat fazla sever. Zaten o yüzden insanların çoğu mutsuz. Hep kendi iradelerinin, akıllarının, mantıklarının süzgecindeki mutluluk reçeteleriyle Allah-u Teala'ya ulaşırlar. Kimisi der ben zengin olursam mutlu olurum, Allah'tan servet diler. Kimisi etrafındaki insanlarla kavgalıdır, onlarla hoş geçindiğim takdirde mutlu olurum der. Bu konuda talepte bulunur Allah-u Teala'ya. Hiç kimsenin aklına gelmez ki o Allah'tır, bizi bizden daha iyi bilir. Ona dese ki ya Rabbi ben sana tabiyim. Benim için uygun olan neyse onu yap. Benim için uygun olan neyse bana da onu yaptır. Onu yaptırmam için yol göster. Onu uygulamam için yol göster. Bu Allah'a teslimin ilk adımıdır. Ne zaman ki kendinizden tamamen vazgeçeceksiniz, ya Rabbi her şeyim senin, ben senin azatsız kölen olmak kararını aldım, benim irademi bağla dediğiniz andan itibaren Allah-u Teala harekete geçer.
2: Bunu gerçek anlamda söylemeniz asıldır. Söylemediğinizi düşünelim, dudaklarınızdan bunlar çıkıyor ama kalbinizde böyle bir olay yok. Allah-u Teala'nın tabiatıyla bunu gerçekleştirmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü kalbinizden geçeni bilir, işitir ve görür. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, o ne kadar ona teslim olabilirseniz sizi o seviyede bir mutluluğa mutlaka ulaştıracak olan bütün imkanların sahibidir. Bütün hazineler onundur. Almadan vermek mi? Sadece ona mahsustur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun hedefinin, gayesinin sadece sizi mutlu etmek istediğini hiç unutmayın. Bütün sunduğu nimetler sizin için. Bana söyleyebilir misiniz? Siz Allah'a hangi iyiliği yapabilirsiniz? Veya kötülük yapmak isteyen bir şeytanın dostu Allah-u Teala'ya hangi kötülüğü yapabilir? Herkesin yaptığı şey ya kendisine iyilik etmektir ya da kötülük etmektir. Ama gene kendisine. Öyleyse biz sizi kendinize iyilik etmeye, bunun manası Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olmaya çağırıyoruz. Allah-u Teala sizin mutluluğunuzun yegane mimarıdır. Her şey sadece ona yardımcı olur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya hayatını yaşarken Allah-u Teala'nın bu tavsiyesini düşünün. Kendi başınıza buyruk olmak yerine neden Allah'a teslim olmayı hedef ittihaz etmiyorsunuz? Allah'ın nimetleri sizin Allah'a tesliminiz için temelleri oluşturur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: عليهم والأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşamki sohbetimizin ikinci kısmına hem Osmanlı kıyafetiyle hem de Osmanlı haritasının önünde devam etmek istiyorum. Osmanlı bizim onurumuzdur. Osmanlı bizim şerefimizdir. En azından 4 asır bir cihan hakimiyeti. Ve devletin adı Nizam-ı Alem. Aleme nizam veren bir Osmanlı. Dikkat edin, nerede İslam'a karşı bir saldırı olmuşsa Osmanlı mutlaka oradaydı. Ne pahasına olursa olsun oradaydı. Ve İslam'ın en azından 400 sene bayraklarını yaptı. 200 sene de gene Osmanlı'nın halifeliğini devam ettirdi. İslam'ın müdarik sahibi Osmanlı. İşte bu haritanın sahipleri. Unutmayın, şu dünya üzerinde bizlerden başka kimse yok. Bizler onun mirasçısıyız. Osmanlı'nın mirasçısı bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve bizim MİT'te yeni Osmanlılar adını aldığımızı herkes biliyor. Yeni Osmanlılar'da artık babadan ala geçen bir padişahlık söz konusu değil. Yeni Osmanlılar'da Allah'ın izniyle seçime dayalı bir başkanlık sistemi söz konusu. Ve her şey Allah'ın dilediği standartlarda cüren eder. Yani 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hangi standartlar altında yaşamışlarsa o standartlarda güzellikler güzelliği. Yani Ahsen-ül Hüsna, biliyorsunuz ki Allah-u Teala'nın Ahsen kelimesinden muradı güzellerin en güzeli demek. Bunun arkasında asıl güzelliği ifade eden, muhtevasını alan bir temel hüküm var. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat, yasak ettiği hiçbir fiili mutlak olarak işlememek. İşte Ahsen olmak budur. Bir başka ifade kullanan nedir Ahsen olmak? Ruhunuzun bütün özelliklerini nefsinizi de taşıması hali, nefsinizi de taşıması hali, nefsinizin ruhun bütün özellikleriyle donanması hali, Kur'an-ı Kerim'deki tabiriyle süslenmesi anlamına gelen tezyin edilmesi hali. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesine ezelinde beraber de bir bakalım. Diyor ki Yüce Rabbimiz, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Tezyin etti. Allah'ın nuruyla süsledi ve doldurdu. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığının kesin işaretini veriyor. O irşad ki Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala, ucibu davet et dahi izade ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. Sonra diyor ki fel yestecibu, onlar da benim davetime icabet etsinler. Fel yestecibu li, ve yu'minu bi le'allehum yerşudun. Onlar da benim davetime icap etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşada ulaşmak nefsinizin kalbinin tezyin edilmesi. Neyle diyor Allah-u Teala? İmanla. Kalbinize, size imanı sevdiren Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor. Kalbe yazdığı imanla kalbinizi tezyin ediyor. Ne demek bunun anlamı? Eğer kalbinize Allah-u Teala imanı yazmasaydı, Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının nefsinizin kalbinde Allah'ın istediği rolü yüklenmesi mümkün değildi. İşte Allah-u Teala kalbinize imanı yazıyor ki, iman kelimesi bir cazibe merkezidir. Ve bu cazibe merkezinin mutevasında Allah'tan gelen fazlın iman kelimesi tarafından tutulması ve etrafına yerleştirilmesi söz konusu. İman kelimesi bir merkez teşkil eder. Allah'tan gelen bütün fazl orada toplanır. Fazl, fazilet, ruhunuzun hasletleri. İşte onlar nefsinizin kapkaranlık dünyasına, yalnız karanlıklardan örülen dünyasına Allah'ın bütün güzelliklerini nakşedecektir. Nakşetmen işlemi %7'lik sistemler halinde tam 7 defa devam eder. Huşudan alınan 2 ile beraber %51'e ulaşmışsınızdır. Veli olmuşsunuzdur. Bundan sonraki kademelerde %10'luk yükselmeler olacaktır. 4 defa. Ondan sonra zaten bu tarzda bir gidişi kendinize pelesenk etmeyin. Böyle yanlışlıklar yapanlar ait olduğu makamlardan geri alındılar. Hepiniz için söz konusu bu. Yarın hepiniz makamlar işgal edeceksiniz. Bugün işgal edenleriniz var. Ama söylediklerimi dikkatle yerlerine oturtun. Her zaman başka insanlarla ilişkilerinizde nefsinizin sesini dinleyin. Ne diyor nefsiniz?